şey söylemediler. Peki tamam. Onlar söylemesinler. Zaten bilmiyorlar. Ama biz söylüyoruz. Bir Allah dostu size diyor ki ey ahali duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Öyleyse peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Öyle olduğunuz anda da diyor ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Eğer takva sahibiyseniz, o zaman Allah size furkanlar kılar. Sizde furkanlar kılar ve sizin günahlarınızı örter. Ayrıca size mağfiret de eder. Allah Fazlül Azim'in sahibidir diyor. Ayet-i Kerime iki ayrı cepheden hüküm ifade ediyor. Evvela başlangıç safhasında eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala sizde furkanlar kılıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Ne yapıyor? Bütün insanlarda engeller var sevgili kardeşlerim. Hepinizde var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz boşuna bende yok falan demeyin. Hepinizde engeller var. Nasıl engeller bunlar? Bu engeller görme engeli, işitme engeli ve idrak etme engeli olarak ikişerli 7 tane kesim oluşturuyor. İki tane ikişerli, bir de üçlü. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Habibim sen onlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tekliğinden bahsederek okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz o Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla, ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız. Seni, buradaki Allah-u Teala'nın muradı, seni irşat makamı olarak göremezler. Bir. Onların diyor kulaklarına vakra koyarız. Seni işitemezler. Yani söylediklerinin manasına varamazlar. Manasına eremezler. Onların kalplerine ekinnet koyarım diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler. Seni fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle uzaklaşırlar diyor. Yani ne diyormuş? Engeller koyarım diyor gözlerine, hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet koyarım diyor. Bunlar engeller.
Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde buyuruyor ki: "Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar." Bu sebeple biz onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine gışave tatlı bir perde çekeriz. Yeter mi? Yetmez. Onların işitme hastalarını, sem'i hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini de mühürleriz diyor. Kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz manası var burada. Kalplerin mühürlenmesi. Öyleyse aslında Allah Teala başka bir ayet-i kerimede gözler içinde, affedersiniz, gözler içinde diyorum, görme hastası içinde, basar hastası içinde mühürlenmekten bahsediyor. Yani kişinin hastalarının üçü de mühürlü. Görme hastası da mühürlü, gışave tatlı bir mühürle, bir perdeyle kapalı. İşitme hastası mühürlü, idrak etme hastası, yani kalbi, o da mühürlü. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Hem görmeye, işitmeye ve idrak etmeye müteallik uzuvlar konusunda, organlar konusunda engeller var. Hem de bu organların ulaştıracakları bilgileri beyne iletecek sistemler hepsi kapalı. Kişi sağır, dilsiz ve kör sevgili kardeşlerim. Darılmaca, gücenmece yok. Allah'a ulaşmayı dinlemediyseniz üzülerek söylüyoruz ki siz sağırsınız, körsünüz ve Allah'ın söylediklerini idrak edemezsiniz. Ne Allah'ın söylediklerini işitebilirsiniz, ne idrak edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah'a ulaşmayı dilememiş birisine bizim söylediklerimizi anlatmamız da deveye hendek atlatmak kadar güç bir şey. Çünkü böyle bir dileğin sahibi olmayanların bütün uzuvları ve hastaları Allah Teala tarafından kapalı. Ne oldu şimdi? 6 tane müessese oldu. 3 tanesi uzuvlara ait. Görme uzvu göze ait, işitme uzvu kulağa ait, idrak etme uzvu kalbe ait. 3'ü de mühürlü. Aslında ifade yanlış oldu. Gözler hicab-ı mestüre ile örtülü. Kulaklar vakra ile kapalı. Kalp ekinnetle örtülü. Bunlar uzuvlar. Görme, işitme ve idrak etme uzuvları. Kalp, kulak, göz. Üçü de mühürlü. Böyle bir insanın gördüğünü zihnine ulaştırması lazım ve oradaki görme merkezinde görüntünün tersken düzelmesi lazım. Bütün merceklerde oluşan ilk görüntü daima terstir. Yani bir merceği bir insan için kullanırsanız, o ışıklı bir yerdeyse arkaya koyacağınız bir beyaz kağıt üzerine onun görüntüsü mutlaka ulaşır. Ama göreceksiniz ki kafa aşağıdadır, ayaklar da yukarıda. Ters bir görüntü elde edilir. Ve bu gözlerimiz, hepimizin gözü, ters bir görüntüyü ulaştırır. Nereye? Görme merkezine. İşte ona Allah Teala görme hastası diyor, basar diyor. İşitme hastasına semi diyor, işitme hastası diyor. Kalpteki idrak hastasına fuat diyor. Efidet bunun çoğulu. Öyleyse

kitaptır. Şimdi sizler beni dinliyorsunuz ya sevgili kardeşlerim. Bu bir tebliğdir. Yani size Allah'ın hakikatlerini söylüyor. Allah'ın bir dostu, bir sevgilisi size bunları söylüyor. O mu, kim o mu diyeceksiniz? O biziz. Ve size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz bu engellerin hepsi sizden gidecek. Dilemezseniz ne yazık ki Allah'ın ölçülerine göre Allah'ın sözlerini işitemezsiniz, idrak edemezsiniz ve Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak göremezsiniz. O zaman ne mi olur? Oo, neler olmaz ki sevgili kardeşlerim. Evvela dalalettesiniz. Madde bir. Sonra küfürdesiniz. Sonra tağutun, insan ve cin şeytanların dostusunuz. Yetmez. Gene insan ve cin şeytanların kulusunuz üstelik de. Yoksa bana kızmaya mı başladınız bunları söylüyoruz diye? Bunlar Kur'an hakikatleri. Bunları söyledik diye baştan din adamları da bize kızıyorlardı. Bunları öğrendikten sonra da kızanlar var. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, gönül dostlarım, can dostlarım, biz dostuz. Allah'ın dostuyuz, sizin de dostunuzuz. Ve sizi de Allah'ın dostu kılmak üzere emin aldık. Öyleyse biz size kurtuluşun yollarını sadece göstermeyiz, öğretiriz de. En son derece kolay bir yoldan öğretiniz. Çünkü Allah'ın öğretisi diğer üniversitelerde öğretilen ilme hiç benzemez. İnanılmayacak kadar kolay solüsyonlar, çözümler oradadır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse nerede kalmıştık? Bütün insanlar demek ki tebliğe muhatap. Hangi şartlar içinde olursa olsun, o kişiye mutlaka şu veya bu şekilde bu söylediklerimiz ulaşacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dile bak ha. Eğer dilemezsen dalalettesin, küfürdesin, gideceğin yer cehennem. İfadeleri mutlaka ulaşır. O zaman o kendisine düşen tedbiri alır ya da almaz. O onun işi. Onun problemi. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. O kişi mümin olamaz. İstediği kadar ben müminim diye mümin olduğunu iddia etsin. Mümin olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hadi bu kadar yeter. Daha 5-6 tane daha faktör var. Hepsini saymamız gerekmiyor. Ama bunlardan bir tanesi bile sadece bir dilekle sizi Allah-u Teala'nın nereden nereye ulaştıracağının kesin ispatını taşır. Öyleyse davete muhatap olup da eğer bir insan buna rağmen kardeşim bak Allah'a ulaşmayı dilemezsen demin saydığım şeyler mutlaka o kişiye ulaşmıştır. Küfürde, dalalette ve cehennemde olacağı ifadeleri, bunların en mühimleri, eğer o kişi buna rağmen bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman o kişi bunları hak etmiştir. Ve ne olur? Gözlerin üzerine hicab-ı mestur diye bir engel konulur Allah-u Teala tarafından. Kulaklarına vakra konulur. Kalbine ikinnet konulur. O kişi irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak göremez. Söylediklerini Allah'ın sözleri olarak

kabul edemez ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, onun söylediklerini kalbindeki ekinlet sebebiyle idrak edemez. Allah onu kör, sağır ve dilsiz kılmıştır. Bunlar uzuvlar. Bir de Allah Teala bu kişinin görme hassasını, basar isimli görme hassasını engelliyor, görmekten men ediyor. İrşat makamına bakıyor o kişi. Ve o görmeyenlerin ifadesiyle, o görmeyenlerin baktıkları gibi bakıyor ama görmüyor o kişiyi, irşat makamı olarak görmüyor. O bir şeyler söyleyen ama anlamadığı şeyler söyleyen, üstelik de olması mümkün olmayan şeyler söyleyen, vücut bulması imkansız olan bir takım masallar anlatan birisi. Hayır sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz size. Sizi o kadar seviyor ki Allah Teala, bir dileğinizle sizi kurtarmaya hazır. Cennetine almaya hazır. Bakınız ne diyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin diyorum. Dilediniz. Ertesi günde öldünüz. Hayır, ertesi günü beklemediniz. O gün öldünüz. 5-6 dakika sonra ölmüşseniz, gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bu engeller vardı ya hani, görme, işitme, idrak etme, uzuvlardaki engeller, hastalardaki engeller, onların hepsini alıyor Allah Teala. Size 7 tane Furkan veriyor. Görme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. Gışavet isimli perdeyi açıyor. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. İdrak etme hastanızın kalbinizin üzerindeki mührü de açıyor. Üç mühür de açılıyor. Yeter mi yetmez? Sıra uzuvlarınıza geliyor. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Bu da yetmez. Kalbinize aldığı ekinletin yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren artık siz muhbitsiniz. Yani sadece gören, işiten değil, gördüğünü ve işittiğini idrak edebilen bir yapının sahibisiniz. Yani kendilerine ilim verilmiş olanlar safına giriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi bana söyleyin bakalım, daha kolay ne var? Allah Teala size diyor ki, siz sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üç kelime. Eğer dilerseniz diyor, üzerinizdeki bütün engelleri kaldırırım. Madde bir. Kaldırıyor da ne yapıyor yani? Kaldırdığı zaman her birine derecat veriyor. Basit olarak düşünelim. Diyelim ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Günahlarınız mutlaka sevaplarınızdan fazla. Her halükarda gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın ölçüsü şu: kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime. İşte içinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala bu dileği bir görür, iki işitir, üç bilir. Allah Teala her zerresiyle görür, her zerresiyle bilir, her zerresiyle işitir. Bizse mahlukuz. O yaratan. Biz mahluklar yaratılanlarsa gözle, bize verilen gözle görebiliriz. Kulaklarımızla işitebiliriz. Kalbimizdeki ihbatla idrak edebiliriz. Uzuvlara
ve hastalara ihtiyacımız var. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar güzel dizayn edilmiş, hayranlık uyandıracak bir şey. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önce hastalar üzerindeki mühürleri açıyor Allah Teala. Sonra da uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor ve yerine ihbat koyuyor. Aldığı ekinetin yerine kalbinize ihbat koyuyor. Yani altıncısıyla engelli bütün engeller alınmış oluyor. Yedincisiyle de kalbinizdeki ekinetin yerine, engelin yerine idraki sağlayan bir ilahi kompütür yerleştiriliyor. Ne olur diyeceksiniz? O noktadan itibaren irşat makamını gören, irşat makamı olarak gören, sonra söylediklerinin manasına varan, yani işiten, sonra da kalbine indirdiği zaman onun söylediklerini idrak eden bir hüviyete kavuşuyorsunuz. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Peki ne yaptı? Sizi kör, sağır ve dilsiz ve ölüyken Allah-u Teala bütün insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar ölülerdir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nahl 36'da sen, Enam 36'da sen o mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. O insanlar mezardaki ölüler gibidirler, kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işitiyor musunuz? Sizlere söylüyorum. Kurtuluşunuzu Allah-u Teala, Allah'ın cennetine girmenizi o kadar kolay sebeplere bağlamış ki, sizin yerinizde olsaydım koşa koşa giderdim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi mutluluğa çağırıyorum. Bir tek dileğiniz, sözde, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demeniz yetmez. Buradan dileyeceksiniz. Kalbinizden dileyeceksiniz. Kalbinizle dileyeceksiniz. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama kalbinizle dilemişseniz neticeyi hemen alırsınız. Birdenbire namazı sevmeye başlarsınız. Birdenbire oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Birdenbire zekat vermek size hiç de ağır gelmez. Ve zikir yapmak büyük zevkler verir size. Kısaca ibadetler bir angarya iken bir zevk haline dönüşür. Ne haber? Bütün bunlar sadece bir dileğiniz de oluyor. Şimdi Allah-u Teala'nın size 7 tane Furkan vermesi haline bakıyorduk. Bu Furkanların her birinde günahlarınızın, bütün günahlarınız esas alınır. Günahlarınızın 7'de biri kadar bir Furkan verilir. Görme hastanız açıldığında, mühürü açıldığında. İşitme hastanız da 7'de bir daha sevap yazılır. Nereye yazılır? Sevap hanenize. Biliyorsunuz amel defteriniz 3 boyutlu bir hareketli sistemdir. Bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta hayat filminiz oynar. Bunun sol tarafı kırmızı rakamlarla yazılan negatif sonuçlardır. Yani günahlarınızdır. Sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılan pozitif rakamlardır. Yani sevaplarınızdır. Ve sevaplarınızın arasına Allah-u Teala her Furkan'ı açtıkça ki hepsi 6-7 dakika içinde bütün film biter. Gözleriniz de açılır, kulaklarınız da açılır, kalbiniz de açılır, idrakiniz de açılır. Gören, işiten ve idrak eden bir insan olursunuz. Ve yazılan sevaplar da günahlarınıza
eşit olur yazılan kesim. Onun dışında da sevaplarınız var olduğu için siz artık o noktadan itibaren sevapları günahlarından fazla bir insan olursunuz. Gideceğiniz yerde Allah'ın cennetidir. Açık ve kesin olarak diyor ki Allah Teala müminin 102 kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Neden? Çünkü onun mizanında sevapları mutlaka günahlarından fazla. Hem de günahları ne kadar sevaplarından fazla olursa olsun başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları mutlaka örtülür. Bütün günahlar bunun içindedir. Allah Teala günahlarınızı örter. Sonra göğsünüzden kalbine, kalbinize nur yolu açar. Kalbinizin Allah'a döndürülmesi söz konusudur Allah Teala tarafından. Ve zikir yaptığınız zaman kalbinize rahmetle fazl-ı nurları Allah'ın katından ulaşır. Çünkü siz rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği birisisiniz. Ve mutlaka bu tecelli sizde bu güzellikleri oluşturur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar veya münip olanlar, iki isim de aynı manaya gelir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sizin kurtuluş reçetinizdir, beraatınızdır. Berat verir mi Allah Teala kullarına? Herkese. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda beraatı almıştır. Ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. 5-6 dakikalık bir zamanda Allah Teala onun bütün günahlarını örter. Ondan sonra ona verdiği diğer ihsanlarla o kişiyi onun talebi üzerine mürşidini göstererek, mutlaka onun seveceği bir mürşidi göstererek, mürşidi o kişiye mutlaka sevdirir. Bize karşı duyduğunuz sevgi, Allah'ın size verdiği bir sevgidir. Sakın başka sevgilerle karıştırmayın. Bu sevgi ilahi bir sevgidir. Allah'ın verdiği sevgidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını mutlaka Allah'a çevirir. Mutlaka o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Rahim esması tecelli mutlaka bunları gerçekleştirir. O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelir, o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet sızmaya, girmeye başlar. Bu giren rahmet %2'ye ulaştığı zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bunun sadece ikisi nur olduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaştığı zaman da hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona onun ulaşabileceği yerde bir mürşit gösterecektir. Tayin Allah'a aittir. İşte o mürşidi sevecektir o kişi. Allah sevdirecektir. Bu sebeple mürşit sevgisi ilahi bir sevgidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Peki Allah Teala kişi hacet namazını kıldı, gösterdi mürşidini.
O kişi de öyle bir sevgi oluşacaktır ki mürşidine mutlaka ulaşacaktır. O bir ya mürşittir ya da mürşit vekilidir. Eğer mürşit vekili ise evvela orada tabi olacaktır. Arkasından da nerede olursa olsun esas mürşidine mutlaka ulaşmak içinden gelen çok bir talebi oluşturacaktır. Ve gözyaşları içinde mürşidine tabi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olurmuş? Allah Teala size furkanlar verirmiş. Bir 5-6 dakika içinde ve bu verdiği 7 furkan her birini 1 dakika içinde verdiğini kabul edelim. Çok daha kısa bir süre. Belki her bir furkan birkaç saniye içinde geliyor. Birer dakika düşünsek bile çok uzun bir zaman parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu zaman parçasında o kişi mutlaka 7 tane furkanı alır. O kişinin günahları tamamen örtülür. Ve o kişi sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaştırılır. Ulaştırılırsa ne olur? Hiç cennetlik olur. Hani diyorlar ki, ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Onların da geri kalanın ne olacağı belli değil. Benim gibi günahkar birisini mi, hala namazı kılamayan, hala orucu tutamayan bir asi kulunu mu Allah Teala kendisine ulaştıracak, affedecek, cennetine alacak? Evvela şunu söyleyeyim ki, böyle söyleyen kişi her ne kadar Allah ben bir Allah'ın asi kuluyum diyorsa da Allah'ın kulu falan değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. O sadece tağutun kuludur. Sevgili kardeşlerim, böyleyseniz üzülmeyin. Tağutun kulu olmaktan Allah'ın kulluğuna sizi ulaştıracak olan şey sadece bir tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Hepsi bu kadar. Bileti aldınız demektir. Oraya cennete gitmek üzere. Tabii şimdi aranızdan birçok kişi sözlerimize inanmayacaktır. Ben mi diyecektir cennete gideceğim? Ben bu kadar günahkarken hiç kimseye söyleyemediğim şöyle şöyle şöyle bir sürü günahlarım, hatalarım, hatta suçlarım, kanun karşısında suçlarım varken ben mi cennete gideceğim? Evet, sen hangi günahların sahibi olursan ol, mutlaka Allah'a ulaşmayı şurandan dileyebilirsen, mutlaka Allah'ın cennetine gireceksin. Söylediğim gibi, dileyip dilemediğini anlaman da çok kolay. Çünkü çok bariz bir farklılık olur. Sen hiç Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olarak namazdan hoşlanmazken, zikirden hoşlanmazken, oruç tutmak sana ağır gelirken, bunların hepsinin yok olduğunu görmek. Mutluluğuna ereceksin. O zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksin. Hani bir şarkı var ya, bana ne oldu ben bilemem, eski halimi hiç göremem diye. İşte size ne olduğunu siz bilemezsiniz. Size ne yaptığını Allah bilir. Sizi adam eder. Kendisine layık kılar. Cennetine layık kılar. Allah'ın sizi cennetine layık kılmasının bedeli sadece bir dilekte bulunmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa hala dilemeyecek misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu arada sorayım unutmadan. Şeytan ne diyor size? O mu? O bir sahtekardır. Söylediği bütün sözler palavradır. Diyorsa, o zaman şu ihtarları gönderdiğimiz din adamlarımla bir konuşun. Onlar artık bize hiçbir şey söyleyemiyorlar. Gönderdiğimiz ihtarları
17 ayrı açıdan değerlendirirler. Her birinin Kur'an'a %100 uygun olduğunu tespit ettiler. Bir kısmı bundan fena halde utandılar. Çünkü söyledikleri bunlara ters düşen şeylerdi bu hakikatlere ve Allah'ın hakikatlerinden haberdar değildi. Ve de hatalarından dolayı üzüldüler ve kimseye çaktırmadan Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de Allah'ın indinde aklandılar. Neden söylüyoruz kimseye çaktırmadan diye? Çünkü öyle bir zorba din adamları grubu türemiş ki kendilerinden olmayanı aforoz ediyor bu adamlar. Onlara kötü muamele ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, onun için hakikati anlayan din adamları şu anda iki grup oluşturuyor. Ne yazık ki büyük grup hakikati anlamış ama etrafındaki insanlara bunu söyleyemeyen ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. Şeytanın sizi belki en fazla yanılttığı yer o mu? O Kur'an-ı Kerim'i kendisine göre yorumlar. Siz diğer din adamlarının Kur'an-ı Kerim yorumlamalarına bakın, onlarla karşılaştırın derler. Ve hata orada başlar. Sevgili kardeşlerim, ya University of Allah'tan ya da www.mihir.com'dan bizim sitemizi bir arayın. Orada enteresan bir şey bulacaksınız. Hidayet kavramının gizlenerek insanların nasıl şu andaki mevcut 23 tane Kur'an tefsirinde cehenneme mahkum edildiğine dair 100'den fazla ayet bulacaksınız, hidayet ayetleri. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsini aldık. Bizim mealimiz de orada. Ve asırlardan beri insanların gözlerini boyayan bir takım insanların dini nasıl istismar ettiklerinin işaretini göreceksiniz orada. Hidayeti nasıl gizlediklerinin işaretini göreceksiniz. Hidayet ne mi? Onu mu soruyorsunuz? Tamam, duydum. O hidayeti Allah-u Teala tarif ediyor sevgili kardeşlerim. Hidayet. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hadi bir de Bakara 120'ye bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Ne oldu? Sadece 100'den fazla ayet-i kerimeden 23 Kur'an-ı Kerim tefsirinin her birindeki ifadelerin gözlerinizin önüne serilmesinden onlar korkuyorlar. Bunları inceleyeceksiniz ve onları ayıplayacaksınız diye sizlerin hükmünden korkuyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz. Hidayet çağının içindeyiz. Ve Allah'ın üniversitesi bütün Kur'an hakikatlerini sizlere duyurmak üzere Allah'ın emri üzerine kuruldu. Öyleyse palavra geçirecek vaktimiz yok. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Ve siz kurtulabilecek hüviyetteyken, bu vasıflara sahipken bütün insanlar kurtuluşa müheyyadır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Hem de sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemenin bedeli 3. kat cennete ulaşmaktır.
nefsinin kalbinin yarısındaki afetlerin mutlaka temizlenmesidir. Bunu gerçekleştirecek olan siz değilsiniz. Allah. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı yehti ileyhi men yunib. Diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Mutlakayı da biz ilave ediyoruz. Mutlaka ulaştırır. Kainatta hiçbir güç Allah'ın o insanların ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz, yetmez. Şeytan da bütün avanesi de dahil, hiçbirisi buna engel olamaz. Yetmez. Bu insanların dünya saadetinin yarısına ulaşmasına da hiç kimse mani olamaz. Bu bir insanın cehennemden kurtulması, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka gerçekleşir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 10 dakika sonra öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve hepiniz için kurtuluş, elinizle uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerdeyken, bundan haberdar değilsiniz. Çünkü size din öğretecek olanlar da bundan haberdar değillerdi biz bu açıklamaları yapmadan. Biz mi? İşte bir defa daha söyleyelim. Biz bu ilmi insanlardan öğrenmedik. Allah bize öğretti. Size garip gelmiyor mu? Bunca din adamının bilmediği şeyleri, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bunca hakikati biz nereden biliyoruz? Size biraz garip gelmiyor mu bu? Onlara da sorduk bunu. Bu sizin bilmediğiniz ilmi acaba biz nereden aldık? Ve siz o ilminizle cehenneme gidecekken bu hakikatleri bilmediğiniz için sizi cehennemden kim kurtarmış oluyor? O Allah'ın dostu kurtarmış oluyor. O biziz. Bu hakikatler bir şakadan bahsetmiyoruz. Bir oyun, bir eğlence değil bu. Allah'ın Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Zamanımızın bütün üniversitelerinde öğretilmeyen bir Kur'an dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bir zibidi de çıkmış, Kur'an'daki İslam bu diye bir sürü saçmalığı insanlara aktarmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu söylediklerimiz bu kalpleri kapkaranlık olan insanlara hiç tesir etmiyor? Allah'ın bunca ayeti hepinizi kurtuluşa çağırıyor. Kur'an'daki İslam'a çağırıyor. Ve bu İslam'ın başlangıç noktası ve ruhu Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda sizin için cehennem kapısı tamamen kilitlenmiştir. O noktadan itibaren cennetin sahibisiniz. Evet, birinci kat cennet. Başlangıçta olay bu. Ama Allah-u Teala sizdeki Furkanları aldıktan sonra, mürşit sevgisini size verdikten sonra ona tabi olduğunuz gün ikinci kat cennet sizin. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecek. Bu nurların her %7 fazilet nurlarının, fazıl nurlarının artışıyla ruhunuz, sizden, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, Allah'a doğru yapacağı diğer ruhlarla beraber, yolda olan diğer ruhlarla beraber her zaman yol doludur. Saf halinde yükselirler. Birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, altıncı kata kadar yükselenler ayrı bir grup. Yedinci kata yükselebilenler ayrı bir grup olarak saf halinde yükselirler. Yedinci katın yedi tane alemini geçer bu ruhlar. Her bir alemde, yedi alemin her birinde bir süre oradaki ilim
örünülür. Ve neticede Sitret-i Münteha'dan direkt bir yukarı doğru dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da kaybolur. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet isimli nurların birikmesiyle gerçekleşir. O kişinin başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu ve şeytanın taleplerine %100 uyan afetler sizi hep huzursuz kılıyordu. Ama şimdi nefsinizin kalbinin yarısında afetler yok. Fazıllar var, fazilet sahibi yıkılmak üzere sizi. Nefsinizin kalbine yerleşmiş fazıllar ve %51 nur birikimi oluştuğu zaman 49 fazıl, %2 rahmet. %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti yok olur nefsinizin kalbinden. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken, tamamen afetlerde örtülüyken %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Artık siz duruma hakimsiniz. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e yükseldi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den 61'e kadar yükselme o anda gerçekleşmez, adım adım gerçekleşir. %61'e ulaştığınız zaman zaten ayrıca sizin ruhunuza, ikinci bir ruhunuza bir taht ihsan edecektir Allah-u Teala'nın katında. Ama sözümüz buraya kadar. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbi ne oldu? %51 nurlarla donandı. Öyleyse yapacağınız davranış biçimlerinin yarısı güzel davranışları oluşturur, yarısı da yanlış davranışları oluşturur. Çünkü iki denge unsuru, afetler ve faziletler birbirine çok yakın iki noktadadır. Güzellikler ve çirkinlikler, mutluluk ve mutsuzluk iç içedir. Ama dünya saadetinin yarısını bu noktada mutlaka elde ettiniz. Bu rakam %51'dir. Ne oldu? Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verdi. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinize ikinci kat cenneti verdi. Ruhunuz Allah'a ulaştığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı cihetle nefsinizin kalbi %51 nurlar donandığı için dünya saadetinin de yarısının sahibi kılındınız. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Ve biz size sadece bunu anlatmak istedik bugün. Bunu öğrenin ki hepiniz kurtulasınız. Sevgili kardeşlerim, yağma Hasan'ın böreği. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sadece günahlarınızı örteriz demiyor Allah-u Teala. Ayrıca mağfiret ederiz diyor. Yani sevaba da çeviririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz.
çok güzel bir duygu dizaynı içerisinde yad edeceksiniz. Allah'ın dostları ne kadar güzel şeyler söylemişler diyeceksiniz. Nasıl olmuş da diyeceksiniz, benim ömrümün bu kadar kısmı hiç bunları duymadan geçmiş. Siz bir şey misiniz kardeşlerim? Bütün bu din adamlarının hiçbirinin haberi yok bunlardan. Hayır, yoktu. Kur'an bütünüyle unutulmuş, rafa kaldırılmış, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplar baş tacı edilmiş ve dinin bütün temel faktörleri 7 safhası da 4 teslimi de hepsi unutulmuş. İşte bu unutulan her şeyi yeniden diriltmekle, hayata geçirmekle vazifeliyiz. Bizi dinlerseniz seveceksiniz. Sonra çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra yaşamaya başlayınca çok seveceksiniz. Biz sizi zaten seviyoruz. O zaman da seveceğiz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Neyi öğrenmek istiyorsanız bize ulaşın. Her biri için 8-10 tane kaset mutlaka bulacaksınız. 3000 tane, 3000 saatlik öğreti orada. University of Allah'ın bünyesinde ve www.mihir.com'da. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-el-müstakim, sırat-el-ezine, sırat-el-ezine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Hepinizi mutluluğa davet etmek için, mutluluğu yaşamaya sizin de hakkınız var. Sevgili kardeşim, kim ben mutsuzum diyorsa sözümüz onlarıdır. Mutsuzsunuz çünkü doğru tercihi yapmadınız. Yani ne demek istiyorsun diyecek birileri bize. Şunu demek istiyoruz. Mutluluğunuzun iki tane yolu yok. Üç tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Tek bir yol. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyeceksiniz. Tek bir yol. Başkası yok. Dilemediniz. Dilemezseniz şimdiki gibi mutsuz olmaya mahkumsunuz. Hepsi bu kadar. Neden mahkumsunuz? Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Hepimiz, sizler ve biz sadece ve sadece birer yaratıkız, mahluk. Bizi yaratan Allah. Onu tanımayan, onun hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlara hep acıyoruz. O Allah ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi ve ölümden sonra da cennette mutlak olarak sonsuza kadar bir mutluluğu yaşamanızı ister Allah Teala. İşte sizlerden istediği şey bu kadar. İndirdiği bütün mukaddes kitaplar, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil ve nihayet kainatın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim bütün insanları sadece mutluluğa davet etmektedir. Öyleyse bir sualimiz var. Acaba biz insanları yaratarak hepimizi mutluluğa davet eden Allah mı bizim nasıl mutlu olacağımızı bilir? Yoksa bizim sevgili psikiyatrist ve de transandantal meditasyoncu öğütçüler mi? Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle hepimiz sadece birer yaratıkız, mahlukuz. O yaratmış. Ve yarattığı bu mahlukunun, insan adı verilen bu mahlukunun sadece ve sadece mutlu olmasını istiyor. Başka hiçbir gayesi yok sevgili kardeşlerim. Hiçbir emri yok. Bütün dizayn sizin mutlu olabilmenizi temin etmeye dayalı. Sadece onu isteyen bir Rabbiniz var. İnananlar, inanmayanlar, Allah'a tabii inananlar ve inanmayanlar, hepinize sözümüz. Ateist de olsanız mutlu olmayı istersiniz. Yani Allah'a inanmasanız da mutlu olmayı istersiniz, öyle değil mi? Ey sevgili ateistler, Allah'a inanmayan sizlere bir çift sözümüz var. Aynaya bakın. Ne göreceksiniz? Aynada kendinizi göreceksiniz. Bir kişi, bir ünite, bir tek varlık. Siz
tepeden tırnağa kadar bir insan olarak yaratıldınız. Tamam, yaratıldığınıza inanmıyorsunuz. Ama varsınız. Öyle değil mi? Peki 70 trilyon hücrenin sahibi olduğunuzu biliyor muydunuz? Her hücrenizde 23 çift kromozom olduğunu, bu 23 çift kromozomun yani 46 kromozomun her birinde 20 binden fazla parçacık olduğunu biliyor muydunuz? Bunları çarpın birbirine, ne buldunuz? 1.2 katrilyon. Yuvarlak hesap 1 katrilyon diyelim. Aynaya baktığınız zaman 1 katrilyon kendinize bakıyorsunuz. Eğer bir zerre kadar küçülebilseydiniz, kendinizin bir kainat olduğunu görecektiniz. 1.2 katrilyondan oluşan siz. O 1 katrilyondan fazla parçacıklarının her birinin en zeki insan kadar duyarlı olduğunu, aktif hareket ettiğini ve en az onlar kadar zeki olduğunu, hayatta kalabilmek için insanın zihninin ulaşamadığı çok özel işlemleri tahakkuk ettirebildiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız tıbbi gelişmeleri dikkatle izleyin. Aranızda doktor olanlar varsa hep bana o ateist kardeşimizi hatırlatıyor Ankara'daki. Birkaç saatlik bir konuşmadan sonra bizim ateist kardeşimiz kalktı yerinden, ben dedi gidiyorum. Neden dedik? Daha sözümüzü bitirmedik. Ama dedi bitirirsen inanacağımı zannetmeye başladım. Ben dedi ateist kalmak istiyorum ve gidiyorum. O giden kardeşimize de selam olsun. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yoktan var olmaz. Siz de var olmadınız. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yazdıklarına dikkatle bakın. Varoluşunuz bir anne babadan. Ve Allah-u Teala anne karnında hangi işlevlerden geçtiğinizi bütün boyutlarıyla anlatıyor. Aynı işlevlerden hepiniz geçtiniz ve doğdunuz. İnsan olarak, insanın yaratılışı, doğumu başlı başına bir mucizedir. Sevgili kardeşlerim, benim zavallı ateist kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Çünkü o zaman Allah'ı göreceksiniz. Göreceksiniz ve ona diyeceksiniz ki, Ya Rabbi beni yeniden gönder yeryüzüne de hangi Resulü orada Resul kıldıysan ona tabi olayım. Allah Teala diyor ki bizimle karşılaştıkları zaman bize bir Resul gönderseydin de ona tabi olsaydık ve yeryüzünde rezil olmasaydık diyenler, bütün insanların Allah'a söylediği, ölümden sonra söylediği söz bu. Beni tekrar dünyaya gönder. Resulüne tabi olayım. Ve sana nasıl hizmet ettiğimi o zaman göreceksin. Aynı sözü Firavun da söylüyor. Ve Firavun'a Allah Teala diyor ki seni diyor bu şimdi bulunduğun secde vaziyetinde bırakacağım. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olman için. 3000 yıldır o vaziyette. Hiçbir işlev görmemiş cesedi ama aynen duruyor secde vaziyetinde British Museum'da. Benim sevgili kardeşlerim,
İlme bu kadar az mı değer veriyorsunuz? İnsan yaratılışı bir harika değil mi? 1.2 katrilyon parçadan oluşan, hem de her parçasında sizin kadar zeki davranan, o kadar parçayı bir arada tutan siz, bunun kendi kendine oluşabileceğine ihtimal veriyor musunuz? 1/10 katrilyon parçanın her biri en zeki insanın davranış biçimlerini uyguluyor. Takip edin tıp ilminin yeni getirilerini, yeni verilerini. Ediyorsunuz ve susuyorsunuz. Neden susuyorsunuz? Söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu birer birer görüyorsunuz. Peki ne yüzde çıkacaksınız Allah-u Teala'nın karşısına? Bakın bir defa daha tekrar ediyorum. Her ölen kişi mutlaka Allah'ı görür. Allah ona mutlaka zatını gösterir. Ve o kişi o zaman birdenbire aklı başına gelen bir standartta büyük bir pişmanlık içerisinde Allah-u Teala'dan yardım ister, tekrar dünyaya gönderilmek üzere. Ama geri döndürülmez. Öyle bir takım üçkağıtçıların iddia ettiği gibi dünyaya defaatle gelinmez sevgili kardeşlerim. Bir defa gelinir. Hepiniz bir defa geleceksiniz ve gideceksiniz. Hiç kimse buraya kazık çakamaz. Bu dünyada kimse kalmamıştır. Herkes gitmiştir. Ha, ölmeyen iki kişiden mi bahsedeceksiniz? Hazreti İdris ile Hazreti İsa'dan mı? Onları Allah-u Teala katına kaldırmış. Onların haricinde herkes yaşamış ve ölmüş. Kaldı ki Hazreti İsa da yeniden inecek, bu dünyada da ölecek. Ölümden bahsetmek güzel bir şey değil ama öldüğünüz zaman ne olacağını Allah-u Teala orada açık açık anlatıyor. Onu göreceksiniz. Gördüğünüz zaman hayatınızın en büyük pişmanlığını yaşayacaksınız. Belki de aranızda şu anda iyi de bizimle bu kadar uğraşmaya değer mi diyenleriniz çıkacaktır. Evet, değer. Siz o yarım aklınızla birazcık ilim sahibi oldunuz diye Allah'ın koyduğu kanunlara karşı çıkanlar değil misiniz? İşte bir Darwin. Ne diyor Darwin efendi? İnsan maymundan türemiştir. İnsanın atası maymundur. Hayır, değildir. İnsanın atası topraktır. Topraktan Allah Teala Hazreti Adem'i yarattığını söylüyor. Dikkat edin, Allah'ın Kur'an'da söylediği hiçbir şey bugüne kadar çürütülememiştir. İnsanlar sadece palavra atar. Birazcık ilme sahip olan, gene Allah'ın verdiği akılla birazcık ilim sahibi olan insanlar mutlaka Allah'a karşı çıkmak gereğini sanki şeytanın söylediğinin farkında değillermiş gibi onun emrine uyarlar. Gerçekten bir kısmı farkında değiller, kendi düşünceleri zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı o bütün kainatlı değil, kainatları yaratan Allah'ı düşünün. 6 alem. Şu fizik vücudumuzun alemi zahiri alem. Bu alem. İşte kalemi elime aldığım zaman bir şeyi tutabiliyorum. Bu bana göre fizik alem. Ama ben burada nefsimle olsaydım bu kalemi elime alamazdım. Elim bu kalemin burasından girerdi, bu tarafından çıkardı. Kalemi görürdüm ama ona dokunamazdım.
Hiç yaşamadınız böyle bir şey, değil mi? Tabii yaşamazsınız. Ama bir gün aklınız başınıza gelir de Allah size tayin mekan nasip ederse, o zaman bu zahiri alemde nefsinizle uçacaksınız, dolaşacaksınız, evlerin içinden bir duvarından gireceksiniz, öteki duvarından çıkacaksınız. Hiçbir şeye dokunamayacaksınız. Bütün insanların konuşmasını duyacaksınız. Hatta öfkelenip de cevap verdikleriniz olacak onlara. Ya da konuşmalarında güldüğünüz olacak. Kulak misafiri olacaksınız. Ama dikkat edin. Hiçbir şeye dokun.

toprak olurmuş hepsi. Ondan sonra nasıl dirilirmişmiş? Bunu mu anlatıyorsunuz bize? Bu masalları bize mi anlatıyorsunuz? Zamanın geriye döneceğini bilmiyor musunuz? Geçmişten geleceğe doğru ilerleyen zaman Allah'ın bütün gezegenleri birbirinden ayıran kinetik enerjisi sona erdiği zaman zaman duracak. O bir tek noktayı patlatarak gezegenleri vücuda getirmek üzere gönderdiği enerji partiküllerini Allah Teala orada elektronlara ve karşıt elektronlara çeviriyor. Enerji partikülleri nötrinolar ve karşıt nötrinolar. Bir çift nötrinodan bir çift elektron, bir çift karşıt nötrinodan bir çift de karşıt elektron oluşturan Allah Teala onları madde haline getiriyor. Ve zaman şu anda da devam ediyor. Gezegenler çok büyük bir süratle kendilerine verilen kinetik enerjiyle büyümeye devam ediyorlar. İnsan vücudu şeklindeki kainat da devamlı büyüyor. Bunlardan haberdar mıydınız? Sonra ne olacak? Sonra Allah'ın kinetik enerjisi bitecek. Ve kainat büyümeyecek. Büyüme durduğu anda zaman da duracak. Ama zamanın durması bir sona ulaşacak, kıyamet. Ve zaman o noktadan sonra gravitasyon hüküm ferma olacağı için büyük kitleler küçük kütleleri kendisine çekeceği için Kur'an'daki ifadeyle önce ay dünyaya çekilecek. Sonra ay ile dünya beraberce güneşe çekilecek. Bütün bizim güneş sistemimizin etrafındaki gezegenler güneşle birleşecek. Sonra da bu güneş diğer güneşlerle birleşecek. Ve her galakside bir merkezi noktada bütün güneş sistemleri bir araya gelecek. Sonra da galaksilerin birleşmesi, bütün bunlar o tek noktaya doğru hareket halinde gerçekleşecek. Sonra da o tek noktaya ulaşıldığı zaman bütün uzayları kalkmış olan sistem o tek bir noktayı yeniden oluşturacak. İşte böyle bir gidiş sırasında geriye dönen zaman evvela kıyamet günü ölenlerin hayatta olduğu noktaya geri dönecek. Evvela onlar hayata geri dönecekler. Geriye doğru giden zaman parçası içerisinde zaman hangi zaman noktasına ulaşmışsa o insanlar ölmeden evvel zaten yaşıyorlardı. Hepsi yeniden canlanacaklar. Onlara sorarsanız ne kadar yaşadınız? Yarım saat ya da biraz daha fazla diyecekler. Sevgili kardeşlerim, yoksa masal mı anlatıyoruz zannediyorsunuz? Ölmeyeceğinizi zannediyorsunuz? Bunları yaşamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Kıyamet günü isteseniz de istemeseniz de hesaba çekileceksiniz. Muhteşem bir hesaba çekiliş. Önünüzde hologram sistemine çekilmiş bir görüntüler dizisi sergilenecek. Doğumunuzu da gösteren, doğumunuzdan başlayan, ölümünüze kadar devam eden hayatınız, çocukluğunuz, gençliğiniz, orta yaşlılığınız, yaşlılığınız, ne kadar yaşamışsanız o hayatınızın her saniyesinde kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri, yaşadığınız

olaylarla göreceksiniz, yetmez. Elinize verilen mizan sebebiyle hiçbir noktada size kıl kadar zulmedilmediğini göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra'dasınız. Avukatı mı var? Hayır. Hakimi mi var? Hayır. Savcısı mı var? Hayır. Davalısı mı var? Davacısı mı var? Hayır, hayır, hayır. Bu mahkemede ne yapıyorsanız, o noktada hangi miktarda negatif veya pozitif derecat kazandığınız yazıyor hayat filminizde. Siz devamlı yaşıyorsunuz. Her hatanızda derecat kaybediyorsunuz. Her güzel davranışınızda derecat kazanıyorsunuz. Hepsini inkar edilemez bir biçimde göreceksiniz. Çünkü şu anda etrafınızda iki tane kiramen katibin meleği var. Ne yaparsanız yapın kapalı kapılar ardında her yaptığınız otomatik olarak filme alınıyor. İsteseniz de alınıyor, istemeseniz de alınıyor. Ve her an ya derecat kaybediyorsunuz her saniye ya da derecat kazanıyorsunuz. Şu dünyayı boşuna yaratılmış bir alem mi zannediyorsunuz? Ah benim sevgili kardeşlerim, ah benim ilimlerine güvenip de Allah'ı boş veren kardeşlerimiz. Biliyor musunuz, eğer Darwin bu devirde yaşasaydı, hayatta insanın maymundan türediğini iddia edemezdi. Biz maymunların gelişme sürecini inceledik. O gelişme sürecinde maymun türlerinde devamlı olarak ikişer kromozom artıyor. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift, 33 çift kromozom. Ve eğer insan maymun türünün bu gelişme süreci içindeki bir sonu olsaydı, o zaman 37 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Neden mi? Maymun türlerini incelediğimiz zaman uzun kuyruklu, bir maymun türünün giderek kuyruğunun kısaldığını, neticede sıfır kuyruğa ulaştığını görüyoruz. Ve gelişme süreci, yani genetik kodlamadaki yükselme bu seyri takip ediyor. Kuyruğun giderek kısalması ve yok olması, kuyruğun kısalmasına karşılık genetik kodların yükselmesi. Birbirini takip ettiği kesin şekilde tespit edilen bir husus. Öyleyse bir ukala çıkmış diyor ki 33 çift kromozomda sirke sineği var. Öyleyse genetik kodlar bir şey ifade etmez. Sahi mi? Demek bir şey ifade etmez. Peki maymun türlerinde nasıl oluyor da giderek insana benzerlik oluşuyor ve bu insana benzerlik oluşurken kesintisiz ve hiçbir şekilde aksi iddia edilemeyecek standartta maymun türlerinin kromozom sayısı artıyor. Var mı bunun başka türlü bir izah tarzı? Hani bir eski bir başbakan, bir cumhurbaşkanı geldi aklımıza. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayal kurmayalım. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri de o daracık aklımızda, insan aklımızda yalanlamaya kalkmayalım. Yalanlamaya kalkarsak aksi her zaman ispat edilir. Öyleyse bir defa da altını çizerek söylüyoruz. Darwin bugün genetik kodlarının şifresinin çözüldüğü bugün yaşasaydı kesinlikle böyle bir iddianın sahibi olamazdı.
Maymunların çene kemiklerinin dizaynını gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir kurdun, bir tilkinin, bir köpeğin çene kemiğinin yapısıyla maymunun çene kemiği yapısı birbirinin çok benzeri standartlarda. Ama insan çenesi hiçbir maymunun çenesine benzemiyor. Daha çene kemiğinde büyük farklılık var. Hayvanla insanı birbirinden ayıran çok büyük bir farklılık. Maymun diyorsunuz adına ve bu maymunun bütün vücudu kıllarla kaplı. Bir hayvan nasıl baştan aşağı kıllarla kaplıysa maymun da o şekilde kıllarla kaplı. Ve bugün yaşayan maymunlar da aynı şekilde kıllarla kaplı. Maymun kadar kıllı bir insan olabilir mi? Çok kıllı insan olabilir, az kıllı insan olabilir. Ama maymun gibi her tarafı kıllarla kaplı bir insan gören olduysa bize de haber versin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Maymunların ayakları hala el hüviyetindedir. Yanlışımız varsa lütfen uyarın. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilen kimse var mı? En çok benzeyen şempanzede de gene ayaklar el hüviyetindedir. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bir maymunun beyninin vücuduna oranı, bir insanın beyninin vücuduna oranının 1/5 kadardır. Yani oran maymunun aklının, maymunun beyninin insan beyninden 5 kat küçük olması değildir. Oran maymunun beyninin kendi vücuduna oranı A kadarsa bir insanın beyninin kendi vücuduna oranı 5A kadar. Öyleyse arada insanı insan yapan bir faktör var. Beyin. Nedir beyin? Siz beyninizi, sizi kullanan, sizi idare eden bir varlık zannedersiniz. Öyle değil mi? Beynimiz dersiniz, bizi yaşatan, konuşturan, düşündüren, her türlü ilmi alan, hafızası olan, bizi yaşatan, aklımızı üretiyor, düşüncemizi üretiyor. Öyle dersiniz, öyle değil mi? Ama bilmiyorsunuz ki akıl beyninizi kullanıyor ve sizi akıl beyniniz vasıtasıyla yönetiyor. Hayır, siz akıl etmiyorsunuz. Akıl size kumanda ediyor. Akıl size beyninizi kullanarak kumanda ediyor. Hepimizin kullandığı şey aynı akıldır. Aynı aklı hepimiz kullanıyoruz. Hem de hepimize eşit hüviyette geliyor. Ama herkesin beyni birbirinden farklı özelliklerle donatılmış olduğu için genetik kodları itibariyle herkes farklı bir zeka seviyesinde, farklı bir akıl seviyesinde, farklı bir muhakeme etme kabiliyeti seviyesinde, farklı bir hafıza seviyesinde, aklın kullanabildiği bütün sistemler sadece sizin beyninizin verilerine dayalıdır. Beyninizin ne kadarını kullanabilirse o kadar akıllısınız. Her şeyi ne kadar doğru bildiğinizi zannediyordunuz, öyle değil mi? Söyleyin samimiyetle, öyle değil mi? Ve o aklınıza güvenerek Allah'ın Kur'an'da yazdırdıklarına karşı çıkıyorsunuz. Ve insan maymundan türemiştir diyorsunuz. Tarih ilmi yazıyorsunuz. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri. İnsanlık böyle başlamışmış. Siz bundan 20 bin yıl evvel gökyüzünde uçakların uçtuğunu biliyor muydunuz?
Hem de bugünün uçaklarından daha mükemmelleri. Allah-u Teala ilk insan olan Hazreti Adem 1200 yıl yaşamış. Yani 25 yılı bir normal periyot olarak kabul ederseniz 100 yılda 4 nesil ortaya çıkmış. 1200 yılda 1000 yılda 40 nesil, 1200 yılda 48 nesil, yuvarlak hesap 50 nesli görmüş Adem Aleyhisselam. İlk peygamber ve ilk insan. Hepsi ona tabi olmuşlar. Tabi olanlar tabi. Ama topraktan kerpiç yapmasını biliyorlardı. Evler yapıyorlardı. Çuval gibi de olsa elbiseler giyiniyorlardı. Hayvan güdüyorlardı. Buğday üretiyorlardı. Un yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı, ateşi biliyorlardı ve hiç de mağara hayatı yaşamadılar. Peki, nasıl oluştu şu mağara devirleri dediğimiz devirler? Kayaların üzerinde yapılan incelemeler, şu dünyada defaatle atom savaşları olduğunu ve iki tarafında birbirlerini yok etmek için bütün güçlerini kullandığını ifade ediyor. Ve de iki tarafta birbirini tamamen yok ettiğini zannediyor. Atom bombaları hiç insan dışarıda bırakmaksızın her tarafta patlıyor. Ve bu bombaların tesir ettiği insanlardan sağ kalanlar var. İşte o sağ kalanlar, o mağaralardaki hayatı yaşayanlar. Konuşamıyorlar. Çünkü atom bombasının bütün o hücrelere tesir eden yapısı onların beyin hücrelerinde dumura uğratmış. Konuşamıyorlar ve de orada her şeylerini kaybetmişler, çılçıplak mağarada kalmışlar. Yavaş yavaş mağaralarda bir yaşantının sahibi oluyorlar. Anlaşmaları ne kadar beyinleri zedelenmişse o kadar konuşmaktan mahrum olarak başlıyor her şey. O başlangıç insanların hayat başlangıcı değil. O başlangıç dünyadaki atom savaşlarından sonraki başlangıç. Atomların, atom bombalarının yapılacağı bütün tesislerin yok edildikleri, iki tarafın da birbirini yok ettiği bir devreden sonra insanlık yontma taş, cilalı taş, bilmem ne taş devirlerini yaşamış. Siz taş devrini yaşayarak hayata başlamadınız. Sevgili kardeşlerim, bir karış ilminizle Allah'a karşı çıkmayın. Bugün ilim adına neyiniz varsa onların hepsinin ötesi Allah'tadır. Bir damlacık ilmiyle şu dünyada neleri oluşturmuş Allah-u Teala, insanlara lütfettiği bir damlacık ilimle. Ve insanoğlu ilme sahip olur olmaz hemen Allah'ın yazdıklarına karşı çıkmış. Adem Aleyhisselam topraktan yaratmamıştır. Adem Aleyhisselam maymundan türemiştir. Hayır. Topraktan yaratılmıştır. Ve de aksini iddia ettiğiniz zaman genetik kodlar size hayır der. Sen yanlış söylüyorsun. Hatta
yalan söylüyorsun der. İşte 33 çift kromozomda sirke sineği varmış diye kromozomlarla maymunları, insanları birbirinden ayırmayın safsatası. Ne haber? Maymun türlerinin kuyruklarının giderek kısalması, çenelerinin yavaş yavaş değişmesi. Nereye kadar yürüyebilmiş? Bu değişmesi boyunca hep ikişer bin, ikişer bin, ikişer bin kromozom yükselmesi olmamış mı? Kim aksini iddia edebilir? O zaman nasıl kromozomlardan hareket etmezmişiz? Gelişme kuyruğun kısalmasını bütün boyutlarıyla ifade ediyor. Öyleyse giderek insana benzeyen bir yüz, bir şekillenme var diye maymunları insanın atası zannetmek, o ilmin zavallı, alim geçinen cahillerinin bir iddiası. Sevgili kardeşlerim, Allahsızlık öyle korkunç bir cinayet ki sadece bir intiharı ifade eder. İnsan kim inanmıyorsa o intihar etmiştir. Bütün intihar edenlerin gideceği yer cehennemdir. O insanın da gideceği yer cehennemdir. Aklını başına toplayamadığı takdirde. İşte size bir mutluluk mesajı veriyoruz. Bir yaratıksınız. Kabul etseniz de etmeseniz de bir yaratıksınız. Ve sizi yaratan o var ya yukarıdaki, o Allah, o sizi sadece bir sebebe dayalı olarak yaratmıştır. Mutluluğunuz için. Hangi şartların içinde olursanız olun, o sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. Negatif şartların içindesiniz. Mutsuzsunuz. Ama onun istediği şeyi yapmadığınız için. Sizi öyle yaratmış ki orada Kur'an'da verilen emirlere ne kadar uygun davranırsanız o kadar başarılı olursunuz. Zavallı insanlar ülkeler idare ediyorlar ve Allahsız bir ülke kurmaya çalışıyorlar. O devir geçti artık. Materyalizm tarihe karıştı. Artık komünizm yok. Artık sosyalizm yok. Onlar hayal ürünleriydi. Allah karşısında birer birer değerlerini yitirdiler. Hala o materyalizm felsefesiyle ülkeleri idare etmeye çalışan zavallı, eksik kafalılar. Hepiniz kendinize acımıyorsanız ülkelerinize acıyın. İşte Nazi Almanya'sı, bilmem kaç milyon ölü. İşte Rusya, aynı savaşta bilmem kaç milyon ölü. Ve komünizmin çöküşü. Kızılçin'dekine yavaş yavaş pek komünizm denmez gibi görünüyor artık. Akıllarını başlarına topladılar. Komünist olmayan bir ülke nasıl yönetiliyorsa onlar da öyle yönetiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı karşınızda değil, kalbinizde düşünün. O sizin düşmanınız değildir. O sizin dostunuzdur. Kendisine en çok düşman olanları bile cennetini almak için son güne kadar bekler. O kişinin, Allah'ın düşmanı olan o kişinin bir tek cümleyi söylemesini bekler. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz bu kadar basit bir sözle
sizi mutlu veya mutsuz kılabilir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz an mutluluğu yakaladınız. Hem de bir daha kaybetmemek üzere kalbinizden söylediyseniz bu söz Allah'a yeter. Sizin o sözünüzü çiğnemek imkanını vermeden sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 5-6 aylık bir süre. Ama o 5-6 aylık süre içinde pencereleri açıp etrafınıza mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Düşünemiyor musunuz hiç? 30 yıldır Allah ile birlikteyiz. 30 yıldır enine boyuna bize mutluluğu yaşattı. Her yerde. Hapishanede kaldık 90 gün. Hayatımızın en mutlu devresiydi. O kadar çok insanın derdine derman kıldı ki Allah Teala bizi. Ne yaptık? Onlar dertlerini bize anlattılar. Biz de ona anlattık. Oradan cevap geldi. Onlara ilettik. Tatbik ettiler. Ve de problemleri çözüldü. Sonra mı? Sonra etrafımızdan ayrılmaz oldular. Acaba niçin o kadar sevilmişiz o Ankara hapishanesinde? O devirlerde bizimle beraber olanlara bir sorun bakalım. Neden o kadar sevilmişiz? O insanlar problemlerinin Allah'ın yardımıyla çözüldüğünü görüyorlar. Elbette Allah'a bağlılıkları artacak. Elbette bizi dışarıda gördükleri zaman, çıktıktan sonra onlardan da tabii çok çıkanlar oldu. Dışarıda gördükleri zaman elimizi öperken, eğer biz sizi oraya girmeden evvel tanısaydık, hiç orada olur muyduk? Hocam demeleri size ne ifade ederdi acaba? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, hem mutlu olmak için o kadar kolay bir kapınız var ki, işte size, hepinize sesleniyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. En çok suları yukarı doğru akıtmaya çalışanlara acıyorum, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allahsız bir düzen kurmaya çalışanlara acıyorum. Kendi mutsuzluklarını bütün insanlara aşılamak için bir zavallı gayretin içindeki devlet kademelerinde bayağı ileri gitmiş insanlara acıyorum. Bir ölüyü hayata getirmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, materyalizm ölmüştür. Yeni bir devir başlamıştır. İnanç devri. Hayır, inananlar sizin adımlarınıza ayak uydurmayacaklar. Materyalist felsefenin zavallı esirleri. Kaç kişi kaldı dünyada sizin gibi? Neden bütün ülkeler demokrasilerle idare ediliyor? Neden bütün ülkelerde din alabildiğine insanlara mutluluk verirken bizim ülkemizde siz buna engel olmak cesaretini gösterebiliyorsunuz? 1920'li yılların o materyalist felsefesi hala ölmeyecek mi zannediyorsunuz? Kendi milletinize karşı değil misiniz şu anda? Verdiğiniz beyanatlara bakıyorum da sizlere acımamak elimden gelmiyor. Kendi mutsuzluğunuzu ülkenin mutsuzluğuna dönüştürmek istiyorsunuz. Bunu yapamazsınız artık. Geçti artık. Siz en büyük kötülüğü Osmanlı'yı ortadan kaldırmakla yaptınız.
daha fazla kötülük yapacak olan imkanınız yok artık. Anlamıyor musunuz? Devriniz bitti. Eğer birazcık sizi tutanlar olsaydı, o zaman siz de Büyük Millet Meclisi'nde bir yerlere sahip olurdunuz. Ne kadar zavallı olduğunuzu hala hissetmiyor musunuz? ...1900'lü yılların başlangıcındaki bir felsefeyle hala yaşayabileceğinizi ve bir devleti yönetebileceğini mi zannediyorsunuz? Artık yok. İnanç devrine girildi. Birazcık inceleyin. Allah'a inanın ve ona ulaşmayı dileyin, mutluluğu yaşayın. Benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar büyük kötülük yaptığınızı ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Bunca mutlu insanın arasında ben nasıl bu kadar mutsuzluğu yaşadım ve de nasıl bütün insanları mutsuz kılmak için o kadar gayret sarf ettim. Sadece onların mutluluğuna engel olmaya çalıştım diyeceksiniz. Kuvvetin sahipleri hakkın sahipleri değildir. Hakkın sahipleri hakkın sahipleridir. Öyleyse siz öyle istiyorsunuz diye böyle devam etmez. Artık her şeyinizi kaybettiniz. Anlamıyor musunuz? O dünya artık değişti. Dünyada o felsefe artık yürümüyor. Artık inanç var. Mutluluğu yaşayan ülkelere bir bakın, hepsi inancın standartları içinde mutlular. Bir deneseniz, bir Allah'a ulaşmayı dileseniz, yaşayacağınız mutluluğu gördüğünüz zaman, yaşadığınız zaman ne kadar büyük bir hatanın içinde olduğunuzu o zaman fark edeceksiniz. Ve bütün insanların hayatını zindan etmeye çalıştığınızı fark edeceksiniz. Ne kadar daha devam edebilirsiniz ki buna? Komünist ülkeler birer birer yok oluyor. Dünyada inanç devri başlamıştır ve sizler uyuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara bakın. Onların ibadetine engel olmaya çalışıyorsunuz. Onların Allah'la birlikte olmasına engel olmaya çalışıyorsunuz. Ne zamana kadar sürdürebileceğinizi zannediyorsunuz bunu? Eğer gücünüz olsaydı siz hakim olurdunuz duruma. Artık o şansınız bütün boyutlarıyla kaybolmuş durumda. Sizlerin ülkeye neleri kaybettirdiğinizi artık herkes biliyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. İlkokullarda bize Allah'ın olmadığını anlatmak için bütün ilkokulun kütüphanesi o tarz kitaplarda doldurulmuştu. Osmanlı tarihini karalayan sizlersiniz. Başka şeyleri bize şirin göstermek için. Osmanlı'yı yok eden de sizlersiniz.
Öyleyse bir dünya hakimiyetini sizden insanlar kurdular. Adaletleriyle bütün dünyanın hayranlığını kazandılar ve sizler onların kökünü kazıdınız. Ama Osmanlılar hala yaşıyor. Biz de Osmanlıyız. Hala yaşıyoruz. Ve Osmanlı sizin bütün gayretlerinize rağmen tekrar dirilecektir. Dirilmiştir. Bütün milleti karşınıza alıp ahkam kesmenin size hiçbir faydasının olmadığı bir devreye girdik. Aklınızı başınıza toplayın. İnanç bu ülkeye dünyadaki en büyük nimeti kazandırmıştır. Hükümranlık. Dünyadaki en büyük toprak fethini Osmanlı gerçekleştirmiştir. Bütün ülkelerde adaleti enine boyuna sağlayarak siz okullarda başörtülü insanların derslere kabul edilmemesini adalet mi sayıyorsunuz? Ve de insanları bu hakları olan nimetten mahrum etmekle mutlu mu oluyorsunuz? Bu adaletsizliktir. Dileyen insan başörtüsü giyer, dileyen kadın da giymez. İslam'da insanlara zulmedilmez. Eğer bir hanım başörtüsü takmayacaksa kimse onu zorlamak hakkının sahibi değildir. Allah Teala açık ve kesin olarak hükmünü koymuştur. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Ama siz şu anda Allah'a karşı bir savaş veriyorsunuz. Siz mutlu olamadığınız gibi başka insanları da mutsuz ediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar sadece kendilerine kötülük ederler. Nelerin nasıl değişeceğini göreceksiniz gelecek yıllarda. Bunlar da tarihe yaptıklarıyla ün kazanarak geçecekler. Nasıl bir ün olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk şarkısını beraber söylemek istedik sizinle. Kırık bir şarkı ama bir gün gerçek mutluluğun şarkısını söyleyeceğiz. Bütün insanlar hürriyet içinde olacaklar. Herkes kanunların nizamı içerisinde dilediğini serbestçe yapabilecek. Dinini yaşamak isteyen yaşayabilecek. Yaşamak istemeyene de kimse karışmak yetkisinin sahibi olamayacak. Osmanlı'da öyle değil miydi? Bütün dinlerin mensupları Osmanlı için saygıdeğerdi. Hiçbirine diğerinden farklı bir muamele asla yapılmamıştır. Osmanlı'da zorla başını örtürme, zorla insanları ibadete sevk etme diye bir olay hiç gerçekleşmediği gibi
dinini yaşamayan insanlar için de bir cezalandırma sistemi hiçbir zaman uygulanmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sevgi dolu bir dünyada yaşatıyor. Sevgiyle yoğrulmuş bir dostluk, kardeşlik, Allah'ın etrafındaki ilk daire olmak şerefi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar gösteriyor ki biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevmek başlı başına bir güzelliktir. Seven insan sevdiğiyle beraber olduğu zaman hep mutluluğu yaşar. Huzur içinde olur. Ya nefret edenler, onlar hep mutsuz olmaya mahkum etmişlerdir kendilerini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevmek varken ve bunun vereceği mutluluğu yaşamak varken neden nefret? Neden mutsuzluk, huzursuzluk? İşte insan tabiatı her kapıya açıktır. Hamdolsun ki Allah Teala biz insanlara irade diye bir yetki vermiş, bir imkan vermiş, bir davranış biçimini tayin etme konusunda söz sahibi olan bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, nefret edecek yerde sevsek ne kaybederiz ki? Sevmek mutluluğun kapısıdır. Seven insan eğer sevdiği tarafından sevilirse o mutluluğu yaşayan bir insandır. Nefret eden insana gelince onun nefret dolu davranışları etrafındaki insanların da kendisine nefretle davranmalarına sebep olur. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşamak bu mümkünse ve başkalarına kötü davrandığımız zaman huzursuzluk duyuyorsak neden güzel davranmayalım? Ki bunun cevabı da bize dönen güzel bir davranış olur. Normal statüde konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu göstermiş. Hepimizi Allah Teala şu dünya adı verilen gezegende biz hayatta olduğumuz sürece mutlu olalım hedefine dayalı olarak yaratmış. Ama insanların ruhlarının yanı başında nefsleri de var. Asıl ruh 19 tane hasletle mücehhesse, nefs de 19 tane afetle cihazlandırılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Bunlardan denge halinde olan bu statüde neyi değiştirebilirsek, negatiflerden birisini devre dışı bırakarak onun üstesinden gelerek veya pozitiflerin değerini artırmak suretiyle ya da ikisi birden hem Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda bir büyük gayretin sahibi olmak hem de yasak ettiklerini işlememek istikametinde bir gayretin sahibi olmak ikili bir başarıyı ifade eder. Bu daha kısa sürede daha kalıcı bir mutluluğu ifade eder. İşte yaşadığımız hayata bu pencereden baktığımız zaman görürüz ki mutluluğun mükafatı mutluluktur. Bu mutluluğu sağlayabilecek olan faktörse etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etmek. Onları mutlu etmek üzere hedeflenerek hitap etmek. Eğer hedefimiz etrafımızdaki insanlara mutluluk vermekse, o zaman mutluluğu yakaladık demektir. Neden? Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size onların toplamı kadar mutluluk verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Gayretimiz hep bu istikamette olmalı. Yani sevmeliyiz. Ne demek yani sevmeliyiz? Şu demek, seven sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Bu mutlu etme istikametindeki gayreti ne kadar hedefine ulaşırsa o kişi o başkalarına verdiği mutlulukların toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir kişi, her birine A kadar mutluluk veren bir kişi kendisi 10 A kadar mutlu olur. Niçin yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için değil mi? Allah Teala ne diyor? Nefret ettirmeyiniz. Ve nefret etmeyiniz. Seviniz ve sevdiriniz. Öyleyse bu pencereden bakıldığı zaman olaylar dizisinin en güzele dönük olduğunu yaşayacaksınız. Sevmek masterının çevresini oluşturan her şey. Her şey başka insanları mutlu etmeye yöneliktir. Seviyorsanız içinizden gelen şey her zaman sevdiğinizi mutlu etmek istikametinde gelişir. Allah Teala acaba niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? Acaba niçin? Çünkü eğer biz daimi zikre ulaşabilirsek negatif faktörlerin hepsi devre dışı kalacaktır. Bunlardan bir tanesi de nefrettir. Zaten o kişi sevgi hasletinin sahibidir. Ama bu sevginin alanı büyük ölçüde genişleyecektir. O kişinin nefret açısından başarı kazandığı her alanda sonuç sevgiye dönüşür. Ve sevgi seviyesi giderek artar, artar, artar. Kişi bu seviyenin artışıyla buna paralel bir mutluluğun beraber yürüdüğünü mutlaka fark edecektir. Fark ettiği zaman bu konuya daha fazla önem verecektir. Daha çok sevecektir. Neticede daha çok sevilecektir. Ve her mutlu ettiği kişiye verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacaktır. O zaman biz bir kişiyiz. 10 kişiye mutluluk veriyorsak onun 10 katını yaşayacağız. 20 kişiye, 30 kişiye, 40 kişiye mutluluk veriyorsak onların toplamı kadar mutluluğu biz yaşayacağımız için hayatımız huzur içinde geçecek sevgili kardeşlerim. Ama insanlar bize kötü davranıyorlarmış. Olsun. Onlar bize kötü davranabilir. İşte Allah-u Teala'nın hepimize verdiği emir, onların kötü davranışları onları alakadar eder. Size ulaşan her kötü davranışın karşısında siz derecat kazanırsınız. Ama kötü davranan kişi derecatı kaybeder. Bu kötü davranış sizi de kötü davranışa sevk etmek isteyecektir. Ama aksini yapmayı başarırsanız o zaman o kötü davranan kişiye güzel, çok güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişinin size yeniden ulaşarak negatif bir istikamette faaliyet göstermesi biraz zor olur sevgili kardeşlerim. Çünkü siz kimliğinizi ispat etmişsiniz. O size kötü davranmış ama siz ona kötü davranmamışsınız. Siz ona güzel bir davranışla, bir başka ifade kullanalım, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap vermişsiniz. Belki o kişi, hadi canım sen de bu bir tesadüftür diye düşünerek, bir defa daha sizi imtihan edebilir. Arkasından bir defa daha imtihan edebilir. Ama her imtihanının arkasından o kötü davranışa sizin güzel bir davranışla cevap vermeniz, onu mutsuz değil, mutlu edecek bir davranışla cevap vermeniz, ona mutlaka neticede tesir edecektir. Ben bu kişiye böyle davranmama rağmen ondan şimdiye kadar bana gelen bütün davranış biçimleri bunun intikamını alır hüviyette değil. Tam aksine kendisine hiç kötü davranılmamış gibi en güzel davranışlarla cevap vermesi bu kişinin beni tanıdığım insanlardan hiçbirine benzemediğini gösterir. Böyle bir düşüncenin sahibi olacaktır o kötü davranan kişi. Etrafında da genel olarak o etrafındakileri kötü davrandığı için kendisine de kötü davrananlar olmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, sizde farklı bir yapı göreceklerdir. Farklı ve yerlerine oturmuş, Allah'ın emrettiği standartları uygulayan birisi var karşılarında. Allah Teala acaba niye böyle bir emir vermiş? İnsanlar mutlu olsunlar diye. Çünkü başkalarına mutluluk veren herkes o mutluluğa paralel olan aynı seviyede bir mutluluğu kendilerine de Allah'ın yaşattığını o insanlar keşfetmişlerdir. Keşfedince ne olur? Ne olması lazım mantık ölçülerine göre? Ben eğer bir başkasına onu üzecek bir şey yapıyorsam, Allah-u Teala da benim üzerindeki negatif bir tesiri ortaya koyup, beni onun üzüldüğü gibi üzecektir. Ama ya ben o kişiye onu mutlu edecek bir davranışla davranmışsam, onu mutlu etmeyi başarmışsam, o zaman Allah'ın otomatik kanunları bende tezahür edecek ve ben de o mutluluğu yaşayacağım. O zaman etrafımızda birçok insan var sevgili kardeşlerim. Her birine ne kadar mutluluk verirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşayacağımız için, iki kişiye mutluluk veren bir insanla 20 kişiye mutluluk veren bir insanın yaşadığı mutluluk aynı olmaz. İkincisi, birincisinden çok çok çok daha mutludur. Çünkü iç dünyası başkasına verdiği her mutluluktan sonra Allah'ın verdiği bir mükafatla ona huzur verir. Dış dünyası da bütün insanlara hep onları mutlu edecek davranışlarla ulaştığı için onlar tarafından sevilmesine sebebiyet verir. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim böyle olunca? Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Şunu matematik olarak bir insanlar düşünse, ben başkalarına mutluluk verdiğime göre onlardan geri aldığım şey eğer mutluluk oluyorsa, onların bana davranışları beni mutlu edecek bir hüviyette geri dönüyorsa ve şimdi aksini de devreye sokalım. Kötü davrandığım, kalbini kırdığım insanlar da bana karşı öfkeli ve benim kalbimi kıracak davranışlarla geri dönüyorlarsa, o zaman normal mantık ölçüleri çerçevesinde benim yapmam gereken şey onları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşmam değil mi? Eğer buysa, o zaman aynı mutluluğu benim de yaşamam söz konusuysa, ben insanları mutlu etmeliyim diye düşünmeye başlarım. Hele tatbikata geçip de gerçekten böyle olduğunu tespit ettikten sonra. Ondan sonra da daha da coşar herhalde insan. Onlara hep en güzel davranışlarla davranmaya çalışır. Ha, o kişi kendisi buna karşı kötü bir davranışla davranıyor. Tamam. İşte o kişiye verilecek olan, o kötü davranışla davranan kişiye verilecek olan en güzel, Allah'ın emirlerine en uygun ders, ona onun yaptığı kötülüğe karşı iyilikle cevap vermektir. Bu ne yazar? Bu mutluluk yazar. Sevgili kardeşlerim, sevmek, bu sevginin açık bir göstergesi olan karşısındakini mutlu etmekle sonuçlanır. Seven insan, mutlu etmeye çalışan insandır. Nefret eden insan da mutsuz etmeye çalışan insandır. Birincisi, o sevgisi yüzünden başkalarını mutlaka mutlu etmek ihtiyacını duyacak.

için onlardan kendisine her kötü davranış geldiğinde öfkelenecektir, sıkılacaktır. Rahatsızlık hissedecektir. Yani Allah-u Teala ona başkalarına verdiği rahatsızlığı, huzursuzluğu her o tarzdaki davranışından sonra yaşatacaktır. Bir, her şeyin en güzel standartlarda cereyan ettiği bir dünya var. Güzel davranışların sahibi için. Bir, her an sıkıntı içinde olmak var. Başkalarına onları rahatsız edeceği her davranışında Allah o kişiye huzursuzluk verir. Ama burada da bitmez. Çünkü kendisine kötü davranılan kişi bunun karşılığını mutlaka vermek isteyecektir ona. O da yeni bir negatif davranışla kendisine kötülük ederek kötü bir örnek olacaktır. Ve onu üzecek bir davranışı sergileyecektir. Neden? Sevgili kardeşlerim, başka insanlar bize kötülük yapmışlar. Onların durumuna bir bakalım. Kötülük yaptıkları için o yaptıkları kötü davranıştan, bizi üzen davranıştan onların huzurlu olması mümkün değildir. Onların zevk alması mümkün değildir. Öfke bir insanı oraya ulaştırır ama o kişi yaptığı kötü davranışın arkasından mutluluğu asla yaşayamaz. Her kötü davranış, kötü davranan kişiye mutlaka mutsuzluk ulaştırır. İntikam ise bir mutluluk değildir. İnsana karşısındakine yaptığı kötü davranıştan onun üzüldüğünü hissettikten sonra bu kişi sevineceğini zanneden bu kişi sevinmediğini, huzursuz olduğunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, madem ki seversek seviliyoruz, öyleyse etrafımızdaki insanların bize kötü davranması çok açık bir şekilde bizim ona karşı yanlış davranışlarımızın var olduğunu gösterir. O hata yapmıştır, bize kötü davranmıştır. Tamam. Ama arkasında gene biz yok muyuz? Seven sevdiğine koşar. Nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Seven, sevdiğine hep en güzel davranışlarda davranır. Çünkü oradan kendisine ulaşan her şey kendisini mutlu ediyor. Gayri ihtiyari, o da karşısındakini mutlu etmek istikametinde bir ihtiyaç duyacaktır sevgili kardeşlerim. Ama bunu başardığı zaman duyduğu huzur ve mutluluk onu hep böyle davranmak için hazır tutacaktır. O kişiyi tespit etmiştir ki başkalarını mutlu ettiği zaman her mutluluk verişinde kendisi mutlu oluyor. Tespit etmiştir ki başkalarını üzecek olan her davranışının neticesinde kendisi de mutsuz oluyor. Allah Teala cevapları otomatik olarak verir. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları mutlu eden her güzel davranışınızın arkasından Allah'ın içinize huzur verdiğini, mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Başkalarını rahatsız eden, huzursuz eden

0: sıkıntıya sokan her davranışınızda da arkasından huzursuzluğu yaşayacaksınız. Bunları sahiden böyle mi diye her denemenizde aynı sonuçla karşılaşacaksınız. Ya insanları mutlu eden bir davranış ya da mutsuz eden bir davranış. Her imtihan böyle olduğunu size kesintisiz olarak ispat eder. Öyleyse hal böyle olduğu takdirde yapabileceğiniz en güzel şey, sizi mutlu edebilecek olan tek şey başkalarını mutlu etmektir. Her başkalarına mutluluk verdiğiniz olayın arkasından onların eskiden size güzel davranmazken artık daha güzel davranışlarla cevap vermesi sizi onlara daha güzel davranmaya yetecek olan çok önemli bir tesir edici faktördür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için insanların istediği şey mutlu olmak değil mi? Herkes mutlu olmak istiyor, öyle değil mi? Ve başkalarının kendilerini mutsuz etmesi sebebiyle huzursuz oldukları da kesin. Öyleyse her açıdan olaya baktığınızda başkalarının size kötü davranmasının arkasında sizin ona olan kötü davranışınız veya davranışlarınız yatmakta. Öyleyse top sizde değil mi? Onlara kötü davrandığınızda onların da size kötü davranmasına sebebiyet veriyorsanız, onları mutlu edecek davranışlarınıza karşılık onlardan da size geri dönen şeyin sizi mutlu edecek olan davranışlar olduğunu tespit ettiğiniz zaman siz iki defa mutlu olursunuz. Bir, o kişiye mutluluk verdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi de mutlaka huzurlu, mutlu bir insan yapacaktır. Bu mutluluğu ve huzuru Allah da size yaşatacaktır. Başkaları da sizi mutlu edecek davranışlarla geri dönecektir. Eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. Kim etrafındaki insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışların sahibi ise, bu davranışların tabii neticesi olarak etrafındaki insanlar da ona böyle bir kötü davranışla cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman açık değil mi ne yapmamız lazım geldiği, hedefimizin ne olması lazım geldiği açık bir hüviyetle karşımıza çıkmıyor mu? Eğer biz diğer gam olabilirsek, etrafımızdaki insanlara her davranışımızla mutluluk veren bir insan olabilirsek, her mutluluğun karşısında bir huzur duyduğumuzda bir vakaysa, içimizden bir sevinç yükseliyorsa, işte gene birisini mutlu ettim, hamdolsun Allah-u Teala'ya ki, o benimle olan konuşmasından sonra mutlu bir şekilde ayrıldı. Böyle bir hedefe her ulaşmanız sizi de mutlu etmez mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. İşte kanun mutlu et, aynı miktarda mutlu ol. Ama biz bir kişiyiz, etrafımızda 100 kişi var. Kapılar ardına kadar açık demek de o onları kastediyorum. Yani yaşadığınız mutluluğun 100 katını yaşayabilirsiniz. Başka herkese onları mutlu edecek güzel şeyler söyledikçe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sormalıyız kendi kendimize. Peki böyle de ben neden mutsuzum? Cevap açık değil mi? Eğer ben başkalarını mutlu edecek davranışların sahibi olsaydım, onlardan da bana her zaman beni mutlu edecek davranışlar geri dönecekti. Ben de etrafımdaki herkesin en güzel davranışlarına muhatap olan birisi olarak mutluluğu yaşayacaktım. Ama fırsat geçmiş değil ki. Fırsatı kaçırmış değilsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bu konudaki düşünce standartınız bu olursa, o zaman başka insanları mutlu etmek için harekete geçmeniz bir zamanı gerektirmez. İçinizden gelen şey mutlaka o olacaktır. Başkalarını mutlu etme gayreti. Ve bunu adım adım başardığınızı göreceksiniz. Hele başardıkça mutluluğunuzun arttığını, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde siz kendi dünyanızda yaşamışsanız, o zaman hedefiniz hep bu olacaktır. Başka insanları mutlu etmek. İşte mutluluğun kalesi budur. Etrafınızdaki insanların ne kadarına ne kadar mutluluk verebilirseniz onun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. O zaman bütün insanlar, sizinle konuşan bütün insanlar bu istikamette bir rolün sahibi olabilirler. Bu sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. İnsanların bu konudaki şeytanın oynadığı tuzağa düşmesinin arkasında hep şeytanın insanlara olan nefreti vardır. O ister ki kendisi nasıl o nefret dünyasında sonsuz bir huzursuzluğun sahibi ise, sizin de öyle huzursuz olmanızı, sıkıntılı olmanızı hep isteyecektir. Bunu gerçekleştirmek üzere hareket sahibi olacaktır. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizin mutluluğunuzdur. Allah da isteyecektir ki herkese en güzel davranışlarla davranın. Ne olur davranırsanız onu mutlu edersiniz. Ne olur onu mutlu ederseniz siz de aynı seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Allah-u Teala size bunu mutlaka yaşatır. Kanunu böyle koymuş. Peki etrafındaki insanlar bir kişi değil ki, birçok. O zaman da her şey çok güzel değil mi? Her birine mutluluk vermek konusundaki gayretleriniz semeresini verdikçe, onları mutlu ettikçe, onlara verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız için giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. O hedefe ulaştıktan sonra geri dönmeniz de artık mümkün değildir. Çünkü o güzelliği yaşamışsınızdır. İspat etmiştir ki Allah Teala ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız o kadar mutlu olursunuz. Madde bir. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız karşınızdaki kişilerden de o kadar güzel davranışlar geri gelir. Madde 2. Evvela siz ona mutluluk verdiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Ama burada kalmıyor. Çünkü o güne kadar siz başkalarına kötü davrandığınız için size de kötü davranan o insanlar artık size karşı kötü davranmayacaklardır. Sizi mutlu edecek davranışlar onlardan size geri dönecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen gerçek davranış biçimi bu olmalıdır. Eğer biz hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adarsak, hedefimiz bu olursa, bu hedefle insanları mutlu etmek bahtlılığına ulaşırsak, bunu başarırsak, etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok mutlu etmek imkanına ve o kadar çok mutlu olmak imkanına kavuşturur bizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevmek varken neden nefret etmek? Ama onlar bana kötü davranıyor. Onlar benden nefret ediyor. Sakın sizin yanlış davranışlarınız, sizin onlardan nefret ediyor gibi ya davranışlarınız onlarda bu ihtimali oluşturmuş olmasın. Konunun gerçeği budur. Her zaman aynı şey söz konusudur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkalarına nasıl davranırsanız, onlardan size geri dönen davranış biçimi aynı istikamette olacaktır. Siz onları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olarak bunu her başarmanızda onlardan size geri dönecek olan şey sizin mutluluğunuzu sağlayan çok güzel bir sonuçtur. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz. Çok şükredersiniz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki bugünüm de mutlu geçti diye rahat uyursunuz akşam yattığınız zaman. Hep huzur içinde olursunuz gün boyunca. Çünkü gün boyunca sizden başkalarına ulaşan her şey onları mutlu edebilecek olan bir hedefe yöneliktir. Başarsanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayret edip başaramasanız bile gene mutlu eder. Çünkü Allah'ın emrettiği istikamette bir gayretin sahibi olduğunuz iş dünyanıza baktığınız zaman bunu gerekli boyutta gerçekleştirmiş olduğunuzu idrak ediyorsanız o zaman mutlu olmamanız mümkün değildir. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçiminin temeli bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak, başkalarına mutluluk vermek için yaşamak ve bu istikametteki gayretiniz hedefine ulaşsa da mutlu olursunuz, ulaşamasa da mutlu olursunuz. Çünkü siz o gayreti sarf etmişsinizdir. Ama ikisinin sonucu aynı değildir sizin üzerindeki tesiri. Eğer başarmışsanız, onun da sizin sözlerinizden mutlu olduğunu yaşamışsanız, o zaman daha çok mutlu olursunuz. Bu, onlara vermek istediğiniz mutluluğun gayretinin mükafatıdır. Ama bunu başaramadığınızı düşünelim. Bütün gayretinize rağmen karşınızdaki üzgün insanı mutlu olmaya ulaştıramadınız. Başaramadınız bunu. Allah Teala size gene huzur verecektir. Bu verdiği huzur başardığınız takdirde aldığınız huzurdan biraz daha aşağıda olacaktır. Bu sizin elinizde olan bir imkan değildir. Siz A'ya da sahip olduğunuz bütün standartları kullanarak mutluluk verdiniz. B'ye de, ama A B'den daha çok mutlu oldu. Bunun arkasında siz yoksunuz. Onun o andaki haletronyesi var. Sevgili kardeşlerim, gördük ki görevimiz başka insanları mutlu etmek. Ne olur öyle davranıp bir ömür boyu biz de başkalarını mutlu etmek istediğinde elimizden geleni yapsak da hep mutlu olsak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sohbet etmek. Sizlerle kalp kalbi olmak demek sevgili kardeşlerim. Kalplerin konuşması demek. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bunca yıldır sizlere hep Allah'ın çağrısını ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah sizleri çağırıyor. Gelin diyor. Sizde size ait olmayan bir şey var diyor. Benim diyor sizlere üfürdüğüm, bana ait olan ruh diyor Allah-u Teala. Onu geriye istiyorum diyor. O size bir emanet. O emaneti bana vermekle hepinizi mükellef tuttum diyor. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki, üstelik bunun için hiç zahmet çekmeyeceksiniz. Sadece bir tek dileğiniz, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye bana böyle ellerinizi kaldırıp da bir dua edişiniz benim için yeterli diyor. Siz dileyeceksiniz diyor, ben de yerine getireceğim. Siz de diyor ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu bana ulaştırmak istiyorsunuz. Ben de ruhumu sizden geriye istiyorum diyor. Her ne kadar bir safsata asırlarca insanlar tarafından bir korku vesilesi olarak kullanılmışsa da durum böyle diyor Allah-u Teala. Neymiş o safsata? Ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah insan ölür. Böyle zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hala samimiyetle böyle zanneden din adamları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala sizleri seviyor. İnsansınız. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz bünyenizde. O ruh ki size danışmak gereğini hiç duymadan canı istediği an vücudunuzu terk eder. Dilediği yere bir anda ulaşır. Oralarda gezer dolaşır. Sonra da tekrar gelir. Merceği olan sizin vücudunuza geri döner. Ne zamana kadar sizin vücudunuz ruhunuza bir sığınaktır? Siz onu Allah'ın emri üzerine Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zamana kadar. Ama dileminiz ruhunuzun vücudundan ayrılması için yeterli değildir. ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese bir mürşid tayin etmiştir ezelde. Kim mürşidini Allah'tan sorarsa hacet namazını kılıp, o mürşidini mutlaka görecektir. Çünkü Allah bu istikamette kişiye bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu insanın ezeli macerasıdır. İnsanın ezeli hedefidir. Ve nefâhî ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudunun şeklini alır. %100 aynıdır. Fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri otomatik olarak muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden insanı en üstün varlık olarak değerlendiriyor? Kainatta yarattığım en üstün varlık insandır anlamı çıkıyor Allah'ın söylediklerinde. Neden? Çünkü o kadar mahlukun içinde hiçbir mahlukta İnsanın dışında hiçbir mahlukta ruh mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, insanların resulleri var, nebileri var, cinler var, cinlerin nebileri yok ama cinlerin de resulleri var. Ve de cinler de iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Ruhları mevcut olmadığı için ruhlarını teslim edemiyorlar. Ama biz insanlar önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en son irademizi Allah'a teslim ederiz. Birincisi atlanırsa diğer sıra aynen cinlerde de var. Cinlerde de Resuller var. İnsanlarda da Resuller var. Demek ki Allah ile insanların arasına Allah Teala yardımcılar koyuyor. Kendilerinden olan yardımcılar. İnsanlardan Resuller, cinlerden Resuller. İnsanlarda bir fazla müessese var mı? Evet. O müessese nübüvvettir. Yani peygamberlik müessesesidir. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, nebi olmak, peygamber olmak aynı şeydir. Nübüvvet, peygamberliktir. Ama Resul olmak, elçi olmak istikametinde kullanılıyor. Ve Allah-u Teala bütün kavimlerde Resuller bahsettiğini ettiğini söylüyor. Hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala o kavimde herhangi bir zaman devresinde bir resul vazifeli kılmasın. Biz diyor Allah Teala her kavme ardı arkası kesilmeksizin resuller göndeririz diyor. Risalet müessesesi kesintisizdir. Nerede, hangi ülkede bir Resul rahmetli olursa ölürse o anda Allah Teala bir başka kişiyi mutlaka Resul olarak tayin eder. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz kalmaz. Risalet, elçilik demektir. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa, ne kadar aile dil konuşuluyorsa, bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın bir resulü şu anda
mutlak olarak yaşıyor. Kendisinde bir Resul bulunmayan bir kavim mevcut değil. Mutlaka onlardan birisini Allah Teala Resul tayin eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne kadar kavim varsa her kavimde mutlaka bir Resul şu anda vazifeli. Nasıl oluyor da biz bilmiyoruz mu diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Elbette bilmeyeceksiniz. Sadece Allah'ın dedikleri belirler. Allah Teala Resullerinden kendilerini beyan etmelerini bir emirle mutlaka ister. Öyleyse her kavimde o kavmin iman sahibi olanları kendi kavminin Resulünü Allah'tan sorarak öğrenmek imkanının her zaman sahibidir. Ne yapması gerekir? Özellikle Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Gece saat, şimdiki saatle o gecenin 12'sinden sonra kişi kalkacak, boy abdesti alacak ve hacet namazına niyetlenecek. Niyet ettiğim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. Birinci rekatta Fatiha, üç ayet-el kürsi. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Birinci rekatta Fatiha, üç ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Teşehhüd. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Bir kişi Allah'tan mürşidini talep edecek. Mutlaka Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa ona mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi kendine dikkatle baksın. Gerçekten bir mürşit istiyor mu? İstemeyen kişiye Allah Teala hiçbir zaman göstermez. Ama bir farkla kişi iç dünyasında istemektedir. Ama bunu kendisi henüz bilmiyor. Bu şartlar altında da gösterir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlardan ne ister? Onun mutlu olmasını ister. Mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesi, o kişinin bu üç ayrı cephede sulh ve sükuna ulaşması demektir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. Peki insanlar kavgada mı? Benim hiç düşmanım yok diyebilir birisi size. O da kavgadadır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga vardır. Ne zamana kadar devam eder? Nefs afetlerden kurtulana kadar. Üç vücuttan oluşan insanın birinci vücudu bu görünen, konuşan, elle tutulur, gözle görülür hüviyetteki fizik vücuttur. Sonra bir nefsimiz var.
sevgili kardeşlerim. Sonra bir ruhumuz var. Fizik vücudumuz zahiri alemin, nefsimiz berzah aleminin, ruhumuz ise emr aleminin varlığıdır. Emr alemi ölümden sonra bütün ruhların toplandığı kesimdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada ruhumuz ölünce, biz ölünce ruhumuz ne olur? Ruh canlılığını devam ettirir. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın zatına geri döner. Bütün ölenler için olay bu kadar basittir. O kişinin fizik vücudu görevini tamamlamıştır. Bu dünyada ölmüştür. Ölmek her canlı fizik vücudun sonudur ve ölüm olayının tahakkuku bütün insanlar için mutlak oluşur. Ve de ölen kişi o ana kadar nefsiyle, içinde nefsiyle yaşamaktaydı. Nefs her gece bu kişi gerçek uykuya daldığında vücudu terk eder. Ve de bazen berzah aleminde dolaşır. Orada fiziktir. Yani duvarların içinden, kapıların içinden geçemez. Bir kapıdan çıkmak için mutlaka o kapıyı açmak mecburiyetindedir. Ama eğer fizik vücutlarımızın yaşadığı bu alemde ise, burası zahiri alem, o zaman bu alem onun için, yani nefs için sadece bir görüntüdür. Bütün nefsler için zahiri alem sadece bir görüntüdür. Onun için rüyanızda kendinizi duvarlardan geçerken, kapılardan geçerken, duvarın içinden geçerken, kapı kapalıyken kapının içinden geçerken gördüyseniz bilin ki o zaman siz bu alemdesiniz. Zahiri alemdesiniz. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah alemine aittir. Berzah alemi bizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdir. Bizden evvel ölmüş olan bütün yakınlarınız, ablalarınız, abileriniz, babalarınız, anneleriniz, büyük anneleriniz, dayılarınız, teyzeleriniz, onların hepsini orada ziyaret edebilirsiniz. Bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Herkesi bir araya getirir, eski günlerden bahsedilir. Oraya ulaştığınızda çok mutlu olacağınız başka bir olay. Sizden evvel ölmüş olan aile fertlerinizin hepsinin orada bir arada olduğunu göreceksiniz. Ve onların mutlulukları dikkatinizi çekecek. Nefsler o alemde eski beraberliklerini devam ettirirler. Siz de ölmediğiniz halde, bu alemde yaşamakta olduğunuz halde rüyanızda oraya gidebilirsiniz. Gittiğiniz zaman dikkat edin. Eğer annenizi, babanızı, ablanızı, yani ölmüş olanlardan bahsediyorum, kucakladığınız zaman vücudun, el kollarınızın arasında gerçek bir vücut varsa, sizinle konuşabiliyorsa, o zaman oradasınız. Berzah alemindesiniz. Onlarla eski günleri rahat rahat konuşabilirsiniz. Aklınıza gelen hatıraları
canlandırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o zaman göreceksiniz ki öldü diye toprağın altına gömdüğünüz şey sadece bir fizik cesettir. Yoksa onun içindeki nefs berz alemindedir. Ruh ise Allah'ın ruhu olduğu cihetle zaten Allah'a dönmüştür. Toprağın altına girip toprağın altında kalan bu dünyadaki örtümüz olan fizik vücudumuz. Hayattayken bir işe yarar. Hayattayken onun içinde olur nefsimiz. Başlangıçta ruhumuz da Allah Teala tarafından onun içine üfürülür. Ve derhal fizik vücudumuzun şeklini alır. Nefsiniz de ruhunuz da sizin kimliğinizi taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rüyada olduğunuz zaman iki şekilde görebilirsiniz kendinizi. Bir, oradasınız, başkaları sizi görüyor. Onlarla konuşuyorsunuz. Sarıldığınız zaman kollarınızın arasında gerçekten birisinin vücudu var. Konuşuyorsunuz. Eski günleri yad ediyorsunuz. Sual sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi tam tatmin ediyor ki evet o. Rahmetli olan ablanız, anneniz, babanız, büyük babanız vesaire. Sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki hiçbir şeye dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız, kapının tokmağını tutmaya çalıştığınız zaman tokmağı tutamıyorsanız, sizin için fizik olmayan bir alemdesiniz. İşte orası zahiri alemdir. İnsanlar konuşuyor. Konuştuklarını duyarsınız. Onların yanından geçersiniz. Onlar sizi asla göremezler. Sizin başka bir özelliğiniz daha olur, uçabilirsiniz. Hem de sonsuza kadar uzanan bir sonsuz hızın sahibi olmak da mümkündür. Bir anda İstanbul'daki bir akrabanızın evinde onları görmüşken bir anda Ankara'da olursunuz. Bir anda çok kısa bir zaman aralığında Amerika'da olursunuz. Sevgili kardeşlerim, siz de öyle söyleyeceksiniz. Bunları yaşadığınız zaman Allah Teala gösterecektir muhakkak. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye düşüneceksiniz. O zaman göreceksiniz ki bir uçağa binerek de dilediğiniz yere gidebilirsiniz, fizik vücudunuzu götürürsünüz. Ama uçağa binmeden de bir başka yerde Allah Teala nasip ederse olabilirsiniz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Afetler var olduğu sürece bu hedefe varamazsınız. Ancak rüyanızda bu olayları yaşayabilirsiniz. Rüyada da herkes yaşar. Eğer rüyadayken bir duvarın içinden geçebiliyorsanız, o zaman bileceksiniz ki siz zahiri alemdesiniz. İnsanlar fizik olarak yaşamaktalar ama orası sizin fizik vücudunuzun dünyası değil. Bu sebeple oradan duvarların içinden kapıların içine geçmek bir problem olmaz. Uçarak her tarafa gidebilirsiniz. Ama eğer
alemindeyseniz oradakiler için siz fizik bir alemdesiniz. O zaman eski dostlarınızla karşılaştığınız zaman onları kucakladığınızda kollarının arasında annenizin, ablanızın, abinizin, babanızın, daha büyük babanızın ölmüş olan kimler varsa onların fizik olarak mevcut olduğunu göreceksiniz. Ellerini tuttuğunuz zaman gerçekten bir el tutacaksınız. Kucakladığınız zaman bir vücudu kucaklayacaksınız. Konuştuklarını göreceksiniz sizinle. Sevgili kardeşlerim, bunlar herkesin, Allah'ın yolunda olan herkesin rahatça yaşayabileceği olaylar. Allah'a güvenin, Allah'tan isteyin. Bilin ki Allah'ın size vereceği hediyeler sadece size, sizin liyakatinize bağlıdır. Neyi hak ederseniz onun karşılığını alabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyası her zaman Allah'ın ona hediye edeceği büyük nimetlerin sahibi olabilir. Bu onun kalbinin saflık oranına, temizlenme oranına bağlıdır. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Çünkü buradan sonrasını Allah-u Teala tahakkuk ettirecektir. Mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin vücuda getireceği husus yeni bir dünyada yeni bir olguyu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaştıkça Allah'ın dostu olma hüviyeti arttıkça Allah'a daha yakın olunca bu yakınlık biliniz ki zikrinizin oranındadır. 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Üstün olanlar daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, siz de daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Yatağınızın hazırlanmasında kıbleyi sağınıza alacak şekilde yatağınızı hazırlayın. Yattığınız zaman başınızı sağ tarafa doğru çevirin, sağınız. Kıble istikameti olsun. Sonra kulağınızı yastığa yapıştırıp dinleyin. Kalbinizin çift atışını hissedeceksiniz kulağınızda. Hissetmemek mümkün değildir. Kulağınızın üzerine yattığınız zaman kulağınız duyuyorsa, yastığın üzerine biraz hareket ettirdiğinizde kalp atışlarınızı mutlaka duyarsınız. İşte o vaziyette kalın. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Sağ kulağınız yastığın üzerinde ve kalp atışlarınızı duyuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir statü içerisinde sadece kalbinizin çift heceyle atmasında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz Allah'ın ismini tekrar edin. Bir gün
Uyuyakalan siz uyandığınız zaman da hala Allah kelimesini iç dünyanızda dilinizi kımıldatmadan bu işi yaptığınız için tekrar ettiğinizi fark edeceksiniz. Bunun manası siz o geceyi Allah'ın zikriyle geçirdiniz. İşte gündüzleri sesli veya sessiz Allah'ı zikretmekten hiç çekinmeyin. Diliniz bu işte bir vasıtadır ve de en güzeli size ulaştırır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Hepsi Allah'ın katında geçerlidir. Ne zaman zikre başlarsanız Allah'ın katından evvela başlangıçta bizdeki rahmet nuru gelecektir. O geçtikten sonra en başında olur manevi gelişmenin. Ondan sonraki bütün başlangıçlarda artık fazıl nurları gelecektir kalbinize. Göğsünüze gelecektir. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşacaktır ve kalbiniz devamlı tazelenecektir. Allah'ın fazlıyla dolu bir kalbin sahibi olacaksınız zaman içerisinde. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızı doğru değerlendirin. Sadece iki tane alternatif var. Bir, rüyanızda fiziksiniz. Yani kapıyı açmadan öbür odaya geçemiyorsunuz. O alemde olan nefsinizin yaşadığı normal hayattır. Her gece o alemde yaşayabilirsiniz. Ve yaşadığınız zaman da eğer olay buysa kapıyı açmadan geçemiyorsanız o zaman dostlarınızı, sizden olanları, akrabalarınızı, ben evvel ölmüş olanları hatırlayın. Orada bulacaksınız kendinizi. O zaman onlarla her gece sohbet yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı çok vasıflı bir varlık olarak yaratmış. Ve rüyanızda uçabildiğinizi görmek çok büyük bir zevktir. Uçmak, sevgili kardeşlerim, pilot brevesini böyle bir aşk uğruna alır pilotlar. Ama bunları yaşamışlarsa, bunu yaşamadan da pilot olan bir kişi uçmanın o büyük zevkini aldıktan sonra kolay kolay vazgeçemez. Uçmak, yer çekimi kanununun dışına çıkmaktır. Bir kişi için çok büyük bir zevk oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen mahlukuna o kadar büyük zevkler nasip etmiş ki bunlar fiziğin ötesini yaşamanın çeşitli şekilleridir. En güzeli de bu uçma müessesesi. Hepiniz için her zaman her gece bu olay vücut bulur. Ama siz onu fark edemezsiniz. Fark etmek için formülleri uygulayın. Allah-u Teala'nın dostları bunu tüm boyutlarıyla yaşamışlardır. Ne diyordu birisi?
Biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz. Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, uzaya gitmek bir problem değil. Her gece gidersiniz. Ama hatırlayamazsınız. Hatırlayacak vasfı kazanmanız lazım. O da daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka sonuçlanır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bu kadar zevkli bir olay. Allah için olmak, Allah için yaşamak, nefsinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmektir. Tezkiyede herkesin ulaşabileceği bir nokta olan tezkiyede bir insanın mutluluğu yarım mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsi %51 nurlarla aydınlanmıştır kişinin. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bu rakam %51'i bulur. Ondan sonra da kişi zikrini arttırabilirse %51 rakamı giderek büyüyecektir. Peki ne zaman hedef? Hedef daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin Allah-u Teala'nın kanunu gereğince zikrettiği, Allah kelimesini tekrar ettiği her noktada Allah'ın katından fazıllar o kişinin kalbine ulaşır. Salavat nurları fazılları getirir ve fazıllar kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalbinde birikmeye başlar. İşte bu birikimin tamamlanması hali daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. O zaman o kişi nefsinin kalbinde ahvet kalmadığı cihetle hiç kimseye bir kötülük edemez. Böyle bir şey yapması mümkün değildir. Herkesi sever. Kendisine kötülük yapanları da. Onlara öfkelenemez. Kin tutamaz. Bu onun elinde değildir. Çünkü onun kinin, nefretin yuvalanabileceği bir yapının artık sahibi değildir. Nefsin bütün afetleri o zeminde yok olmaya mahkumdur. Kişi sadece sever, nefret edemez, kin duyamaz, intikam almayı düşünemez. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlara anlaşılması güç tarifler gibi gelir.

Fazlalar hangi orandaysa mutluluğunuz da yüzde o kadar orandadır. Daimi zikirde fazıllar bütün kalbi doldurmuştur. %2 rahmetin ötesinde fazıllar o zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İnsanlara kızamaz, kin duyamaz. Ona kötülük edebilirler. Ama o onlara bir şey yapmaz, yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâyre. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bir defa daha bir yarenlik için birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek için. Bu yarenlik havadan sudan yarenlik değil. Allah'tan bahsetmek suretiyle yarenlik. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik yaşayacağız sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Siz olmasaydınız eğer, sizler olmasaydınız, Allah'ın bize verdiği ilmin ne kıymeti kalırdı ki? O bizi ilim sahibi yapmış ve ilim bizde kalmış. Hiç kimseye ulaşamadıktan sonra, sizleri mutluluğa ulaştıramadıktan sonra neye yarar ki kardeşlerim? Onun için Allah'a çok hamd ediyorum, şükrediyorum ki sizler varsınız. Allah'ın yolunda olan sizler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar, takva sahibi değilken takva sahibi olanlar içindir. Kısaca amin olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz

Zamanda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Neden benzemiyor? İblis asırlarca süren bir gayretten sonra Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen 14 asır tamamlandıktan sonra insanlara Kur'an'ın onları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini unutturmayı başarmış. Zaten sevgili kardeşlerim, bırakın bütün hakikatleri, bir tek hakikat kaybolsaydı, ki kaybolmuş, Allah'a ulaşmayı dileyen felaha erer. Sadece bu kaybolsaydı gene yeterdi. İnsanlar akıntıya kürek çekmekte devam ederlerdi. Ya da iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekerlerdi hep. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, sizleri mutlaka ama mutlaka cennetine almak istiyor. Onun sadece bir yaratığı olan iblis, Allah Teala tarafından halk edilmiş bir mağlup netice itibariyle şeytan. O da insanların cehenneme gitmesini istiyor. Şimdi konunun can alacak noktasına geldik sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki kıyamet günü insanların çoğu cehenneme girecekler, orada kalacaklar. İnsanların çoğu yetmez, pek çoğu. İsra suresinin 62. ayet-i kerimesi, cehenneme giren insanların, cehenneme girecek olan insanların pek çok olduğundan bahsediyor.

Diyor ki İblis Allah Teala'ya, senin değerli kılıp da bize secde etmemizi emrettiğin mahlukun bu mu? Üstelik de onu kerim kıldın, ikram edilmiş kıldın. Sen beni ateşten yarattın, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Ve diyor, eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edip senin yoluna ulaştırmayacağım. Sırat-ı müstakimin üzerinde olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte böyle söylüyor İblis. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama kim sana tabi olursa seninle, senin gibi şeytanlarla, sana uyan cinlerle, bütün o sana uyan insanları, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Cehenneme gideceğini bile bile iblis bütün insanlığı yoldan çıkarmak için milyarlarca seneden beri hep bir faaliyetin içinde. İnsanlık tarihi kadar eski bir faaliyet. Sevgili kardeşlerim, o iblis sizleri Allah'ın yolundan men etmek ister. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı engellemeye çalışır. Ve bunun için de olmadık yalanlar söyler. İnsanları ayrı ayrı birçok açılardan asırlardan beri tuzağa düşürmüştür. Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Bir başka ifadeyle, Allah'a yönelmesi. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a yönelmek de münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle, yünip kelimesiyle ifade edilmiş. Ve insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunca yıldır, 27 yıl sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatır dururuz. Daha yeni yeni din adamlarının Kur'an ayetlerini incelemek suretiyle sözlerimizin doğruluğunu tasdik ettiklerini görüyoruz. Bu yıllar boyunca ölen zavallı insanlar hep cehenneme gittiler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Sözlerimiz onlara bir masal gibi geldi. Şimdiye kadar hiç anlatılmamış şeyler diyorlar. Her devirde anlatılmış. Ama insanlar bunun bir masal olduğunu düşünmüşler. Hiç öyle şey mi olur diyorlar. Bir insan
Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alacak, ha? Bir tek dilekle. Sen diyorlar bize masal mı anlatıyorsun? Hayır, masal anlatmıyorum. Sizinle yarenlik ediyorum. Yarenlik bir dostluk sohbetidir. Bir beraberliği ifade eder. Allah yolunda beraberliği. Yar olmak kelimesinden gelir. Yar olmak, dost olmak, yakın olmak manasına gelir. Kalplerin birbirine yakınlaşması demektir. İşte biz de gene bu akşam sizlerle Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yarenlik ediyoruz. Dünya sevgili kardeşlerim nasıl yaşarsa yaşasın, biz kendi hayatımızı yaşayalım. Bizim hayatımızda sadece sizle ben yokuz. Allah da var. Her zaman her konuşmamızda bir üçlü beraberdir. Şu anda da öyle. Sizler, biz ve Allah. Yüce Rabbimiz Allah. Bütün bu kainatların tek ilahı. İnsanlar derler ki hangi dinden olursanız olun birbirinize dost olun. Sevgili kardeşlerim, dinler yok ki. Din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini aynı din, Hazreti İbrahim'in dini aynı din, Hazreti Musa'nın dini aynı din, Hazreti İsa'nın dini aynı din, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dini aynı din. Hiç değişmemiş ki. Hep insanlar Allah'ın o muhteşem dizaynını kendilerine göre çarpıtmışlar. Mesela İslam için derler ki İslam dini son dindir, en mütekamil dindir, başka dinlerden üstündür. Hadi bakalım, buyurun. Yok sevgili kardeşlerim, başka din yok. İslam kelimesi Arapça bir kelime, Allah'a teslim olmak demek. Silim kökünden geliyor. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslümin kelimesi, hepsi aynı standartları ifade eder. Aynı kökten gelir. Ve muhtevasında mutluluk vardır. Hep Allah'ı düşündürür. Öyleyse o kadar çok şey yanlış anlaşılmış ki, o kadar çok şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana o kadar büyük değişikliklerle ulaşmış ki, kainatın tek dinini artık tanımak mümkün değil. Görünmeyen eller Allah'ın farzlarını farz olmaktan çıkarmış sevgili kardeşlerim. Size bir soru sorayım mı? Söyleyin bana, en büyük ibadet hangisidir? Allah'ın en çok değer verdiği ibadet, en büyük ibadet hangisidir? Tamam. Namaz diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz de öyle zannediyorduk. Allah Teala bize bu hakikatleri öğretmeden evvel ne diyorlardı bize? Namaz dinin direğidir. Gerçekten günde 7 vakit namaz kılıyoruz. Neden 5 vakit değil? Öyle mi? Biz de birilerine soruyoruz, neden 3 vakit? 3 vakite 5 vakti sığdırdığını iddia edenler cem ettiklerini söylüyorlar. Pekala, öyle yapsınlar. O da onların gönlünce olsun. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe bizim temel hedefimizdir. Onlar ne yapmışsa biz aynını yapmakla vazifeliyiz. Ne yapmışlar? 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmışlar.
Normal beş vakit, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Ama sabah namazıyla öğle namazının arasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk sünnetini kılmış, kuşluk namazını. Gece saat 12 ile sabah namazının arasına da teheccüd namazını koymuş. Evet, sünnet, farz değil. Ama dikkat edin, bir hususa lütfen dikkat edin. Allah Teala 5 farzdan bahsediyor namazda, namaz için. Ama 7 vakitten bahsediyor. Kur'an'da namaz vakitlerini ifade eden ayetleri alın yan yana, 7 vakit çıkıyor karşınıza. Ama biliyorsunuz ki 5 vakit farz. Zaten Allah Teala da 7 vakit namazdan bahsetmiş ama 7'sinde farz kılmamış. 5'ini farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 vakit kıldılarsa biz neden 7 vakit kılmayalım ki? Başkaları mı? Onlar 5 vakit kılsınlar. Daha başkaları mı? 3 vakit kılanlar, onlar da 3 vakit kılsınlar. Neşeleri bilir. Ama biz 7 vakit kılarız. Sizler ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi tanıyanlar, bizim aramızda olanlar, bizler zaten öyleyiz. 7 vakit kılarız. Her günde bütün kardeşlerimiz en az bir günlük borç öderler. Çünkü büyük kısmı, bizim aramıza katılanların büyük kısmı sonradan akılları başlarına gelenlerdir. Bizim gibi. Hamdolsun ki Allah-u Teala aklımızı başımıza getirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söyleyeyim size ki her şey güzel mi güzel? Öylesine güzel ki Allah Teala'nın bizi yarattığı için ona her gün şükrediyoruz, hamd ediyoruz. İyi ki varız diyoruz. Ey yüce Allah'ım diyoruz. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi yaratmışsın. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi sevmişsin. Bize sevmeyi öğretmişsin. İşte o öğrendiğimiz sevginin ışığı altında sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok seviyoruz. Allah da sizleri çok seviyor. Bir bilseniz ne kadar çok sevdiğini, hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Aranızda biliyorum bizi ilk defa dinleyenler, bu da diline bir şey dolamış. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Ne mene bir şeydir acaba bu Allah'a ulaşmayı dilemek? Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim de hayır ben cenneti istemiyorum, ben cehenneme gideceğim diyorsa onun da neşesi bilir. O da Allah'a ulaşmayı dilemesin. Ne yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mi gidermiş? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin ifade. Ya Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedir. Asıl adını kullanalım. Allah Teala onları kafir olarak kabul ediyor. İyi ama adam Allah'a inanıyor. Tamam. Biz de öyle söylüyoruz. Adam Allah'a inanıyor. Ama mümin değil. Biliyoruz. Sizin asırlardan beri alıştığınız geleneksel kavramlara Allah'ın bize öğrettikleri uymuyor. İyi de Kur'an böyle yazıyor. Bizim söylediğimizi yazıyor. 14 asır evvelki hayatı tetkik ettiğimiz zaman bizim söylediklerimizin yaşandığını görüyoruz. 14 asırda Kur'an hiç değişmemiş.
Ama Kur'an'ın bütün muhtevasını boşaltmayı becermiş köftehor iblis. Ve insanları mahvetmeyi başarmış. İnsanların her devirde büyük bir çoğunluğunu Kur'an'ı unutturmak suretiyle cehenneme göndermeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne yazık ki ana faktörlerinin çok büyük bir kısmını kaybetmiş. 14 asır sonra Kur'an'a ve İslam'a baktığımız zaman bir korkunç hayal kırıklığına uğrarsınız. Hayal sukutuna. Sevgili kardeşlerim, İslam'da ne varsa yok edilmiş. Öyle bir satranç oyununa iblis insanları ulaştırmış ki mat olmuşuz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar, İslam'ı yaşadıklarını zannedenler mat olmuşlar. Şahmat. Öyleyse nasıl yapmış bu işi bu iblis? İblis bu işi dahiyane bir standartta yapmış. Şimdi Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı diyor biz indirdik. Hicr suresinde bunu söylüyor Allah Teala. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu indiren biziz. Biz diyor Allah Teala. Ve diyor onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Yani diyor bundan evvelki kitapları ey iblis senin değiştirmen için kapıları aralık bıraktık. Olabilir, yapabilirsin ama bu Kur'an için müsaade etmiyorum. Bu Kur'an'ı diyor Allah Teala iblise sen değiştiremezsin diyor. Değiştirmene müsaade etmiyorum. Ve iblis Kur'an'dan 14 asırda bir kelimeyi bile değiştirememiş. Peki sonrası bir sualim var size. Siz olsaydınız ne yapardınız? Size şeytan olsaydınız eğer, Allah Teala demişse sen benim indirdiğim Kur'an'ı değiştiremezsin, buna müsaade etmiyorum. Ne yapardınız? Eğer sonsuz bir ömrünüz olsaydı zamanı kullanırdınız. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür diyor eskiler. İnsanın hafızası unutma ile hastadır. İşte iblis buradan yola çıkmış. Kur'an aynen duruyor ama insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Kur'an'ı asırlar boyunca devre dışı bırakmayı becermiş. Bunun için de hep aynı şeyler söylemiş insanlara. Siz sakın Kur'an'ı okumaya, anlamaya falan kalkmayın. Sonra çarpılırsınız. Bu işin uzmanları var. Onlar okurlar, size söylerler. Birinci etap. Ondan sonra o uzmanları alıyor iblis ele. Onlara Kur'an'ın temel hükümlerini unutturuyor. Asırlardan beri insanlar kitaplar yazarlar. Din kitapları. Şimdi arada 14 asırda neler olmuşsa olmuş. Ama başlangıcı ve sonucu beraber karşılaştıracağız. O zaman nasıl bir zokayı yuttuğumuzu, nasıl bir tuzağa düştüğümüzü hepimiz göreceğiz. İslam 28 basamaklık bir vetiredir. İslam deyince
Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, başka başka dinler diye bir ayrımımız yok. İslam'dan başka bir din hiç olmadı. İslam'da kainatın yegane dininin sadece Arapça adıdır. Din hiç değişmemiştir. İşte Allah-u Teala Kur'an indirmiş 1400 sene evvel. Ve bu Kur'an 7 safhalık bir İslam'dan bahsediyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Evet, mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safha ruhun Allah'a o kişi hayattayken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, emanetin sahibine iade edilmesi. Dördüncü safha şu fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safha hani şu bütün kötülükleri size yaptırmaya çalışan nefsinizin bütün kötülüklerden azade olup Allah'a teslim olması, daimi zikirle mümkün. Altıncı safha irşada ulaşmanız. Yani irşat adına almanız lazım gelen bütün ilmi muktesebatınıza almanız, o ilme sahip olmanız. İrşada ulaşmanız. Yani irşad edilen bir kişinin ulaşabileceği son öğrenim noktasına kadar gelmeniz. Ama hala irşad edecek olan yetkiyi Allah'tan almadınız. Öğreniminizin sonuna geldiniz. İrşad edildiniz. İrşada ulaşmak, irşad edilmenin tamamlanma noktası. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman mürşit olacaksınız. Öyleyse nasıl sahabe tabiinin mürşidi ise, nasıl tabiin tebe-i tabiinin mürşidi ise, yani tabiine tabi olanların mürşidi ise ve her devirde insanlar kendi mürşitlerine tabi olmuşlarsa, sonraki nesillerde onlara tabi olmuşlarsa, tabi olanlara tabi olmuşlarsa, işte 14 asırdır tabiiyet müessesesi böyle gider. O kadar mı? Hayır. Hazreti Musa'dan bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti İsa'dan başlayıp bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayan ve bugüne kadar bir tabiiyet müessesesi var. Bu müesseselerin hepsi sahihtir. Kur'an gerçeğine tam uyumludur. Ama bu insanlar toplam insanların yanında devede kulaktır. Her zaman bizlerin sayısı toplam nüfusun %10'undan mutlaka aşağıdadır sevgili kardeşlerim. Kim bu insanlar? Kur'an'ın aslına tabi olanlar. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, tatbik edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsettik? 28 basamakta tamamlanan Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Saydık. Şimdi konunun can alan noktasındayız. Bundan 14 asır evvel bu 7 safhanın hepsini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Yaşamışlar mı? Hadi gelin beraber bakalım. Yaşamışlar mı? Yoksa yaşamamışlar mı? Halep oradaysa arşın burada. Tek bir Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim? Neydi birinci safhamız? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى
Febeşir ibadi. Diyor ki o sahabe var ya, onlar tağuta kul olmaktan içtiram ettiler. Kaçındılar. Kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Tağut nedir? İnsan ve cin şeytanlar. Onlara kul olmaktan bütün sahabe kurtulmuş. Nasıl kurtulmuş? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sahabe mi? Sahabe dediklerinizin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir tarif daha verelim. Sahabe kimdir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ikinci safa mürşide ulaşıp tabi olmaktır. İşte sahabe gibi görünenlerin hepsini bir bütün olarak kabul edin. Bu bütünün içinde sahabe, yani münafıklar ve sahabe topluluğunun içinde sahabe Allah'a ulaşmayı dileyen birinci aşamada, sonra da ikinci aşamada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. İşte iki tane ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu Peki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ne diyor? Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimden bahsediyor. Kim kimler diyor, kimler diyor? Efendim? Evet, sahabe diyor. Sahabe diyor bunu. Tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, ikinci etapta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onun için ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki ayette de. Öyleyse şimdi 14 asır belki sahabeye göz attığımız zaman bunun kesin bir olgu olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden aldık? Demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah-u Teala Allah'a yöneldiler. Şeytana kul olmaktan iştirak ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olduğunu söylüyordu baştan sahabenin. Onlar tağuta kul idiler diyor. Sonra tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Niçin? Allah'a ulaşmayı diledikleri, yani Allah'a yöneldikleri için. Ve kullarım oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Bir de müjdeler alıyor Allah-u Teala'dan. Müjdeler çoğuldur. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi. Şimdi göreceğiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet müjdesini üçüncü kata kadar mutlaka alır. Birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ulaşır. İkinci kat cennete mürşidine tabi olduğu zaman ulaşır. Üçüncü kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ulaşır. Ve üç kat cennetin, üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim? Bir dileğin sahibi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O dileği kim gerçekleştirmişse, onlar mutlaka felaha
erenlerdir. Allah'ın müjdesi onlar içindir. Öyleyse sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir sonuca ulaştık. Bundan 14 asır evvel atlarına sahabe dediğimiz kişiler, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabe. Ne yapmışlar? Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinav etmiş, kurtarmış kendisini. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. İlk adımı atmışlar. Neyle? Allah'a yönelerek. Burası üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala ona rahim esması ile tecelli edecektir. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekinneti alacaktır. Görme hassasının üzerindeki güçaveti alacaktır. İşitme hassasının üzerindeki mührü açacaktır. Kişinin kalbindeki mührü de açacaktır. Ve oradan aldığı ekinnetin yerine, kalpten aldığı ekinnetin yerine ihbat koyacaktır. Böylece kişiye 7 tane Furkan verecektir. Yani doğruyu yanlıştan ayırma imkanı. Bu 7 tane Furkan'la bir sonuca varmak söz konusu. Kim 7 Furkan'ın sahibi ise o bütün günahları örtülmüş olan birisidir. Enfal Suresinin 7. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Affedersiniz, 7. değil 29. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki orada Allah'a ulaşmayı dilerseniz dileyin, takva sahibi olun böylece. Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün diyor. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Garanti diyor Allah Teala. Aslında burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarının örtülmesi ve günahlarının sevaba çevrilmesi 14. basamağa kadar geçen devreyi ifade ediyor. Ne oldu? Kişinin bütün güzelliklere sahip olduğu bir noktaya ulaştı kişi. Kör, sağır ve dilsizken gören, işiten, idrak eden birisi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe böyle olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve bu hedefe ulaşmışlar. Peki sonra? Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Olmuşlar mı? Oldukları kesin. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet garanti edilmiş, oluşmuş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmuşlar. Münafıklar da aynı işlemi yapmışlar, el öpmüşler ama tabi olamamışlar. Sahabe, Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesiyle kesin olarak
sabit ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sahabeyi simgeleyen bir başka ayet-i kerime Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe ona tabi olmuş. Öyleyse 14. basamaktaki ikinci kesimde tamam. Zamanımızda mı Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram artık mevcut değil. Amin olmak, mümin olmak olarak değerlendiriliyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek kavramı bütünüyle Kur'an-ı Kerim'den koparılmış. Tabiyet de din öğreticilerin artık bugün öğretmedikleri, hatta şiddetle karşı çıktıkları bir olay. Hala kardeşlerimizin sohbet yaptığı bazı yerlerde din öğrenicilerinin başlangıçta şiddetle itiraz ettiğini görüyoruz. Ama sonra ayetleri gördükleri zaman yanlışlarını hamdolsun ki kabul ediyorlar. Eskiden karşı çıkmakla devam ediyorlardı. Kaybedeceklerini anlayınca da terk edip gidiyorlardı oradan. Şimdi hamdolsun ki artık öyle yapmıyorlar. Doğruları öğrenmek konusunda din camiasında ciddi bir talep oluşmuş durumda. Bu da Allah-u Teala'nın gerçekten çok güzel bir müjdesi sevgili kardeşlerim. Peki 14. basamak mürşide ulaşmak, bütün sahibe ulaşmış. Ne olur mürşide ulaşınca? Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Sırat-ı Mustakim'e ulaşır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinizin içine iman yazılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Günahlarınız sevaba çevrilir. Her sevabınızı Allah Teala o güne kadar bir sevabınıza 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katı aşarak Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında size verilen derecat 1'e 100 iken 1'e 200'e, 1'e 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselir. Siz bir tek derece kazanırsınız ama amel defterinize, rakamlı kitabınıza 700 derece yazılır. Her bir dereceniz için 700 derece yazılır. Ne oldu? Allah-u Teala size her açıdan yardıma başladı. Nefs tezkiyesine başladınız. Ne demek nefs tezkiyesi? Zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'dan gelen rahmet fazla salavattan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdırdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Ve fazılların yerini kalbinizden çıkan karanlıkların yeniden kalbinize dönerek işgal etmeleri mümkün değil. Çünkü fazıllar yapışıyorlar iman kelimesinin etrafına. Oradan bir daha ayrılmıyorlar. Karanlıklar onlar ne kadar yapışmışsa o kadar yere karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü onların çıkması mümkün değil kalbinizden. Ve gün geçtikçe %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde biriktikçe 7 defa %7 %49 nur birikir nefsinizin kalbinde fazıl. %2 de rahmet birikir. Kalbinizdeki nurlar %51'e ulaşır. Bu şeytanın ayağını kırdınız demektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı demektir. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruhunuz 7. gök katının 7 tane alemine geçer. Sesedin mintadan itibaren dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kur'an bunu 12 defa üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemenizi, Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı.
İşte bir tanesi Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable yetekümün azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı gelmeden önce olduğuna göre bu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor Allah Teala ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Peki ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhun Allah'a ulaşmasına Ali İmran 73 hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala sahabe için sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüne tabi olurlar. Bu ahsen olan söz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dizaynı tabiyeti gerektiriyor. Tabi olmuşlar. Sonra mı? Sonrasında söylüyor ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Onunla da kalmamışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulleli bab olmuşlar. Ama bu noktada bize hidayete ermişler mi sözünün cevabı lazım. Evet, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamağa ulaşmışlar. Ruhlar Allah'a teslim olmuş. 22. basamaktalar. Peki 25. basamaktaki fizik vücut tesliminde yapmışlar mı? Dikkat edin. Ruhun Allah'a tesliminde nefsinizin kalbindeki nurlar yüzde, ruhun Allah'a ulaşmasında %21'dir. Affedersiniz, %51'dir. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu nurlar %81'e yükselir. Ve nefsinin kalbi %100 nurla dolu olan bir nefs hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek mecburiyetini duymaz. O %81 nurla nefsinin afetlerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak fiilleri işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 14 asır evvel. Peki bugün bunların esamesi bile yok. Ne Allah'a ulaşmayı dileme, ne mürşide ulaşıp tabiiyet, ne ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, ne bünyesinde %81 nur biriktirerek fizik vücudunu Allah'a teslimi. Bunlar bugünkü din öğreten üniversitelerimizde artık öğretilmeyen şeyler. Farz hükümler tamamen unutulmuş. Tasavvuf derslerinde birazcık bunlardan bahsedilir. Ama arkasından telkinler de gelir. Bunlar ekstrem şeylerdir. Bunlar kökten dincidirler. Siz size öğretilen dini yaşayın. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Doğru posta cennete gidersiniz. Bir defa daha hepinizi uyarıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İslam'ın 5 şartı hedef değildir. Vasıtadır. Hedef, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi 7 safhada Allah'a teslim etmektir. Din budur. Öyleyse
Ben bu dünyaya ibadet yapmaya geldim, Allah Teala öyle yazıyor diyenler yanılıyorlar, öyle yazmıyor. Bu dünyaya Allah Teala'nın sizi Allah'a kul olmanız için gönderdiğini yazıyor. Kul olmaksa 7 tane kulluğu içerir. Ve bakalım sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet, Zümer 18 açıkça bunu söylüyor. Zümer 18'deki müessese onlar ulü'l-elbab oldular diyor. Ulü'l-elbab Ali İmran 190 ve 191. ayetlerine göre daimi zikrin sahipleri. O ulü'l-elbab kullarım var ya diyor Allah-u Teala, ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulü'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar mı? Kesin. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Hücurat 7. Allah Teala diyor ki ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize uysaydı, emirlerde size uysaydı, o zaman Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Neden? Çünkü onu o hedefe yönelten siz olacaktınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Sadece 7. safha kaldı. İrşada ulaştıktan sonra iradeyi de Allah'a teslim edip irşad makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişinin irşada tayin edilmesi, bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar. Yani sahabeye tabi olmuşlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine geçecek şekilde bir tabiiyet müessesesi var. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, o sahabe kunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macirin, hepsi sahabe. Ama görüyoruz ki sahabe ensar da olsa, macirin de olsa Allah'ın mürşidi olmayı başarmışlar. Allah onları irşada memur ve mezun kılındın emriyle mürşit kılmış ve onlar adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Onlara tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'in de adın cennetinin sahibi olmuşlar. Yani onlar da tebe-i tabi'inin mürşidi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Sevgili kardeşlerim, bu yarenlikte ne gördünüz? Kur'an-ı Kerim'de geçen İslam'ın 7 safhasının 7'sini de bütün sahabe yaşamış. Peki siz yaşıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah Teala sizden zor bir şey istemiyor ki. Bir defa zannetmeyin ki cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak lazımdır. Hayır. Mürşide ulaşmadan da insanlar cennete ulaşabilirler. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kontrolü altına girersiniz. Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi, kişisel iradenizi kontrolü ve muhafazası altına alır.
Tağutun, insan ve cin şeytanların siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sizi yoldan çıkarmaları mümkün değildir. Ne zamana kadar? Mürşidinize ulaşıncaya kadar evvela. Yoldan çıkaramazlar. Tabi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız zamana kadar da yoldan çıkaramazlar. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Ama siz bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Sizin bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu noktada siz 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlası sizindir. Buraya kadar garantidesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sonuca mutlaka ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Son derece açık ve çarpıcı bir biçimde Kur'an bize söylüyor bunları. Ve biz sadece Allah'ın bize oradan öğrettiklerini size aktarıyoruz. Kendimizden hiçbir şey ilave etmemek kaydıyla. Öyleyse neden hep ayetlerle konuşuyoruz? Bunun için. Sevgili kardeşlerim, biz yorum getirmek hakkının sahibi değiliz. Allah Teala bize ne öğrettiyse biz size sadece onları öğretmek yetkisinin sahibiyiz. Ama hepinizin mutlu olması için yeterli sebepler hamdolsun ki mevcut sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki sizlerin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun

da ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O devreden çıkmış, hedefler yok olmuş, kaybetmiş, iblis onları yok etmiş. Vasıtaları hedef yapmış. O hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz, zikir yapacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. Hedefe teslimlere ulaşmanız için bu vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz. Bunlar sadece vasıtadır. Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeyi başaramayan iblis vasıtaları hedef haline getirip insanları bunu zokayı yutturmuş. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar güzel bir zaman dilimini beraber geçirmeyi Allah Teala bize nasip etti. Öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlere bunları anlattığım zaman büyük bir mutluluk yaşıyorum. Belki her gün yeni 5-10 kişi bunları öğrenir de Allah'a ulaşmayı diler diye hep bir sevinç kaplıyor içimi. Öyleyse dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ayaklarınızın altına girer. Üç kat cennet, dünya saadetinin yarısı garanti edilmiş size. Sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah üç kat cenneti garanti ediyor. Ve Allah ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da garanti ediyor. Ve Allah size dünya saadetinin yarısından fazlasını da garanti ediyor. Söyleyin bakalım bana, daha ne yapsın yani? Gayesi sizi mutlu etmek, sizi mutlu etmek için hem bu dünyada hem ahirette sizi cennete alabilmek için Allah Teala daha ne yapsın sevgili kardeşlerim? Hı? Daha kolay ne var ki? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi hiç unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Bizim kalbimiz sizinle beraber sizin için çarpar. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde işte beraber olduk. Ve sizlere mutluluğu anlattık. Hedefimiz, bütün gayemiz, yaşama sevincimiz sizlersiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuluşa erdiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gene birlikteyiz. Yani şeytanın ayağını bir defa daha kırdık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bu şeytan denilen mahluk, insanların mutlu olmasına katiyen tahammül edemez. İstediği bir tek şey vardır. En büyük düşmanı olan

insanların mutsuz olmaları. Her tarafta şeytanlar, insanları mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve çoğu zaman da başarı kazanırlar. İnsanlar genellikle mutsuzdurlar. İşte iki nevi insan söz konusu. Bir, mutlular. İki, mutsuzlar. Neden mutlu? Mutlu olanlar neden mutlu? Onlar Allah'ın yolunu seçenler. Mutsuz olanlar neden mutsuz? Onlar da Allah'ın yolunu seçmeyenler. Allah'ın yolunu seçmemek demek, şeytanın yolunu seçmek demek, mutsuzluğun yolunu seçmek demek. Ve şeytan insanları mutsuz etmek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Devamlı olarak insanı mutsuzluğa sevk edecek olan hedeflere yöneltmek isterler. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle bir mutluluk oyunu oynayalım. Bu iblis var ya, şeytanların en odalısı, baş şeytan diyelim adına. Bu köftehor sadece bir tek şey ister, bizi mutsuz etmek. Eğer biz de mutlu olmak istiyorsak, onun oyununa gelmeyelim, biz ona bir oyun oynayalım. Diyelim ki ona, ey şeytan, senin bütün numaralarını biliyoruz. Bir tek gayem var, bizi mutsuz etmek, huzursuz etmek. Ama biz artık senin bu numaralarını yutmuyoruz arkadaş. Sen bizi mutsuz etmeye ne kadar çalışırsan çalış, biz mutsuz olmuyoruz artık. Nasıl yapabiliriz sevgili kardeşlerim bunu? Sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın tarafında olmak. İki, şeytanın tarafında olmak. Bizler Allah'ın tarafında olanlarız. Bunun manası Allah da bizim tarafımızda. Kim dost olarak Allah'ı seçerse Allah ona mutlaka yardım eder. Kim dost olarak şeytanı seçerse şeytan da ona yardım eder. Ama yardım ettiği her alanda şeytanın bir tek hedefi vardır. O kişiyi biraz daha, biraz daha, biraz daha mutsuz etmek. Allah Teala'nın da bir hedefi var. Her yardım ettiği kişiyi mutlu etmek, daha mutlu etmek, daha mutlu etmek. İşte bu kadarcık bir fark. Birisi Allah hepimizin mutlu olmasını ister. Bunun için bütün kanunlarını koymuştur. Önce Tevrat'a koymuş. Sonra İncil'e koymuş. En sonra da Kur'an-ı Kerim'e. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman muhteşem bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de esasa baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yedi safa ve dört tane teslim. Hadi gelin safaları sayalım beraberce. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması. 4. Fizik vücudun teslim olması. 5. Nefsin teslim olması. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim edip teslimleri tamamlamak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dünyadaki
En mutlu insanlar bu dört tane teslimi de gerçekleştirebilenler. Sevgili kardeşlerim, bu iblis bütün takımıyla, şeytanlarıyla ne yaparsa yapsın, eğer biz Allah'ın yolundaysak bizi rahatsız edemez. Allah'ın yolunda olan insanların Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki işlevleri mürşide tabiyettir. Tabiyet konunun temelini teşkil eder. Herkes kendi zamanındaki mürşide Allah'tan sorarak ulaşacak ve tabi olacaktır. Birçok mürşit var. Biliyorsunuz ki birçok tarikat söz konusu, hepsi de Allah'a ulaştırır. Öyleyse tarikat kelime anlamı yollar demek. Tarik yol, tarikat yollar. Çeşitli açıdan insanlar Allah'a ulaştıracak olan bir mürşide tabi olacaklardır. Bu hiç kimsenin elinde değildir ve olmamalıdır. Ben falanca mürşidi çok beğendim. Gidip ona teslim olacağım dememelisiniz. Bizim kardeşlerimize söylemiyorum sadece. Bütün dünyaya haykırıyorum bunu. Böyle dememelisiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormalısınız. Hacet namazı çok basit ve kolay bir namaz. Hacet namazından evvel mutlaka boy abdesti alınır. Hacet namazı gece şimdiki saatle gece birden sonra kılınan bir namazdır. Birinci özelliği. Normal saatte 12'den sonra, gecenin yarısından sonra, şu anda saatler bir saat ileri olduğu cihetle, gece saat birden sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka gece saat birden sonra güneşin doğmasına kadar geçen devrede kılınması lazımdır. Hacet namazının ikinci özelliği, hacet namazı mutlaka boy abdestini gerektirir. Boy abdestini alarak kılınır. Boy abdestini alıp hemen hacet namazını kılmak söz konusu olmalıdır. Ve hacet namazını kılan kişi Allah'a, "Ya Rabbi, ben mürşide ulaşmak istiyorum. Biliyorum ki pek çok mürşit var. Ama gene biliyorum ki sen herkese ayrı bir mürşit tayin edersin ve bunu sadece sen bilirsin. Ben de bilmek istiyorum ki acaba benim mürşidim kimdir? Ben onun için hacet namazını kıldım. Onun için huzuruna geldim. Onun için burada hacet namazını kılıyorum. Ey yüce Allah'ım, bana kim beni sana ulaştıracaksa onu, mürşidimi gösterir misin yüce Allah'ım?" Ben ona tabi olmak istiyorum ki doğruyu yapmış olayım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a boy abdestini alıp böyle bir talepte bulunursa, gece saat birden sonra sabah güneşin doğuşuna kadar olan devre içerisinde, Allah Teala birinci de olmasa bile mutlaka ona birkaç defa kıldığında mürşidini gösterecektir. Ben kıldım, Allah Teala bana mürşidim göstermiyor. Böyle diyenlere deyin ki
Sevgili kardeşim, tekrar kıl. Ne kaybedersin ki? Allah Teala ola ki sana birinci de göstermez, ikinci de göstermez, üçüncü de göstermez. Allah bu. Dilediğini yapar. Ama sen ısrarlı olursan, bunu kendine hedef ittihaz edinirsen, Allah Teala mutlaka sana da senin mürşidini gösterecektir. Hem de unutmayın, ne kadar gecikirse Allah Teala'nın mürşidi göstermesi, o kadar üst seviye bir mürşide ulaşmak söz konusu olabilir. Genel çerçeve budur. İstisnalar olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah unutmayın. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız sizi mutlaka çok seviyor demektir. Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri sever. Çünkü ister ki herkes kurtulsun. Ne olacakmış yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olurmuş yani? Sadece bir dilek. Herhalde bu dilek insanı cehennemden kurtarıp cennete götürmez. Öyle mi diyorsunuz? Ey Allah'ın dini konusunda bir şeyler edinmek, bilgi edinmek isteyenler, öyle mi diyorsunuz? Biliniz ki Allah Teala herkesi, insan olarak yarattığı herkesi cennetine mutlaka almayı diler. Bunun için yaratmıştır insanları. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Yani cennete gireceklerini veya cehenneme gireceklerini oluşturan kararları kendileri kendi serbest iradeleriyle verirler. Allah Teala bu konuda bir tesir sahasını kabul etmiyor. Mutlaka kişinin kendi iradesiyle bu karara varması lazım. Onun dışındakiler kabul buyurulmaz. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'tan söylediğim standartlarda boy abdestini alarak gece saat 1'den sonra hacet namazını kılarsa, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılarsa, Allah Teala mutlaka ona birincide olmasa bile ikincide veya üçüncüde mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutlaka gösterir. Neden gösterir? Çünkü Allah Teala herkesin kurtulmasını ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ayrıca Allah'ın istediği şey bir insanın iyi insan, iyi kul olmasıdır. İyi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Çünkü bir insanın iyi insan olabilmesi nefsindeki %100 afetle dolu olan nefsindeki afetlerin azalması, hatta yok olması gerekir. Ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cehennemi aşmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kalpten bir dilekte bunu dilemiş ve ölmüş olsa onun gideceği yer birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Bu insan ölmedi. Yaşıyor. Yaşıyorsa mutlaka mürşidine ulaşma arzusunu çok derin bir duygu ile yaşayacaktır. Allah Teala onda mürşide ulaşma duygusunu üst seviye bir muhtevaya ulaştıracaktır. Ve kişi mutlaka hacet namazını kılmak ihtiyacını duyacaktır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak hacet namazını kıldığı için, Allah'ın emrettiği hedefe yönelik bir talepte bulunduğu için Allah Teala onun talebini mutlaka kabul edecek
ve ona mürşidini eninde sonunda gösterecektir. İşte Allah'tan mürşidini soran ve gören kişi bu mürşid için hayır canım o olamaz. Mutlaka benim mürşidim başka birisidir diye bir şeyler söylerse bunun Allah katında hiçbir hükmü yoktur. Çünkü bu kişi başka bir mürşidi görmek için ikinci defa namaz kılacaktır. Hacet namazı aynı mürşit gösterilecektir. Üçüncü defa, onuncu defa, yüzüncü defa kılsa hiç netice değişmez. Allah'ın katında herkesin mürşidi ezelde tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, insan hiç böyle bir konuya girmemiş, mürşit talep etmemiş ve de ölmüş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilememiş ve de ölmüş. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözüme, bu kişi cehennemden kurtulamaz. Bir dilek, ey yüce Allah'ım ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır dese bir kişi, kalpten bir dilekle bunu söylese ve ölse. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Dilediğimiz an cehennemden kendimizi kurtarırız. Yedi kat cennetin birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ama daha mürşidine ulaşmadan evvel ölenlerin cennetidir. Sonra kişi bir mürşit sevgisini öyle bir hüviyette hissedecektir, yaşayacaktır ki bu dayanılmaz bir his olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Büyük bir iştiyakla, istekle. İşte bu ikinci safa kişinin hacet namazını kılması. Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Ve kişi o mürşide ulaştığı zaman iç dünyası ona evet senin mürşidin bu diye işaretlerini verecektir. Kişinin tabiyetini gerçekleştirmesi noktasından sonra ölmesi söz konusu olsa bu kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidini talep etmiştir. Mürşidine Allah Teala göstermiştir. O kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı tabiyet sırasında vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkanların silsilesine, kafilesine katılan bu kişinin ruhu, o kişi hayatta ise mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu 7-8 aylık bir devredir sevgili kardeşlerim. 7 kat için birer ay desek, 7 aylık bir devrenin sonunda bu olay tahakkuk eder. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ulaştırmayı dilemiştir. Onun ruhunu kendisine ulaştıran bizatihi Allah'tır. Allah mı herkesi kurtarmak ister? Allah mı insan olarak yarattığı herkesin cennete girmesini ister? Ama Allah Teala'nın
kanunları var. O kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemediği takdirde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz ve selam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, top bizde. Biz dilemek mecburiyetinde olanlarız. Biz talep sahibi olmak mecburiyetinde olanlarız. İlk talebimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Bunun için ruhumuzun mürşide tabiyetimizle vücudumuzdan ayrılması lazım. Ondan sonra emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde aklanması lazım. Bu kademelerden her birinde emarede ilk %7 nur kişinin kalbinde birikir, nefse emarede. İkinci defa %7'lik nurun birikmesi o kişinin ruhunun birinci kattan ikinci kata çıkması demektir. Bu nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Dördüncüsü nefsi mutmainnedir. Beşincisi nefsi radiye. Altıncısı nefsi mardiye. Yedincisi de nefsi teskiyedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü, kitap okur gibi okuyoruz sizlere. Ama her birinin ayrı bir manası var. Nefsi emmare, nefsinin emrinde olan, nefsinin afetlerinin emrinde olan bir kişiyi ifade eder. Bu, o kişinin ruhunun birinci gökkatına kadar çıkmasına müsaade edebilir ancak. Nefsi levame, kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, suçladığı, "Ey nefsim, ben seni artık tanıyorum. Senin şu afetlerin yüzünden ben ruhumu Allah-u Teala'ya ulaştıramıyorum. Öyleyse bana mürşidim öğrettiği şey nefs tezkiyesi yapmanın yolu zikir. Öyleyse ben zikre başladım. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrediyorum. Ya da diye sessiz zikrediyorum. Ya da dilimi de kımıldatmıyorum. Dilimi de kımıldatmıyorum ama içimdeki sesle, iç sesimle Allah kelimesini tekrar ediyorum. İster birincisini yapın, ister ikincisini yapın, ister üçüncüsünü yapın. Üçü de aynı kapıyı açar. Bu zikir Allah'ın kapısının açılmasının altın anahtarıdır. Altın kapının altın anahtarı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini, keyfinizden uçardınız. Ha, bana mı soruyorsunuz sen biliyor musun diye? Üf, hem de nasıl biliyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de 30 seneden daha fazla bir süre Allah ile beraber olsaydınız, siz de benim gibi olurdunuz. Evvela ben Allah'tan hoşlandım. Sonra Allah'ı sevdim. Sonra Allah'a aşık oldum. Ama önemli olan ondan sonraki safha. Allah'a hayran oldum sevgili kardeşlerim. Hayran olmak ölçü tanımaz. İşte sevmenin son standardı, Allah'ı sevmenin son standardı Allah'a hayran olmaktır.
Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Hepimiz sadece birer yaratıkız. O kadar. Allah Teala lütfu kereminden bizleri yaratmış. Bir anne bir babadan dünyaya gelmişiz. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Neden mi? Etrafınıza bir bakın. Neler var canlılardan? Kuşlar var, balıklar var, deniz mahlukları var, hayvanlar var, daha ötesi şeytanlar var, ama insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfür üfürmez ruh fizik vücudunun şeklini aynen alır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu görseniz kesin olarak bilirsiniz ki o sizsiniz. Nefsinizi görseniz gene aynı şekildedir. O sizsiniz. İşte bunca insan ölmüşler. Ama onlar yaşıyorlar. Fizik vücutları ölmüş ama nefsleri yaşıyor. Berzah aleminde sevdiklerinin yanında. Sevgili kardeşlerim, berzah hayatını bir görseniz ne kadar mutlu olurdunuz biliyor musunuz? Neden mutlu olurdunuz onu biliyor musunuz? Çünkü ölmüş olarak bu dünyadan ayrılmış olanların orada hayatta olduklarını, birbiriyle eski beraberliklerini devam ettirdiğini görecektiniz. Diyelim A ailesindesiniz, babanız ölmüş, anneniz ölmüş, ablanız ölmüş, kardeşiniz ölmüş. Geriye kalan siz ile birlikte başka kardeşleriniz varsa onlar. Aa, bir de bakıyorsunuz hepsi yaşıyor. Onlar hayattayken nasıl bir hayatı yaşıyorsanız aynı hayat orada berzah aleminde de yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman çok mutlu oluyorsunuz. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. İstediği şey bu kadar basit ve bu kadar kolay. Sevgili kardeşlerim, şu dünyanın gamı çoktur, kederi çoktur, sıkıntısı çoktur. Hadi unutun onları. Unutun. Sevdiklerinizle beraber olun. Göreceksiniz ki çok büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hacet namazını kılın. O gece onlarla, rahmetli olanlarla birlikte olmayı dileyin. Bir gün bu hedefinize ulaşacaksınız ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü göreceksiniz ki ölmüş dediğiniz, artık bir daha görmeyi ümit etmediğiniz o insanlarla iç içe, gönül gönüle eski günleri yaşıyorsunuz. Onlar fizik vücut olarak öldüler. Fizik vücutlar da mezara girdi. Ama ya nefs? Ruh da Allah'a döndü, tamam. Ama nefsler yaşamakta devam ediyorlar. Bütün insanların nefsleri şu anda berzah aleminde daha evvel ölenlerle birlikteler ve aynı hayatı yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, görüp
O hayata tekrar dönerseniz göreceksiniz ki eski günleri tekrar yaşıyorsunuz. Aynı hayat. Sizden öğrenmiş olan diyelim anne söylemişler, baba söylemişler için anneniz, babanız, ablası, abi söylemiş olanlar için ablaları, abileri, kardeşleri ölmüş olanların için kardeşleri. Onlar yaşıyorlar. Hem de hepsi beraber. Üstelik de çok mutlular. Aynı bu alem gibi sevgili kardeşlerim, kapıyı açmadan içeri giremezsiniz. Normal standartlarda nefsiniz o alemin varlığı olduğu için kapıyı açmadan odaya giremezsiniz. Ama eğer o nefsinizle bu yaşamakta olduğumuz bu dünyaya gelmiş olsanız bir de bakacaksınız ki bütün kapılar sizin için kapı değil, sadece içinden rahatla geçebildiğiniz, rahatlıkla geçebildiğiniz birer sadece görüntüyü engelleyebilen, yani bir kapının bir odanın içindeyken o odanın kapısı kapalıysa kapının dışında olanları o odada olanlar göremezler. Bu dünyada yaşasa da nefs olsa da göremez. Ama bu dünyada olanlar o kapıyı açmadan kapıdan dışarı çıkamaz. Halbuki nefsler o kapıyı açmadan eğer zahiri alemde bu alemde yaşıyorlarsa kapıyı açmadan kapının içinden geçerek dışarı çıkabilirler veya dışarıdan içeri girebilirler. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün herkes ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ama o ölene kadar geçirdiğimiz devreyi mutlu olarak da geçirebiliriz. Eğer Allah'ın yolunda olursak o zaman mutlu olarak geçirebiliriz. Eğer böyle bir şeye teşebbüs etmemişsek, Allah'ın yolunda olmamışsak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememişsek, sevgili kardeşlerim, dinle bağlı bir insan düşünün. Bu insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet de getiriyor. Ve diyor tamam İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben evelallah 5'ini de gerçekleştiriyorum. Evet. Bir süre cehenneme girip hafif tertip Allah Teala beni de yakacak tabii. Ama ondan sonra mutlaka cehennemden çıkıp Allah'ın cennetine gireceğim. Hayır kardeşim ya, ama yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette. Öyle cehenneme girip bir süre cehennemde kalıp hop oradan çıkıp cennete girmek. Hayır, onlar palavracıların masalları. İnsanlar sevgili kardeşlerim ne kadar yanlış şeylere inandırılmışlar. İslam'ın 5 tane şartı varmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani teslimler? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hem farz hem de bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluksa Allah'ın yolunun dışında yaşanamaz. Bir insan bilse ki sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırıver. Bir kişinin böyle bir talebi eğer kalpten bir talepse Allah-u Teala tarafından kabul edilmemezlik durumuna giremez. Allah herkesi sever. Günahları affetmeye de her zaman hazırdır.
Yeter ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilerlerse Allah Teala mutlaka o kişiyi evvela sevecektir. Ona bütün Allah'ın ibadetlerinin sevgisini verecektir. Kişi zevkle namaz kılacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Zikir yapmak onun için bir zevk haline gelecektir. Bütün ibadetler öyle bir seyir takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, işte insanların Allah tarafında olması onların sevgi hanesinin üstünlüğünü gösterir. Şeytan tarafında olması onların nefret çizgisinin üstünlüğünde olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepine tavsiyemiz odur ki sevin. Ancak sevenler sevilir. Öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sevgi dolu bir dünyada yaşamayı usul haline getirmelisiniz. Ki bu sevgiye ulaşmanın yolu ben Allah'ım çok sevmek istiyorum demekle varılacak bir yol değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle varılacak bir yoldur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişi zikretmeye başlarsa Allah'ın katından tabi olduğu için Allah'ın mürşidine o kişinin kalbine nurlar gelmeye başlar. Evvela %2 rahmet nuru gelir. Ondan sonra %98'e kadar varan fazıllar gelir. Ve o kişinin nefsinin kalbi yüzde ne kadar nurla dolarsa o kişinin yüzde mutluluğu o kadardır. %15 nurla dolu olan kalbi bir kişi için mutluluk %15'tir. %100 nurla dolu olan bir kişi için mutluluk %100'dür. O kişi kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. O onun umurunda bile olmaz. Ama o kimseye düşman olamaz. Hiç kimse hakkında bedduada bulunamaz. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, zaten hesapları otomatik olarak amel defterine kaydediliyor. Yaptıkları kötü davranışların bedelini herkes ödemek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Kurtuluş yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolunda Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabiiyet bunun ikinci aşamasıdır. Tabi oluş ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. 7-8 aylık bir devre bu iş yeterlidir. Ve kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah ulaştırır. Ama kişi ulaştırmış gibi onu üçüncü safhanın mutluluğuna da ulaştırır Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dinlemek birinci safhadır. Mürşide tabiyet ikinci safhadır. Ruhun Allah tarafından ulaştırılması üçüncü safhadır. Ama Allah sanki o kişi kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Böyle bir insan %50 mutluluğun sahibidir. Ve daha sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %80'e yükselecektir mutluluğu. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu %100 olacaktır. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir sonsuz mutluluğa ulaştırır kişiyi. O kişi Allah için yaşamaya başlar. Allah için yaşayan herkes aslında başkaları için yaşayan insandır. Hepsi için aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyun olmaz. Bu doyumsuzluk bizim için her zaman duruma hakimdir. Ama zamanımız doldu.
Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepiniz bizim can dostumuzsunuz. Ve mutluluğu yaşamaya layık olanlarsınız. Öyleyse bilelim ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu mutlak olarak yaşar. Mutluluğu mutlak olarak yaşar. İkisi de mutla başlıyor. Mutluluk ve mutlak olarak mutluluğu yaşamak. Allah Teala garanti veriyor sevgili kardeşlerim. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve de bu ulaştırma süresince de şeytanla onun bütün ilişkilerini keserim. Ve o kişi şeytanla ilişkileri kesildiği için mutlak olarak saadeti yaşar. 5-6 aylık bir süre o kişinin 3 hedefe ulaşmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Üçü de bir ayrı hedef sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve garantili. Allah Teala garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi diye bir olay var. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. Tabiyetiyle beraber nefs tezkiyesi denilen bir olayın yaşanması söz konusudur. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Bizi mutsuz eden faktörlerin başında iblis gelir, şeytan. Mutlaka insanlarla şeytanlar ilgilenirler. Şeytanlar mutlaka insanlarla ilgilenirler. Çünkü hedefleri insanları sonsuz bir huzursuzluk içinde yaşatmaktır. Bilirler ki gidecekleri yer esfeli safilindir. Cehennemin en alt katıdır. İşledikleri günahlar sebebiyle başka bir alternatifleri yoktur. Bu sebeple ne kadar çok insana acı çektirirlerse, ne kadar çok insanı huzursuz ederlerse, o kadar mutluluk duyarlar bu işten. İnsanlar da onlar yüzünden devamlı huzursuz ve sıkıntılıdırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde sizlerin mutluluğunuzun başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemekle başlaması, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutluluğu mutlaka yaşamanız söz konusu. Birinci evre Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. İkincisi mürşidinize ulaşmanız. Üçüncüsü ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Dördüncüsü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşincisi nefsinizi Allah'a teslim etmek. Altıncısı irşad olmak veya muhlis olmak. İkisi de aynı istikamette geçerli. Yedincisi ise iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri daha üst seviye ve daha çok mutluluk, daha üst seviye ve daha çok mutluluk ifade eder. İşte olayımız bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece sizlerin mutluluğunuz için.
Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar deyip konumuza girelim. Sadece iki nevi insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler insanların çok büyük bir kesimini ifade eder. Ve Allah inancı insanlar arasında giderek azalan bir müessese. Türkiye'deki gençliğin haline baktığımız zaman gözlerimiz yaşarıyor sevgili kardeşlerim. Ne kadar unutmuşlar Allah-u Teala'yı. Okullarda öğretilen öğrenim, Allah'ın güzelliklerinin ne kadar dışında. Ve sevgili kardeşlerim, insanlara yazık oluyor. Ama hangi şartlar içinde olursanız olun, siz saadete mutlaka ulaşabilirsiniz. Ne kadar huzursuz bir insan olursanız olun, ne kadar sıkıntıda olursanız olun, ne kadar büyük dertler sizi kuşatmış olursa olsun, netice değişmez. Hepiniz Allah'ın güzelliklerini yaşayabilecek olan vasıflarla Allah-u Teala tarafından donatıldınız. Hepinizde nefs var, hepinizde ruh var, hepinizde akıl var. Öyleyse sadece iki tane alternatifiniz var. Mutlu olmak ya da mutsuz olmak. Eğer mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne diyeceksiniz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi, senin çok sayıda evliyan var. Bunlara Türkçemizde biz ermiş diyoruz. Ya Rabbi, beni de o ermişlerden kılmanı dilerim. Benim de ruhumu sana ulaştır yüce Allah'ım. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl onları ermiş kılmışsan, onlar sana senden talepte bulunmuşsa, Ya Rabbi beni ermiş kıl diye, sen de onların talepleri üzerine onları kendine ulaştırmışsan, beni de ulaştır yüce Allah'ım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. İşte olay bitti. Bu kadar. Şimdi birisi çıkıp diyecek ki, ne yani, ben Allah-u Teala'ya bunları söylediğim zaman Allah-u Teala da beni hop kendisine ulaştıracak mı? Evet. Allah-u Teala seni mutlaka hop kendisine ulaştıracak. Ama bu hop 5-6 ay sürecek olan bir hop. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde hepinizin insan olarak ayrı bir yeri var. Ayrı bir değeriniz var. Eğer yolunuzu kaybetmişseniz, yanlış şeyler yapıyorsanız, bu durum sizi rahatsız ediyorsa, kurtuluşunuz burada. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi bütün suçlarınızdan arıtsın. Allah'a ulaşmayı dileyin, bütün günahlarınız affedilsin. Mürşidinize ulaşın, tabiyetinizi gerçekleştirin. O affedilen, örtülen günahlarınız var ya, bir de sevaba çevrilsin. Kaybettiğiniz kadar daha derecat kazanın Allah-u Teala'dan. Tabiyetinizle birlikte ikinci kat cenneti kazanın. Bundan sonrası Allah'a ait. Buraları da Allah'a ait zaten. Ve o Allah ki sizi, sizin Allah'a ulaşma talebiniz üzerine mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İki ayet-i kerime ikisi de aynı garantiyi veriyor. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani doğuşundan itibaren herkes dalalettedir. Hiç kimse dalaletin dışında değildir.
herkes dalalettedir. Bu dalalette olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece hep dalalette kalmaya mahkumdurlar. İşte onları Allah-u Teala, dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalaletteler bu insanlar. Dalalette bırakıyor. Onlarla ilgilenmiyor. Onlara tebliğini yapmış, aklı başında olan insan tebliği dikkatli inceler. Yahu Allah-u Teala beni kendisine davet ediyor. Neden ben davete icabet etmiyorum, mutlu olmuyorum? Madem ki mutluluk bu kadar kolay der ve de gerekeni yapar, Allah'a ulaşmayı diler. Ve de garantili olan dünya saadetinin yarısını mutlaka elde eder. Ruhunu da mutlaka Allah'ın zatına Allah ulaştırır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından bedava. Sadece bir dilek, netice üçüncü kat cennet, netice dünya saadetinin yarısı. Garanti mi? Garanti. Aşağı kurtarmaz. Garanti. Öyleyse ciddi miyiz? Çok ciddiyiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bu büyük müjdesini sizlere 30 senedir veriyoruz biz. 30 yıldır dilimizde tüy bitti. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin gibi sözü bir lokomotif gibi tekrar ediyoruz ki hepinize ulaşalım. Şu 70 milyon insandan ne kadarını mümkünse o kadar fazlasını Allah'ın cennetine alabilelim. Cehennemden kurtarabilelim. Sevgili kardeşlerim, aslında bir korkunç trajedi yaşanıyor dünya üzerinde. Evvela dinlerini unutanlar Yahudiler olmuş. Sonra onları Hristiyanlar takip etmiş. Onlar da dinlerini unutmuşlar. Öyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara Kur'an'la hitap ettikleri zaman Hristiyanlar arasında da Yahudiler arasında da küçük bir kitle bizim size anlattığımız bu olayları yaşıyordu. Allah'a ulaşmayı dileyenler Hristiyanlar arasında da vardı, Yahudiler arasında da vardı. Fakat toplumun küçük bir bölümünü oluşturuyorlardı. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz ki Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide ulaşmak da farzdır, tabiiyet. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudu teslimde, nefsi teslimde, irşad olmakta, iradeyi Allah'a teslim olmakta, teslim etmekte farzdır. Hristiyanlıkta da farzdır. Hepsini hamdolsun ki Allah Teala ayetleriyle tespit ettirdi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

öğrenelim de sizlere açıklayalım diye. Sizleri mutluluğa davet edelim diye. Sizleri daha açık bir ifadeyle cehennemden kurtaralım diye sevgili kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tebligatını yaptığı zaman Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük iki grup, Yahudilerden bir grup insan, Hristiyanlardan bir grup insan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile sahabe ne yaşıyorsa onlar da aynı şeyleri yaşıyorlardı. Ve de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yeni ayetler gelip de açıklamaları yaptıkça kendilerine öğretilenlerin ne kadar doğru olduğunun mutluluğunu yaşıyorlardı. Gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. Allah Teala Kur'an'da anlatıyor bunu. Ama o devirde Yahudilerin de Hristiyanların da büyük kısmı dinlerini çoktan unutmuşlardı. Size saydığımız yedi safhanın yedisinde artık yaşamıyorlardı. Ve daha ilginci, Hristiyanlar kendi yaptıklarının doğru olduğunu, Yahudiler de kendi yaptıklarının doğru olduğunu savunuyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahte peygamber olarak niteliyorlardı. Oysa ki Kur'an'a baktığımız zaman Tevrat'taki hükümlerinde, İncil'deki hükümlerinde, Kur'an'daki hükümlerinde yedi safhanın yedisini de ihtiva ettiğini, hepsini farz kıldığını görüyoruz. Acaba neden? Allah'ın muradı ne? Tek bir din indirmiş, bütün insanları o dine davet ediyor. Muradı ne? Niçin davet ediyor? Mutlu kılmak için sevgili kardeşlerim. O insanları mutluluğa ulaştırmak için hem dünya saadetine hem de cennet saadetine. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Nereden biliyoruz üstün olduğunu? Çünkü diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık. Ona can verdik, hayat verdik, ona ruhumuzdan üfürdük ve ona secde edin dedik bütün meleklere ve cinlere. Hepsi secde ettiler diyor Allah Teala, sadece İblis secde etmedi. Öyleyse insan Adem Aleyhisselam kendisine ruh üfürülen kainatın en üstün mahluku ki Allah Teala sadece kendisine secde edildiği halde Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermiş. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Kainattaki tek varlık. Allah'ın ruhunu taşıyan bütün bu kainatta bir tek varlık var. O insan. Ne cinler Allah'ın ruhuna sahip, ne de melekler Allah'ın ruhuna sahip, cinlerin tayfasında olan şeytanlar, ne de onlar Allah'ın ruhuna sahip. Ne hayvanlar, ne balıklar, ne kuşlar, düşünebileceğiniz canlılıklar, canlılardan hiçbirisi, cinler de dahil olmak üzere, hiçbirisi ruha sahip değiller. Sadece insan Allah'ın ruhunun sahibi, doğumuyla beraber insana ruh üfürülüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona faatler verdik diyor. Allah'ın ruhu üfürülmüş. Bu sebeple Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin diyor. Çünkü sadece Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhuna sahip. Aslında secde Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil. Secde onun taşıdığı Allah'ın ruhu için yapılıyor. Allah'ın ruhunu içinde bulundurduğu için ve onun tam şekliyle, yani Adem Aleyhisselam'ın şekli nasılsa her zerresiyle ruh aynı hüviyeti, aynı formu taşır. Aynı görüntüdedir. Nefs de

aynı görüntüdedir. Adem Aleyhisselam'ın bir nefsi var, seva edilmiş, bir fizik vücudu var. Allah Teala onu yarattığını söylüyor. Allah onu fizik vücudu yaratmış, topraktan vücuda getiriyor. Nefsini seva ediyor. Nefs fizik vücudun içine yerleştiriliyor. Sonra da ruh üfürülüyor kişiye. Böylece bir üçlü oluşuyor. Zahiri alemi temsil eden bir fizik vücut, onun karşıtı olan nefslerin yaşamakta olduğu berzah alemini teşkil eden, temsil eden nefsimiz ve Allah'ı temsil eden ruhumuz. Biz insanlar bir üçlü olarak yaratılmışız. Fizik vücudumuz üçünün de temelini teşkil eder. Çünkü diğer ikisinin mekanı fizik vücuttur. Ve fizik vücudun içinde hem nefsi hem de ruhu beraber görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmayı bize nasip kılmış. Evvela Allah Teala ve mutluluğu yan yana koyduğunuz zaman şu üç temel faktörü hiç unutmayacaksınız. Allah mutluluğunuzu garanti eder. Öyleyse neyle garanti eder? Kur'an'la. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Ve saadetin aynı zamanda reçetesidir. Saadetin rehberidir, kılavuzudur. Öyleyse Kur'an'a dikkatle bakın. Bu vasıfların hepsinin Kur'an'da olduğunu göreceksiniz. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak mı? Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Ondan evvel biz Allah'ın kulu değil miydik diyen varsa, var mı aranızda? Onlara sesleniyoruz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'ın kulu değildiniz, şeytanın kuluydunuz. Ciddi mi? Bütün insanlar doğduklarından itibaren şeytanın kulu mudurlar? Evet. Hepsi dalalettedir. Hepsi şeytanın kuludur. Peki Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, o zaman şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'ın kulu olurlar. Bütün sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'ın kulu olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Ciddi mi? Ciddi. İşte beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ve bir hedefe ulaşıyoruz birlikte. Bakıyoruz, nerede acaba sahabe Allah'a kul olmuş? Buluyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şöyle söylüyor Allah Teala: "Ve onlar şeytana kul olmaktan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yaptılar? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele," diyor Allah Teala. Neymiş neymiş? Sahabe başlangıçta
şeytanın kuluymuş, tağutun kuluymuş. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve de bizatihi şeytan olan şeytanlar. Bir cinler var, bir de cin tayfesinden olan şeytanlar var. Cinler iki bölüme ayrılır. Süfli cinler ve ulvi cinler. Süfli cinler şeytanlarla eşdeğer hüviyettedir. Ama ulvi cinler onlardan değillerdir. Onlar Allah ile ilişki kuranlardır cinlerin arasında. Nasıl insanlar arasında Allah ile ilişki kuranlar Allah'ın kulu oluyorsa, bu ilişkiyi kuramayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu oluyorsa, cinler için de aynı şey söz konusu. Ulvi cinler Allah'ın kulları, süfli cinler şeytanın kulları. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sadece bir tek şey, mutluluğunuzu. Mutlaka hem cennet mutluluğunuzu ister, hatta cennetin üç katını garanti eder, hem de dünya mutluluğunuzu ister, dünya mutluluğunuzun yarısını da garanti eder. Hangi ayet-i kerimeyle garanti ediyor? İşte iki ayet-i kerimeden birisini söylerken başka laf girdi araya. Allah Teala Rad 27'de diyor ki, Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Onları dalalette bırakır. Ama neden dilediğini diyor, arkadan gelen cümleden anlıyoruz onu. Ama onlardan, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanları kendisine ulaştırmayı dilemediği için dalalette bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı onlar dilemediği için dalalette bırakıyor ve ilgilenmiyor onlarla. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onunla mutlaka ilgileniyor ve onu kendisine ulaştırıyor. İlgilenmek ne demek? Onun çok daha ötesinde bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak etmiştir ki Allah onunla mutlaka ilgilenecektir. Mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın zatı mı var? Evet, Allah'ın zatı var. Allah kendisine ifadesini kullanıyor. İşte bir ikinci ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu. Allah yeştevi seçer. İleyhi kendisine, men kişiyi, yeşayu dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunib ve yehdi ulaştırır. İleyhi kendisine, men kişiyi, yeşayı ve yehdi ileyhi men yeşayı diyor, men yunib. Yönelen kişiyi, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse biz Allah'a ruhumuzu ulaştırmışız. Biz mi ulaştırdık? Hayır, biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı.
Allah'a ruhumuzu ulaştırabilmek için mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeydik. Biz mi mürşidimize ulaştık? Biz mi seçtik mürşidimizi? Hayır. Allah mürşidimizi seçti ve bizim oraya nasıl ulaşacağımızı bize söyledi. Biz de gittik, ulaştık. Öyleyse Allah garanti ediyor. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Sonra fizik vücudumuzu ulaştırmadık, teslim ettik. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra irşad olduk. Sonra da irademizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse bunların her birisinin sadece Allah'ın yardımıyla olması söz konusu. Ve yardımı alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir tarafta mutsuz insanlar, cehenneme gidecek olan insanlar, hem bu dünyada mutsuz ve huzursuzlar, hem de gidecekleri yer cehennem. Peki kabahati ne bu insanların? Ne yapmışlar? Sadece bir tek kabahatleri var. Allah'ın emrini dinlememişler ve Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sonra mı hata üstüne hata işlemişler ve hiçbiri de affedilmemiş. Ve affedilseydi ne olacaktı? Yine bir işe yaramayacaktı. Çünkü Allah Teala o kişinin günahlarını mutlaka sevaplarından üstün kılıyor. Neden üstün kılıyor? Allah'a ulaşmayı dilemedi diye. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem olur. Cehenneme gider ve orada ebediyen kalır. Bu kişi dikkat etmeme sebebiyle kendisine böyle bir şeyin söylendiğinde Allah'a ulaşmayı dilemek gereğini duymadığı cihetle gideceği yer cehennemlerin en üst kat cennetidir, cehennemidir. Birinci kat cehennem. Daha aşağısı ikinci kat cehennem. Daha aşağısı üçüncü kat cehennem. Bunlar negatif değerler. Sıfırın altındaki değerler. Sıfır noktasından yedi kat yerlerin altında, yedi kat aşağıda, her katta bir kat cehennem olmak üzere yedi kat cehennem söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutlu olmak var, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir tarafında mutsuz olmak var, dilemeyen herkesin bulunduğu ortam. Ne yazık ki insanların çok büyük bir çoğunluğu bunları yıllardır anlatmamıza rağmen bundan gerekli dersleri alamayacaklardır, almayacaklardır ve cehenneme gideceklerdir. Şu kainat üzerinde daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, soruyorum size. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bunu nereden anlıyoruz? Söylediklerinden anlıyoruz. Diyor ki sadece siz bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı sizin işiniz değil diyor. Geri kalanını ben yapacağım. Siz diyor namazı mı sevmiyorsunuz? Ben size namazı sevdireceğim. Siz orucu mu sevmiyorsunuz? Oruç tuttuğunuz zaman karnınız mı acıkıyor? Rahatsızlık mı hissediyorsunuz? Ben halledeceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edeceğim diyor. Siz diyor zikri mi sevmiyorsunuz? Ben size zikri sevdireceğim. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Ve zikir sebebiyle 7 defa %7 nur birikimini sağlayacaksınız. Öyle ki nefsinizin kalbinde %51'e kadar olan nur birikimini ben garanti ediyorum diyor. Zikir o süreç içinde sizin mutlaka hoşlanacağınız, mutlaka yapacağınız bir muhteva kazanacak diyor.
Siz namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdireceğim diyor. Zekat vermeyi sevmiyorsanız zekatı size sevdireceğim diyor. Verdiğiniz zaman huzursuzluk değil, huzur bulacaksınız. Hacca gitmek size güç mü görünüyor? Sizi hacca ben göndereceğim diyor ve size güç de gelmeyecek. Ve diyor bütün bunların ötesinde size en çok değer verdiğim ibadeti sevdireceğim diyor. Bu bir ibadet zikirdir diyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması vücudunuzdan ayrıldıktan sonra 7 tane gök katını aşmasıyla mümkün. Ve bunun için de nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mürşidine ulaştırır 12 tane ihsanla. O kişiye Allah Teala verdiği ilk 7 ihsanla kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu insanı irşat makamını gören, irşat makamı olarak tanıyan, sözlerini işiten, manasını kavrayan, kalbinde idrak eden bir hüviyete getirir. Sadece o kadar mı? Hayır, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onun bütün günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahlar işlersiniz. Hep Allah-u Teala'ya dua edersiniz. Ya Rabbi, ben bu günahı işledim. Çok pişmanım. Ne olur beni affet. Sadece o günahınızdan değil, bütün günahlarınızdan, günahınızın mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarınızdan kurtulabileceğiniz bir çözüm var sevgili kardeşlerim. Ne kadar günahınız olursa olsun, hangi cins günahınız olursa olsun, bütün bu günahlarınızın hepsinden mutlaka kurtulacağınız, yani günahlarınızın örtüleceği bir çözüm. Kesin mi? Kesin. Öyleyse hadi gelin bakalım Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Diyor ki Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey inananlar! İnanmayan kişinin zaten bu işlemi yapması söz konusu değil. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci takvaya mutlaka ulaşın diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci takvanın sahibidir. Dilemezse hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman hidayete adım atamaz. Hiçbir zaman cennete adım atamaz. Sevgili kardeşlerim, sizlere o kadar önemli şeyler söylüyoruz ki sadece din adamları söylediklerimizi bilmiyorlar diye bu kadar gürültü kopuyor hakkımızda. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlara Kur'an'ı Allah Teala öğretmedi. Unutulan Kur'an hükümlerinin yeniden ihya edilmesi görevi Allah Teala tarafından bize verildi. Ve bu insanlar öğrendikleri ilimle, din adamı olmak basmındakilere sesleniyorum. Öğrendikleri ilimle bırakınız başka insanları kurtarabilmeyi, kendileri de kurtulamazlar. Çünkü öğrendikleri ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir sayfa yok. Onlar ilim öğrendiklerini zannediyorlar. Ama Allah Teala diyor ki onları ilim öğrendikleri ilim sebebiyle dalalette bırakırız diyor.
onlar diyor hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Neden? Allah Teala emir veriyor. Allah'ın verdiği emri yapmıyorlar. Nefslerinin, afetlerinin yani hevalarının emrettiğini yapıyorlar. O olayda Allah Teala'yı emrine itaat edilecek olan Rab mevkinden alıyorlar. Nefslerinin afeti, hangi afete uyarak bunu yapmışlarsa onun yerine geçiyorlar. Allah Teala bunu söylüyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Hem ilim sahipleri hem dalalette. Evet. Çünkü o ilim Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Bünyesinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca duyabileceğiniz en önemli şey bu, kurtuluşunuz için. Bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah-u Teala bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Sonra sizi mürşidinize o ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman o affettiği günahlar vardı ya, onları bir de sevaba çevirecek. Masal gibi bir şeyden bahsediyorum, öyle değil mi? Ah sevgili kardeşlerim. Allah Teala size bunları öğretseydi, bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleseydi, siz de benim gibi herkese ama herkese onların kurtuluşunu anlatabilmek için ömrünüz boyunca çırpınıp dururdunuz. Sahne şöyle sevgili kardeşlerim, 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor. Ve biz 30 seneden beri onlara Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve de öğretemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün pencereleri, kapıları Allah'a kapatmışlar. Aranızda da şu anda beni dinleyenler arasında mutlaka öyleleri var. Onlara sesleniyoruz. Biz sizi de kurtarmak için buradayız. Şu zavallı din adamlarının Allah katındaki durumlarını bir görseniz sevgili kardeşlerim. Onlara diyoruz ki sizin üniversitenizde biz konferans vermek istiyoruz. Barkovizyon'la size ulaşalım. Bizim söylediklerimize ihtimal vermiyorsunuz gibi görünüyorsunuz. O zaman size ayetlerle ispat edelim. Karşımızda ne söyleyeceksiniz cevabını verelim. Ama hiçbirisi buna cesaret edemiyor. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi için o üniversitedeki profesörler dinlerini bilmiyorlar da sen mi biliyorsun diyen birileri olacak tabii. Evet, onlar bilmiyorlar ve biz biliyoruz. Peki neden bu kadar eminiz kendimizden? Çünkü bize onları öğreten sahibimiz olan, biz onun kölesiyiz, Allah. Ne yani, insan Allah'la konuşabilir mi? Eğer Allah bunu isterse elbette konuşabilir. Bizim etrafımızda, bizim dışımızda hamdolsun ki birçok kişi var bunu gerçekleştiren. Ama bizim sevgili din adamlarımız Allah'a ulaşmayı dilemek değil, Allah'a ulaşmayı dileme kavramını bile bilmedikleri için hiçbir zaman ortaya ulaşamazlar. Ve en kötüsü cehennemden kurtulamazlar. Hayır, en kötüsü bu değil. Bundan daha kötüsü, cehenneme doğru yürüyen 70 milyon insanın kurtuluşu konusunda en ufak bir faydaları olmaz. İşte bize en çok üzen bu sevgili kardeşlerim. Onlara bugüne kadar defalarca ihtarlar gönderdik. İhtarları inceleyen herkes bütün ihtarların doğru olduğundan emin.
bir kısmı incelemeden yakıyor, bir kısmı mutlaka yanlıştır diye incelemiyor. Ama kim incelemişse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğundan eminler. Biz üniversitelerde din mi öğrendik? Arapçayı mı biliyoruz onlar gibi? İkisi de gerçek değil. İkisini de yaşamadık biz. Üniversite mezunu değiliz. Yani ilahiyat fakültesinden mezun değiliz. Din konusunda üniversite bitirmedik. Öyleyse nereden geliyor ilmimiz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bir ilmi Allah Teala bize verdi. Birçok kişi gördük hayatımızda. Dini bildikleri zehabıyla bize ulaşırlar. Sonra da konuştuğumuz zaman Kur'an'la söylediklerimizi karşılaştırdıklarında bütün söylediklerimizin doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalırlar. Bir kısmı o noktaya gelmemek için doğruları anladıkları andan itibaren kaçarlar bizden. Burada en çok üzüldüğümüz nokta din adamlarının dinlerini bilmemesi sebebiyle bu 70 milyondan fazla insanın cehenneme gireceği. Sevgili kardeşlerim, asırlardan beri Kur'an artık öğretilmiyor insanlara. Kur'an'ın kıraati öğretiliyor, yani okunması. Tecvidli olarak Kur'an nasıl okutulur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis-i şerifinde, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dikkat edin ki o öğrenenler de insanlardan öğrenecekler Kur'an'ı. Aranızda en hayırlınız biziz. Neden? Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve 30 yılımızı da o Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmek için geçirdik. Ama bugün o hayırlı olmak konusundaki yarışanlar Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğretiyorlar. Kıraatini öğretiyorlar. Tecvidli Kur'an-ı Kerim nasıl okunur? Asırlardan beri Kur'an-ı Kerim'in ne lafzının ne de ruhunun öğretilmesi unutulmuş, unutulmuş ve de unutulmuş. Yok artık böyle bir şey sevgili kardeşlerim. O zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi şirktedir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münevvine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi daha ilk kitapta takva sahibi değil ve şirkte. 72 gruba ayrılan insanların arasında Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepsinin içinde var bu 72 fırkanın. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Cehenneme gitmek istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün o günahlarınızın affedilmesini ve daha sonra mürşidinize ulaştığınızda sevaba çevrilmesini istemiyor musunuz?
Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarının bilmediği Kur'an hakikatlerini, Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini, sizleri cehennemden kurtaracak Kur'an hakikatlerini sizlere anlatıyoruz diye bize kızan çok insan var. Allah'ın bize verdiği görevleri hiçe sayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, onları da davet ediyoruz kurtuluşa. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. İşte dilemezseniz şirktesiniz diyoruz. Dilemezseniz cehenneme gideceksiniz diyoruz. Önce inanmıyorlar. Ama o zaman diyoruz, bakın bakalım Allah Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Şöyle söylüyor: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennü biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar diyor Allah Teala muhakkak surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, buna milaki olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Bizim sevgili din adamları, ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz ha diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bırakmışlar, kendilerine bir din uydurmuşlar. Din adamlarının ortaya çıkardığı Kur'an'ın dışında bir din. İslam'ın 5 tane şartından ibaret olan, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir din, bütün İslam alemince baş tacı edilmiş ve de insanlar onunla yetinmişler. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan, gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala onun. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri öğrenseler, biz Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz ayetleri öğrenseler, evvela öğrenseler kendileri kurtulacaklar. Başkalarına öğretecekler. Onlar da kurtulacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hicranı hiç yaşadınız mı siz? Allah size bütün hakikatleri öğretsin. Siz de insanları öğretmek için 30 yılınızı Allah'ın emriyle onlar için harcayın. 1000'den fazla konferans verin. Bilmem kaç bin saatlik dersiniz olsun bilgisayarın hafızalarında. İnsanları A'dan Z'ye Kur'an'ın muhtevasını, lafzını ve özellikle ruhunu öğretin. Ve sonra da insanlar bütün bunların karşısında sadece size karşı olsunlar. Onların kurtulamaması sebebiyle hiç bir hicran yaşadınız mı sevgili kardeşlerim? Hem Allah size öğretmiş. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar. Mutlaka cennete girecekler. Mutlaka bütün günahları affedilecek ve yani örtülecek. Üstelik de mürşitlerine ulaştıkları zaman tabiye sırasında bir de sevaba çevrilecek. Ve o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanlara da diyorlar ki o bir sahtekardır diyorlar.
Sevgili kardeşlerim, böylesine insanlar tarafından Allah'ın hedeflerine ters düşen, insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan, kendilerini de kurtaramayacak olan bir ilmi gerçek anlamda ilim zannedenler, bunlar zamanımızın, bizim ülkemizin din adamları. Aralarında sadece gönderdiğimiz ihtarları okuyup da birer birer Kur'an'dan tahkik ettikleri zaman hepsinin doğru olduğunu gören ve tabloyu gözlerinde canlandıran, yahu biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezsek, biz şirkteyiz, biz takva sahibi değiliz, biz küfürdeyiz, biz dalaletteyiz, biz hidayette değiliz. Gideceğimiz yer cehennem diyen insanlardan oluyorlar ve hemen gizli gizli Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Etraflarındaki insanlar bizim hakkımızda ileri geri konuştukça onlar sadece susuyorlar. Doğruların öğrenilmesi zamanı geldi sevgili kardeşlerim. Hidayet Çağı'nın birinci bölümü olan Hidayete Giriş Devri 30 kameri yılda tamamlandı. 12 Rebiülevvel günü başladı ve 12 Rebiülevvel günü tamamlandı. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum tarihi 12 Rebiülevvel. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ölüm tarihi gene 12 Rebiülevvel. Ve bize Allah-u Teala'nın müjde suresini yazdırdığı tarih. 3 tane sana müjdemiz var. Her biri 10 yılı ifade ediyor. Ve 30 yıl sonra Allah-u Teala bu hakikatleri bir defa daha söyledi. Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarına dikkatle bakın. Çok büyük bir pişmanlık bekliyor onları. Söylediğimiz şeyleri incelemedikleri sürece omuzlarında büyük vebal var. Çünkü sevgili kardeşlerim, insanlar gidip onların doğru söylediklerini zannettikleri için onlardan bilgi almaya çalışıyorlar. Ne kadar korkunç bir şey. Şeytan onların her biriyle ayrı ayrı meşgul. Her birine bir şeyler fısıldıyor. Onları cehennemde tutabilmek için. Ama buna rağmen hamdolsun güzel haberler de geliyor. Bir kısım din adamları bütün televizyondaki yayınlarımızı dinliyorlar. Evvela hadi canım sen de bunu söyledikleri mutlaka saçmalıktır diye televizyonu açanlar, o ayetleri Kur'an-ı Kerim'i açıp da birer birer tahkik ettikleri zaman o zaman doğruyla karşılaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman kıymetimizi anlıyorlar. Biz bu ilmi bilmiyoruz. Bunca yıl üniversite okumuşuz. Doçent olmuşuz, profesör olmuşuz. Ama bu ilmi bilmiyoruz diyorlar. Öyleyse bu ilmi o nereden öğrendi? Hala anlamıyor musunuz diyoruz biz de. Sizi cehennemden kurtaracak olan bir ilim öğrettiyse, biz sizi bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı üzerlerine farz olan 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'a davet ediyoruz. Böyle diyoruz onlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluğu yaşayın,
Cennet saadeti de dünya saadeti de sizlerin olsun. Ki üçüncü kat cennette ruhunuzun Allah'a ulaştırılarak Allah'ın büyük mutluluğuna ulaşmanız, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, ikisi de üzerinize farz kılındı. El Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Allah Teala'nın hepinizi cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Mutlu olmanız için dua ederiz. Yeter mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu duaya sizin de katkıda bulunmanız lazım. Mutlu olmak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Sadece bir tek dilekle mutluluğu acele elde edebilirsiniz. Acilen. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç tane kelime size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kanunu odur ki Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır o kişi hayattayken. İşte her şey bu kadar basit, bu kadar kolay. Geri kalanı mı hikaye. Sevgili kardeşlerim, şu insanlara Allah'ın hakikatlerini öğreteceğiz diye 29 senedir hep bir şeyler anlatmaya çalışırız. Allah'ın bize öğrettikleri ama başka insanların henüz öğrenemedikleri şeyler. Kur'an hakikatleri. Tabi bu söylediklerimizi belki ilk defa duyan birisi, hadi canım sen de onca alim var, onca profesör var, onlar bilmeyecekler de sen mi bileceksin? Derler mi bize? Derler tabi. Bu onların hakları mı? Elbette hakları. Herkes başlangıçta böyle zanneder. Ama kazın ayağı öyle değil. Çünkü konunun biraz içine giren herkes görecektir ki gerçekten onlar bilmiyorlar. Peki bilmeyen bu kardeşlerimiz bunda hatalı mı? Hayır, değiller. Bilmemeleri sebebiyle hatalı değiller. Çünkü onlara Allah'ın ilmi öğretilmedi. Onlara Kur'an'ın okunması öğretildi. Tecvidli okunması öğretildi. Onlara Arapça öğretildi. Ama Kur'an'ın ne lafzı ne de ruhu öğretilmedi. Hangi konuyla ilgililerse o konuya ait bir kısım ayetlerin hepsi sahibi. Ama kendilerini kurtaracak olan asıl ilimden nasiplerini alamamış durumdalar. Ve de haklılar, çünkü onlara bu ilim öğretilmedi. Sevgili kardeşlerim, anlatan sadece bildiğini anlatabilir. Öğreten sadece bildiğini öğretebilir. Öyleyse, öğretilmediyse onlardan bu ilmi anlatmalarını beklemek yanlış bir şey olur ve de haksızlık olur. Ama bunlar, biz bu konudaki uyarıları yapmadan evvelki devredeki olaylardı. Şimdi eğer biz bir takım şeyler açıklıyorsak ve onların öğrendiği ilme uymuyorsa, hatta ters düşüyorsa, o zaman Furkan Kur'an olacaktır. İki tarafta
Kur'an'a müracaat edecekler. Ve bakacaklar ki Kur'an'da bizim söylediklerimiz yazıyor. Neden öyle? Çünkü bu ilmi biz kendiliğimizden öğrenmedik. Hala doğruduruz Arapçayı bilmeyen, hala Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan ve de okuması da hiç de mürekkep yalamış birinin okuması gibi olmayan bir başlangıç seviyesinde birisi Kur'an okumanın. Ama şimdi bakalım acaba ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an konusunda? Diyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ı öğrenmekten murat bu. İşte en hayırlı olmaya çalışanları görüyoruz şimdi. Öğrendikleri şey mi? Öğrendikleri şey sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın tilaveti. En güzel tilavet yapanları en üstün mevkilere geçiriyorlar insanlar. Tamam, o da çok güzel bir şey. Ama Kur'an'ı öğrenmekten ve öğretmekten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın muradı bu değil ki. Bu da mutlaka gerekli, öğrenilmeli. Ama en hayırlı olmak için Kur'an'ın tecvidle okunması, hem de güzel bir sesle okunması, müzikal bir standartta okunması hayır yetmez sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi en hayırlı yapmaz. Kişiyi en hayırlı kılacak şey Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretmek. Sevgili kardeşlerim 606 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Bunun hepsini ezberleyen birçok insan var, yaşıyor. Hangi ayeti söylersek başlar başlamaz devamını getiren birçok insan var. Hamdolsun. Ama Kur'an'ı bilmiyorlar. O insanlar diyeceksiniz Arapça biliyorsa, Kur'an'ı da ezberlemişse nasıl olur da Kur'an'ı bilmezler? Ne yazık ki bilmezler. Ayetler arasındaki ilişkiyi, ayetlerin lafzının altındaki yedi manadan hiçbirini onlar bilmezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, yoksa sadece bize mi öyle görünüyor? Her şey güzel değil de. Ama sevgili kardeşlerim, öğrendikçe size de güzel görünecek. Bir defa bir insan düşünün ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. En az 6 ay süreli bir zaman parçasında bu kişi mutlak olarak saadeti yaşar. Ona mutluluğu yaşatacak olan kendisi değildir, Allah'tır. Çünkü bir insanı mutsuz yapan faktör her alanda şeytanın devreye girmesidir. Kişiye istemediği şeyleri yaptırıp sonradan ona azap çektiren hep o lain şeytandır. Mel'un, alçak şeytan. Sevgili kardeşlerim, şu dünya var ya, dünyada en çok kızdığı insan da o biziz. Çünkü onu nerede olursa olsun cımbızla yakalayıp devre dışı bırakırız hemen. Çok iyi biliyor. Onun için de yani bize kızmasın da kime kızsın bu zavallı mahluk? Sevgili kardeşlerim, peki gazoz ağacı olabilir mi şeytan? Bir insanlara ne demek istiyorum? Hani kahvelerde tavla oynanır. Ustalar her zaman çırakları yenerler ve gazozları çırak ısmarlar, yenilen ısmarlar. Konuyu iyi bilen bilmeyeni mutlaka yener tavlada.
özel şekilde yenilmiyorsa, isteyerek yenilmiyorsa ve de yenilen taraf hep yenildiği için artık o bir gazoz ağacı olmuştur. Yani her seferinde gazozları ısmarlamak onun işi. İşte bu tabir kahvelerimizde çok kullanılır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar hayatlarının bir parçasında, ilk gençliklerinde mutlaka bir spor kulübüyle ilişkili bir şeyler yaparlar. Biz de o yaşlarımızda işte ortaokul talebesiyken, belki lise talebesiyken çelik spora giderdik. Çelik sporun orada tavla oynarlardı, biz de oynardık. Bazen biz gazoz ağacı olurduk, bazen başkaları. Ama böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, şeytanı her zaman yenebilirsiniz. Ama bunun için mücadeleyi göze almak mecburiyetindesiniz. Şimdi Allah-u Teala'nın emirlerini biliyorsunuz. Madde bir. Yasaklarını da biliyorsunuz. Madde iki. Şimdi dikkat edin. Ezan sesini duydunuz. Namazın vakti girdi. Şeytan size 100 tane masal uydurur. Arka arkaya. Birini başaramazsa en acil bir işi size söyler. Şu anda senin yapman lazım gelen namazı kılmak değil. Şu işi yapsan daha iyi olur. Ve siz gene namazı kılmakta ısrar etmeye kalkarsanız onun daha önemli bir sebebini size söyler. Gene ısrar edersiniz siz namaz kılmakta. O başka sebeple ileri sürecektir. Ard arda sizin aklınıza gelmesi imkanı olmayan bir sürü sebep. Sevgili kardeşlerim, sizin yapmanız lazım gelen şey ezanı duydunuz mu acele namazınızı kılmak. Namazınızı bitirince de onunla siz alay edersiniz. Hani ne oldu? Beni her seferinde namazdan caydıran sen neden başaramadın? Arkasında o yok. Yenilmenizin arkasında siz varsınız. Şeytan çok iyi bir yol gösterici olabilir. Evet, yanlış anlamadınız. Şeytan sizi tekamüle ulaştırmak için, daha üst seviyelere ulaştırmak için çok ciddi bir öğretmen olabilir. İyi ama şeytan bizim

Be hey şeytan diyeceksiniz. Seni tanıyorum artık ben. Şimdi sen bana namaz kılma dedin ya. Sırf sen bana namaz kılma dediğin için ben özellikle seni çatlatmak üzere namaz kılacağım şimdi. Mutlaka namazınızı kılın. O öfkesinden çatır çatır çatlar. Sonra mı zikir yapmak istersiniz? Zikrinize mani olmak için ilk söylediği sözde daha o yüzlerce sebep gösterecektir size. Daha ikincisine adım atmadan hıh diyeceksiniz. Sen benim zikir yapmamamı istiyorsun öyle değil mi? Öyleyse ben şimdi sırf sen benim zikir yapmamı istemiyorsun diye, sırf sana inat olsun diye şimdi zikre başlıyorum. Zikir boyunca o engellemek her istediğinde sizi aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Anlayacak ki karşısında bir kale var. Hem de onu çok iyi tanıyan. Ya Allah'ın emrettiği bir şeyi size yaptırmamaya çalışır ya da yasak ettiği bir şeyi mutlaka yapmanızı ister. Diyelim ki tasavvufa girmeden evvel içki müptelasıydınız. Arkadaşlarınızla beraber falanca meyhaneye gidip kafayı çekiyordunuz. O şimdi size siz ne zaman bir şeyler yapmak isteseniz, sohbete gitmek isteseniz, Nur TV'yi dinlemek isteseniz size engel olmaya çalışır. Ve size eski günlerinizi hatırlatır. Falancanın meyhanesine gidip de kafayı çektiğiniz günleri. Git der, o zaman ne kadar kafayı çektiğin, hani en azından kafayı çektiğin zaman memnundun hayatından. Git tekrar kafayı çek. Ona diyeceksiniz ki sen bana bunu şimdi söyledin ya. Onların hepsi bana gelseler şimdi deseler ki hadi gel gidelim meyhaneye. Hayır, sırf sen devreye girip de bunu bana söylediğin için ben senin dediğini asla yapmayacağım. Gitmiyorum. O zaman aklınıza gelen ilk ibadete girin. İbadeti yapmamanız için size bir şeyler hatırlattığı zaman yine aynı şeyi söyleyeceksiniz. Hayır, sırf sen söylediğin için ben senin dediğini değil, senin söylediğinin tam tersini yapacağım. Bunu usul haline getirdiğiniz zaman önünüzde sizi doğruya ulaştıran bir rehber bulacaksınız. Neden? Söylediklerinin aksini yaparak. Çünkü mutlaka Allah'ın ibadetlerini yapmamanızı, mutlaka yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Yüzlerce bahane bulur ve de çok akılcıdır önerileri. Mesela der ki sabahleyin kalktığınızda, kalkmak üzere uyandığınızda, sabah namazına kalktınız. Der ki bak şimdi hava buz gibi soğuk. Ve sen soğuk suyla şimdi ayaklarını yıkayacaksın ve de hasta olursun ha. Onun için sen şimdi yat. Öğle namazının girmesine kadar vaktin var. Şimdi de kılsan eda edeceksin. O zaman da kılsan eda edeceksin. Kaza değil. O da eda, o da eda. Onun için sen yat uyu. Ona diyeceksiniz ki ben şimdi su ısıtacağım. Ve o ılık suyla ayaklarımı yıkayacağım. Eğer bunu başaramazsam ayaklarımı mesedeceğim. Ama namazı şimdi kılacağım. Sen beni namazdan vazgeçirmeye çalıştığın için şimdi kılacağım. Sevgili kardeşlerim, onu yendikçe bundan büyük haz duyacaksınız. Adeta sizin için şeytan bir gazoz ağacı olacak. İşte size bütün doğruları hatırlatan aslında bir düşman ama size yardımcı. Sadece onun söylediğinin aksini yapacaksınız. Hem de onu çatlatarak. Öfkesinden çatlar ama gene size yapılması lazım gelen şeyin aksini söylemekte devam edecektir. Ondan katiyen vazgeçemez. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şeytan mı? Gazoz ağacınız. Ama söylediklerimi dikkatle tatbik edin. İslam'dan ne kalmış ki geriye sevgili kardeşlerim? Bütün kaleler yok olmuş. Geriye İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Hiç kimseyi

cennete ulaştırması mümkün olmayan 5 tane şart. Yani madem ki onlar bizi cennete ulaştırmayacak, öyleyse yapmayalım. Hayır. Tam aksine onları da yapacaksınız ama ona zikri de ilave edeceksiniz. Birincisi namaz kılmak. Namazlarınızı, bizim usullerimizi söylüyoruz şimdi size. Biz 5 vakit namaz kılmayız. Şimdi bizim için, bunlar zaten namaz da kılmazlar diyenler için sürpriz. Biz 5 vakit namaz kılmayız. Ama 7 vakit namaz kılırız. Tam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe gibi. Önce sabah namazı, sabah namazından sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti, sonra öğle namazı, öğle namazından sonra ikindi namazı, ikindi namazından sonra akşam namazı, ondan sonra yatsı namazı, hepsi vakitlerinde. Yatsı namazından sonra da saat, şimdiki saatle 1, eski saatle 12, yani saatler bir saat sonraya alınmışsa saat 1, 1'den sonra da mutlaka teheccüd sünneti. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunları yapmakla da kalmayız. Her gün bizim aramıza katılanlar genellikle bizim gibi olanlar. Yani akılları başlarına geç gelmiş olanlar. Bizim aklımız başımıza ta 30 yaşımızda geldi. O da bize asli unsurları yıllar sonra kazandırabildi. Sevgili kardeşlerim, ne olur yani insanlar geç kalmışlarsa, geç kalmışlarsa bizim yaptığımızı yapacaklardır, borç ödeyeceklerdir. 15 yaş sorumluluk yaşıdır. Kişi kaç yaşındaysa aramıza katıldığı zaman hesap edecek. Ben 40 yaşındayım. 15 yaştan itibaren bu sorumluluklar üzerimde olduğuna göre tam 25 senelik borç ödeyeceğim. Bir günde sadece bir günün farzlarını ilave olarak kılarsa o kardeşimiz, 25 yıl sürer bu iş. Ama eğer her gün 2 günlük borç kılarsa o zaman 12,5 sene sürer. 12,5 sene sonra kişi bütün borçlarını ödemiş olur. Bu sebeple biz ve bize tabi olanlar her gün normal namazlarımızdan, namazlarımızın dışında en az bir günlük namaz kılarız. İşte o kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti dediğimiz namazlarda, kuşluk sünnetinde sabah namazının borcunu, yatsı namazının borcunu ve selat-ı vitrin borcunu kılarız. Teheccüd sünnetinde de affedersiniz, yanlış söyledim. Kuşluk sünnetinde sabah namazını, öğle namazını ve sevgili kardeşlerim, şimdi beni şaşırtmaya çalışıyor köftör. Ama böyle olması çok güzel. İçimizi dışımızı böyle göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Biz neysek oyuz. Kuşluk sünnetinde öğle, ikindi ve akşam namazlarının borcu kılınır. Öğle, ikindi, akşam. Yatsıdan sonra, yani saat 12'den şimdiki saatle 1'den sonra kılınacak olan teheccüd namazında da sabah namazı, yatsı namazı ve selat-ı vitir kılınır. Böylece o gün bir günlük borç ödemiş olursunuz. Ama borçlarınız bitti. Borçlarınız bitse de bu bizim usulümüz. Mihir cemaatine
katılacak olanlar mutlaka bu usule iç dünyaları onlara evet dediği sürece riayet edeceklerdir. Bu kadar mı? Hayır, namaz konusu burada bitmiyor. Normal statüde Allah Teala bir insan bir namazı vaktinde kılamazsa onun ondan sonraki namazda veya daha sonraki bir namazda borç olarak, bir borç kılarak eda edilmesini ister. Affedersiniz, kaza edilmesini ister, emreder. Kişi o farzın namazını kılarak onu kaza ettiğinde, affedersiniz, onu borç olarak kıldığında borcu ödenmiş olur. Yani iki rekatlık bir sabah namazını öğleye kadar vaktinde kılamayan kişi, güneş doğduktan sonra yakalan kişi öğleye kadar kılarsa o namazı, iki rekat namazı gene eda eder. Ve ayrıca bir defa daha kılması gerekmez. Sadece o namaz gerçekten eda edilmiş kabul edilir Allah tarafından. Ama bu kişi öğle namazını kaçırdı, ikindi de kılıyor. Öğle namazını gene kılacaktır ama bu sefer edasına değil, öğle namazının farzını kaza olarak kılacaktır. Sünnetleri ise ikindi de kılması mümkün değildir. Onlar kalır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bizim için olay öyle değil. Aramıza katılanlar Allah'ın bize verdiği emirleri önceden bilsinler. Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz. Onun da mutlaka ötesindedir kıldıklarımız. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza MP3'lerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah Allah Allah Allah Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Ve bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetiyle teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette
ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emri istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar sevgili kardeşlerim. İlk 6 ay tabiyetten sonraki ilk 6 ay hayatınızın en mutlu devresi olabilir. 6 ay boyunca Allah-u Teala şeytanın sizinle olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesmiştir. Şeytan size hiçbir şey yapamaz. Hiçbir sözünü geçiremez. Zaten onun sözü size ulaşamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hangi emri gelmişse onu engelleyecek olan bir düşmanınız yok. Şeytan size sözlerini ulaştıramaz. İlişkisi tamamen kesilmiştir. Sadece nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerine isyan edebilir. Dikkat edin, şeytanla içinizden gelen nefsinizin afetlerinin sesini sakın birbirine karıştırmayın. Nasıl şeytan Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi istemezse nefsinizin afetleri de istemez. Nasıl şeytan Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi isterse nefsiniz de ister. Bu sebeple Allah'ın yoluna girmeyen bir kişiye şeytan emredip emrini zorla yaptırmaz. Söylediği şey zaten Allah'ın ya bir emrine itaat etmemektir, o emri çiğnemektir ya da yasak ettiği bir fiili işlemektir. Nefsinizin bütün afetleri de buna göre programlanmış zaten. Nefsiniz teşne. Şeytan ne söylerse onu yerine getirmek için hazır ve de eğer nefsinize bu imkanı vermişseniz ömrünüz boyunca hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlersiniz, emrettiklerini de yerine getirmezsiniz. Ömrünüz boyunca da her yaptığınız yanlışın arkasından azap edilmekten kurtaramazsınız kendinizi. Allah mutlaka size her hatanızdan sonra azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili kardeşlerim, eğer başınız üzerine devrin imamı gelmişse o huzursuzluğu veren artık odur. Öyleyse şunu bilin sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sualini sorun kendinize. Mutlu olmak istiyorsanız buyurun. Mutluluğu mutlaka Allah-u Teala size yaşatır. Ama istemiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Biz size mutluluğu anlatırız ve davet ederiz. Bütün bilgileri size ulaştırırız. Yaşamak için, bu mutluluğu yaşayabilmeniz için bütün yardımları yaparız. Zaten siz sevgili kardeşlerim Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizi mutlak kontrolü altına alır. Şeytanla irtibatınızı mutlaka keser ve ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen süre 5-6 aylık bir süredir. Bu süre içinde şeytan size hiçbir emir veremez, hiçbir Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi de size telkin edemez. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunları duyuyorsa o bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Zaten sevgili kardeşlerim, bir insan eğer Allah'a ulaşmayı

de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten derin bir zevk alır. Yasak ettiği hiçbir fiili yapmak istemez. Bu kişi diyelim Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel namaz kılmak ona çok ağır geliyordu, çok zor geliyordu. Ama Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse kalbindeki dileği Allah anında işitir, bilir ve görür. Derhal o kişinin üzerinde Rahim Esma'sı tecelli eder. Bu tecelli o kişinin şeytanla ilişkisini bir türüne keser. Ve şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Neler geçer başından? Oho, neler geçmez ki? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bunun üzerine hemen onun üzerinde Rahim Esma'sı tecelli eder. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalbini gören, işiten ve idrak eden hale getirir. O kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişinin zikri üzerine kalbine rahmet nuru sızar. Sonra kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan her kişi mutlaka mürşit isteme durumundadır. O iç dünyasından böyle bir talebin yükseldiğini, mürşide hasret olduğunu fark eder. Ve hacet namazını kılar. Eğer bu noktaya gerçekten ulaşmışsa Allah Teala daha ilk kıldığı hacet namazında ona mürşidini mutlaka gösterir. Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olunca başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin vücudundaki ruha der ki senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, Kur'an'daki tabirle yevmit talakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a ulaş. Ruh vücudu terk eder, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde önden arkaya doğru uzanarak yer alır. Ve ruhunuzun görevlerini o üstlenir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı şeyler 5-6 aylık bir zaman devresinde öyle büyük bir mutluluktur ki kapıları açık mutluyum diye haykırmak gelir içinizden. Neden? Çünkü o güne kadar hep şeytan sizi devamlı üzmüştür. Hep yapmanız lazım gelen şeyleri yaptırmamak için, yapmamanız lazım gelen şeyleri de size özellikle yaptırmak için özel gayret sarf etmiştir. Zaten o günleri hatırlarsanız bu iblisin ne kadar kurnaz bir mahluk olduğunu göreceksiniz. Son derecede akıllı, kurnaz ve de bütün insanları yoldan çıkarmak için aklına gelmedik desise kalmayan bir Allah'ın düşmanı. Sizin de düşmanınız, en büyük düşmanınız iblistir. Bütün gayesiyle sizi cehenneme ulaştırmaya çalışır. Neden en büyük düşmanınız? Çünkü cehennem hayatı sonsuzdur. Oradan çıkıp da cennete gitmek diye bir yalana sakın inanmayın sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemde ya ebediyen kalacağını ya da devamlı kalacağını söylüyor. Devamlı demesinde de ebediyen demesinde de netice değişmiyor. Devamlı kalmak, kesintisiz kalmak demek. Peki ne zamana kadar kalacak? Sonsuz bir zaman parçası bu zamanın sonunda cehennemin de cennetin de gökleri çatlayacak. O çatlayan gökler sebebiyle cennet de cehennem de yok olacak. Ve her şey
insanlar da dahil olmalı.

üzere her şey enerjiye çevrilecek. İşte Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayet-i kerime cennetin ve cehennemin göklerinin çatladığı bir zamandan bahsediyor. O zaman müstesna insanlar ömür boyunca, yani milyarlarca sene boyunca hep cehennemde kalacaklar. Ama Allah Teala her şeyi nasıl enerjiden yaratmışsa neticede tekrar enerjiye çevirip yok edecek. Evvelce sadece Allah vardı sevgili kardeşlerim. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra ne oldu? Sonra Allah 6 yevimde 6 tane 3 asıl 3 karşıt olmak üzere alem yarattı. Bu alemlerin yaratılışından kim bilir kaç milyar sene sonra insan yaratıldı. İlk insan Adem Aleyhisselam yaratıldı. Ve sonsuz bir zaman içerisinde insanlar yaşayacaklar kıyamete kadar. Asıl sonsuz zamanı kıyamette girecekleri cehennemden çıkan ve cennete girenler veya kıyamette girecekleri cehennemde ebediyen kalacak olanlar. İki nevi insan var. Ya cennete girecek olanlar, onlar da önce cehenneme girecekler. Ya da cehennemde kalacak olanlar, onlar da cehenneme girecek. Ve dizüstü çökmüş vaziyette onlar kalırken, cehenneme dolaşmış olan, cehennemin bütün katlarını gezmiş olan, onlarla beraber aynı anda girip, bir anda sonsuz hızla bütün cehennemi dolaşan, sonra da Allah'a sonsuz hamd ve şükürler eden, cennete girecek olanlar oradan ayrılırken, diğerleri hala dizüstü çökmüş durumdadırlar. Onlar kapıdan girerken burunları yere sürtünerek girecekleri için kapı biraz yükseltilir ve onlar girerler ve orada dizüstü çökmüş olarak kalırlar. Bütün diğerleri, onlar uçarak girerler cennetin içine, cehennemin içine ve sadece Allah'ın onları cehenneme göndermekten muradı cehennemde insanların nasıl işkence çektiklerini göstermektir. Nasıl bukağalandıklarını, zincire vurulduklarını, nasıl cehennemdeki kaynar suların içinde işkence çektiklerini göstermektir muradı Allah-u Teala'nın ki o insanlar Allah'a sonsuz hamd ve şükretsinler. Allah onları cennetine kabul buyurdu diye. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Cennet hayatı da sonsuzdur cennete gireceklerin. Cehennem hayatı da sonsuzdur cehenneme gireceklerin. Ama cehennemde cezalanmak üzere girecek olanlar o dizüstü çökmüş vaziyetten sonra alınırlar. Hangi cehenneme gireceklerse oraya girerler. Ve orada sonsuza kadar azap çekerler. Hiç kimsenin de oradan çıkıp cennete girmesi asla mümkün değildir. 29 ayet-i kerime hiçbir şekilde çıkışı mümkün olmadığını söylüyor. 3 ayet-i kerime de cehenneme giren insanlardan bahsediyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Ama diyor eğer cehennemin Allah'ın dilediği şey yani cehennemin ve cennetin gökleri çatlaması hariç onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Gökleri çatlayan cennetin de cehennemin de insanlarla beraber enerjiye çevrilip yok olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmemişler. Onlar hep korkutulmuş. Demişler ki sen Kur'an'ı anlayamazsın. Öyleyse bu işin alimleri var. Onlar anlamışlar. Sen onların yazdığı kitapları oku. Böylece dinini öğren. Dinin öğrenileceği kainatın en sağlam kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de yürüyen bir Kur'an-ı Kerim olarak anlatılıyor. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Kur'an-ı Kerim'ini nakşettiği buyuruluyor.
bütün Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezbere biliyordu. Bu sebeple o yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'de ve Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim diyor, boşuna söylediklerimi ezberleyeceğim diye kendini zorlama. Onu senin kalbine indirmeye muktedir olan Allah, onu senin ezberine de yerleştirmeye muktedirdir. Nitekim ömrü boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün Kur'an-ı Kerim'i ezberden okumuştur. Ama eski yazıyı hiçbir zaman öğrenmedi, öğrenemedi. Öğrenmedi. Eğer öğrenmek isteseydi, Allah Teala ona onu nasip etseydi, sayfalardan da okurdu. Ama öyle olmadı. Hep kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okudu ömrü boyunca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böylesine muhteşem bir güzellik içinde mutluluk olmaz mı hiç? İşte kim mutlu olmak istiyorsa bütün kapılar ardına kadar açık. Onun bütün sırlarını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse ne duruyorsunuz diyor Allah Teala. Eni göklerle affedersiniz arzı, yani toprağının genişliği göklerle yerler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. 7 kat cennet. Ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun. Cennetler sizi bekliyor. Peki ne yapacaksınız? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilersek ne olur mu diyorsunuz? Dilerseniz Allah Teala kalbinize bakar. O dileği dilediğiniz anda görür, işitir ve bilir. Hem görür, hem işitir, hem de bilir. Derhal rahim esmasını tecelli eder. Arkası da çorap söküğü gibi gelir. Sizin ruhunuzu mutlaka vücudunuzdan ayırarak kendisine ulaştırır. Unutmayın, ruhunuz sadece bir emanettir. Biz diyor Allah Teala emaneti göklere, emaneti dağlara ve yerlere emaneti teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insan emaneti yüklendi. O insan ki cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Yani insanın ruha bir mekan olan fizik vücudunun tek başına ruhu emanet almadığını, bu nankör ve cahil vasıfları verilen nefsin de vasıflarından iki tanesi. 19 ayrı grup afeti var nefsinizin. Bu iki tanesi, cehalet ve nankörlük, sadece iki tanesi. Onları veriyor ki Allah Teala bize bir mesaj veriyor orada. Fizik vücudunuz bir mekandır diyor. Nefsiniz de onun içindedir. Ama ruhu üstlenen hem nefsinizdir hem de fizik vücudunuzdur diyor Allah Teala. Ruhu emanet olarak kabul eden, onu emanetin sahipleri hem fizik vücudunuzdur hem de nefsinizdir. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Ve ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Nefsinizin afetleri de Allah ne emretmişse onları asla yerine getirmek istemez. Öyleyse ikisi kardeş içinizde yaşıyor. Her an aklınız bunlardan birinin talebine evet der. Şimdi düşünün, eğer bir insanın aklı Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, her akıl bulunduğu
ortama göre o ortamın şuurunu kazanır. O zaman aklınız devamlı olarak nefsinizin nefsani taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. O zaman diğer açıdan o kişi huzursuz olacaktır. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediği zaman arkadan Allah o kişiye azap eder, ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse bu kişi devamlı bir huzursuzluğa kendisini tabi kılsın. Kim diyorsa ki ben huzursuzum, sıkıntılıyım, arkasında mutlaka nefsinin afetleri var. Onlara tabi oldukça huzursuz olmamasının imkanı yoktur. Mutlaka huzursuz olacaktır, sıkıntı yaşayacaktır. Öyleyse kim diyorsa ki ben huzursuzum, hemen buraya gelin deriz. Gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve görün bakalım. Mutluluk var mıymış, yok muymuş? Sevgili kardeşlerim, hep derler ki, biz diyormuşuz ki, eğer bir mürşide tabi olmazsanız, cehenneme gidersiniz, ha, toplayın kendinizi diyormuşuz. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söylemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz diyoruz. Yoksa bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş de üçüncü basamaktaki bir olaydır. Mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse Allah'a ulaşmayı dilediği için o kişinin bütün günahları örtülmüştür. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetlerinde kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse, daha çoksa günah tartılarından, onlar felaha erenlerdir. Felaha ermek, cenneti kazanmak demek. Kurtuluşa ulaşmak demek. Onlar felaha erenlerdir. Gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Bir sonraki ayet-i kerimede 103. Ama kimin de sevap tartıları hafif kalırsa, onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kanunu bu olduğuna göre bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, günahları da dünya kadar varsa, dünya kadar günahı varsa bu adamın, Allah'a ulaşmayı dilese de gideceği yer cehennem değil mi? Hayır, değil. Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. İşte birinci takva, Allah'a milaki olmayı dilediğiniz noktadır. Dilediğiniz anda Allah bütün günahlarınızı örter. Örterse sevaplarınız vardı. Günahlarınız kadar sevap derecesi daha kazandığınız için siz günahları sevaplarından fazla olan birisiniz. Siz bu noktada sevapları günahlarından fazla olan birisiniz ve konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Söylediklerimizi unutmayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. Onu mutlu edebilecek olan bütün standartları, bütün faktörleri, bütün vasıtaları Allah insanın emrine vermiştir. İnsan, kainatta yaratılan mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah Teala insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Allah'ın kendisini yaratanın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluk, bir yaratık. İşte o yaratık biz insanlarız. Ve biz insanlardan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de aklınıza hangi mahluk gelirse gelsin. Yaratılan hiçbir şeyde Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala onlara, insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Öyleyse Allah'ın kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu yegane mahluk, tek mahluk insandır. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın şerefini idrak edelim. Kainatın en üstün mahlukları olarak sülh ve sükun içinde yaşamamız gerekmez mi? Ne görüyoruz? Her tarafta kargaşa, kaos. İnsanlar birbirlerinden bir şeyler çalıyorlar. Birbirlerini yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar. Ne uğruna sevgili kardeşlerim? Bazen incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, cemaati tahrip eden muhtevadaki en önemli iki tane faktör içki ve kumardır. Bu iptilalardan bir tanesine yakalanan kişi hayatını kendisine artık zehredecektir. Ve de Allah Teala'nın neden şarap size haram edilmiştir? Tamir eden içkiler hepsi size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Neden diyor bunu? Çünkü onlarda sarhoş eden bir muhteva var. O zaman doğruyu yanlıştan rahatlıkla ayırt etmek yetkisinde olan insan zihni sarhoş olduğu zaman bu hüviyetten birazını mutlaka kaybeder. Dengesizlikler oluşuyor.
Kişi normal mantık ölçüleri içinde yapmayacağı yanlış şeyleri sarhoşken yapabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu içki adı verilen alkollü içkilere, bunun daha ötesi olan afyon, esrar, ve insanlar üzerinde bu vapta tesiri icra eden her türlü maddeden uzak durmalı insanoğlu. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yasaklamaz. Hiçbir şeyi boşuna emretmez. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah Teala neyi emretmişse o emrin yerine getirilmesinde insanı mutlu edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Neyi yasaklamışsa orada da insanı mutsuz edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Bazen çok açık bir şekilde Allah Teala der ki adam öldürmeyin. Burada bir ölçü koymuş Allah Teala, haksız yere ilavesini yapmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir Allah kitabıdır. Allah'ın kelime kelime Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbine yazdırdığı, onun ömrü boyunca asla unutmadığı Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünya hayatında mutlu olmak söz konusu olmalıdır. Allah Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak mutlu olsunlar diye yaratmıştır. İnsan mutluluğun hedefidir. Mutluluk da insanın hedefidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir hayatı yaşamak, insanlar istese de istemese de mutlaka gerçekleşecektir. İnsanlar Allah'ın kendileri için tayin ettiği bir zaman süresinde yaşayacaklardır. İki türlü yaşam oluşabilir. Mutlu bir hayat, mutsuz bir hayat. Tercih sizin. Bizim kardeşlerimiz mutlu bir hayatı tercih edenlerdir. Allah Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanları muhteşem bir mutluluğa ulaştıracak 7 Safa ve 4 Teslim'de donatmıştır. 3 kitapta 7 Safa farzdır. 4 tane de teslim, bu 7 Safa'nın arasında 4 tanesi teslimdir. Farzdır. Birinci teslim olan ruhunuzun tesliminde %50 mutluluğu yakalayabilirsiniz. İkinci teslim olan fizik vücudunuzun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Üçüncü teslim nefsinizin Allah'a teslimidir ve mutluluğunuz zamanın bütün parçalarına yayılır, daimi zikirde hep mutlu olursunuz.
Sonra mucit olursunuz. Daha mutlu hissedersiniz kendinizi. Ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz zikir olmaktan çıkar, tesbih olur. Külli irade zikrinizin kesintisiz bir hüviyet taşımasını sağlamış durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve bunu asgari %50 sağlayabileceğiniz şartları beraberinizde vermiştir Allah-u Teala. Nefsinizin kalbi %50, %100 afetlerle dolu olarak vücuda getirildiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak. Yani bir denge unsuru. Hep ruhunuzun emrinde olsanız %100 mutluluğu yaşayacaksınız. Hep nefsinizin emrinde olsanız %100 mutsuzluğu yaşayacaksınız. Her an hata yapmanız, her an başka insanları kırmanız, her an insanlara kötülük etmeniz ve aslında bu kendinize kötülük etmenizdir. Sevgili kardeşlerim, neden kendinize kötülük etmenizdir? Çünkü yaptığınız her hatada derecat kaybediyorsunuz. Onun bedelini ödemek mecbur etmişsiniz. Kıyamet günü mizanlar ölçüye konur, tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse ölçü bu. Bu ölçüye göre sonsuz bir cennet hayatını yaşamak zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği anda bunu garanti etmiştir. Birçok insan der ki, ne yani bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor diye cehennemden kurtulacak da cennete mi gidecek? Evet. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Neden girer? Çünkü sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar, ermiş olmuşlar. Ya Rabbi, beni de onlardan biri kıl. İşittim ki kim sana ulaşmayı dilerse sen onları kendine ulaştırıyormuşsun. Onların ruhlarını, onlar değil, onlar sadece talep ederlermiş. Sen de onların ruhlarını kendine ulaştırmışsın yüce Allah'ım. Çok emin kaynaklardan öğrendim bunu. Bana da nasip et yüce Allah'ım. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu bir taleptir. Eğer buradan kalpten söylenmişse Allah Teala derhal onu gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a mülaki olmayı dilemişse dilediği an takva sahibi olmuştur. Hani bazı alışkanlıklar vardır hep. Cümleler bittikçe anladın mı derler. Biz de anladın mı diyoruz. Sevgili kardeşlerim,
kadar basit, bu kadar kolay ve bu kadar tesirli. Allah Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Cennet ve cehennem insanlar için kurulmuştur. Ve cinler için kurulmuştur. Başka mahlukat cennete veya cehenneme gitmeyeceklerdir. Bu dünyada yaşayacaklar ve öleceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın insandan ne istediğine dikkatle bakarsanız muhteşem bir tabloyla karşılaşırsınız. Çünkü Allah-u Teala sizin hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor Allah-u Teala. Cennet mutluluğunsa üçüncü kat cennetine kadarını gene garanti ediyor. Ne karşılığı? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Bu tarafı bir dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte terazinin bu tarafı bu dileğin sahibi. Bu tarafında ne var? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi, bunu dilediği zaman birinci kat cennet. Bunu dileyen kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'a ulaştırır diyoruz. Kişi ulaşmaz. Allah, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştı, tabi oldu. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet. Kim Allah'a milaki olmayı diler de Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığında gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, ikinci kat cennete ulaşan bu kişiyi Allah Teala ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi yapar. Hangi şartla? Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Mürşidine tabiiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, Allah onu, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedim, ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'inden fazlasını Allah Teala seçer. Hepsini kurtuluş için kurtuluşa ulaşabilecekler zümresine dahil eder. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennetine alır. Dilemek yoksa kişinin seçilmesi hiçbir şey ifade etmez. Zaten seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, başka insanların da Allah'a milaki olmayı dilemelerini engellemeye çalışanlar, işte onlar seçilmezler. Seçilmeyecekleri için gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Seçilenler %95, geri kalan %90'dan fazla insandır. Seçilmişlerdir. Ama onlardan da cennete girebilecekler sadece Allah'a milaki olmayı dileyenlerdir.

Allah Teala buyuruyor ki, kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, Allah'a mülaki olmayı dilemezlerse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, amellerin boşa gitmesi ne demek? Amel defterinizin kazançhanesinde amellerini sebebiyle kazandığınız bütün derecelerin silinmesi demek. Bunun manası mutlaka herkesin günahları olacağı için sevaphanesinin sıfır olduğu, günahhanesinde bir sürü rakamın var olduğu bir insan çıkıyor ortaya. Günahları ağır olan kişinin de gideceği yer cehennem. Bu kişi cehenneme gidecek. Başka birisi de ona demişler ki, bak benim aziz kardeşim, sen şimdi Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hastasın zaten. Ölüm Allah'ın emri. Sana gelmeden evvel Allah'a mülaki olmayı dile. Kalbinden dilersen mutlaka kurtuluşa ulaşırsın. Da bu kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilemiş, sonra da ölmüş. Ama hiç ameli yok. Öyle olmasına rağmen bu kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir özelliğini veriyor. Allah onların günahlarını örtüyor. Ey amene olanlar, iman edenler istikametinde Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mürşidinize tabi olduğunuz zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse sadece bir dilek kişinin günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Sadece dilememek kişinin amellerinin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse cennet saadeti mi? Hepinizin elinde. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti herkesin elindedir. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek. Bu dilek gerçekten tahakkuk etmiş midir? Kişi bunu derhal anlar. Çünkü eğer dilemişse, o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka mürşit sevgisi kalbine düşer. Allah Teala'dan mutlaka yana yana mürşidini ister. Allah ona mutlaka mürşidini ulaştırır. Ve de kişi tabi olduğu anda İkinci kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisindedir. Bundan daha ötesi de Allah'ın garantisindedir. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişi mutlaka nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Yani yaptığı zikirle nefsinin kalbine %50'nin ötesinde nur gelip birikecektir. E bu kişi ruhunu 7 kademede Allah'a ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zamansa gideceği yer 3. kat cennettir. Peki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır dedik. Doğru mu cümle? Yarı yarıya doğru. Çünkü o kişi

Bu ulaştırmanın gerekli olan şartlarını yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuştur. Allah'ın verdiği şevkle, istekle zikirlerini gerçekleştirmiştir. Günde 2-3 saatlik, 3 saatlik bir zikre ulaşmıştır. Ve de ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır. O mu ulaştırmıştır? Hayır. Allah ulaştırmıştır. İşte onu söylüyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te. Rahat 27'de de diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Dilek bizden Allah'a ulaşmayı dilemek, ulaştırmak Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok seviliyorsunuz ki Allah Teala tarafından. Kim olursanız olun, ne kadar günahınız olursa olsun, günahlarınızın mahiyeti hangi ölçüde olursa olsun, eğer Allah Teala'dan mürşidinizi isterseniz, bu sizi ikinci kat cennete ulaştırır. O mürşide tabi olursanız ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennete ulaşırsınız. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan asıl faktör Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım bu dileğim kalpten değilse beni kalpten dilemeye ulaştır. Kalptense benim ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, bu dileğinizin kalpten olup olmadığını en iyi bilecek olan gene sizsiniz. Çünkü bu noktadan itibaren gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar bütün ömürleri boyunca tadabilecekleri en büyük manevi zevkleri yaşayacakları bir 7-8 aylık devreyi geçirirler. Böyle bir devre oluştu mu hayatınızda? Oluştuysa siz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve bu devrede dünyada en mutlu insanlardan biri olarak asli görevinizi, Allah'ın herkesten mutlaka istediği görevi gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendisine düşeni yaptı. O dileğiniz üzerine Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Allah için sizlerin sadece bu istikamette bir dilekte bulunması yeterli. Sevgili kardeşlerim, acaba bu konuyu neden size bu kadar tekrar tekrar anlatmak gereğini duyuyoruz? Çünkü insanlar din öğretisinde Allah kendilerine bir şey öğretmediği için dinlerini o dini bildiklerini zannettikleri kişilerden aldıkları için bu bilginin sahibi olmaları mümkün değildir. İşte bu sebeple insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanların gözünü nasıl boyamış? İslam'ın 5 şartına indirgemiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Arkadaş demiş, sen bu 5 şartı yerine getirdin mi? Doğru posta cennete gidersin. Hiç korkma.
Sevgili kardeşlerim, aslında tam da böyle dememiş. Evvela demiş cehenneme gidersin, hafif tertip cehennemde leblebi gibi kavrulursun. Birazcık acı çekersin bu muhtevada. Sonra da Allah Teala hop seni tereyağdan kıl çeker gibi cehennemden alır, cennetine atar. Oh keka, artık ondan sonra hep cennette olursun. Sonsuza kadar. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar cennette olursun. Sevgili kardeşlerim, bizi biraz olsun takip edebilen hiç kimse artık cehenneme gitmemek imkanının sahibidir. Çünkü Allah'ın bize öğrettiği bu ilim o kadar kolay bir sebeple bir insanı Allah'ın cennetine kabul ettiriyor ki bunu yapmayanlar kendilerini akıllı insanlar olarak düşünmemeliler. Hiç kimse kendisini bile bile cehenneme atmamalı. Din adamlarımıza bu konuda çok ciddi bir görev düşüyor. Biz 30 küsur yıldır bu hakikatleri anlatıyoruz. Din adamlarımız bu ilmi Allah'tan almadılar. Kendilerinden evvelki nesillerdeki din adamlarından aldılar. Ve hiçbirinin de aklına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'la kendi yaşadıkları İslam arasındaki farklılıklar gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bütün sahabenin bir Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi tabi olmuşlar. Üç, hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdıklarını görüyoruz. Bütün sahabe. Dört, fizik vücutlarını teslim etmişler. Beş, nefslerini teslim etmişler. Altı, muhlis olmuşlar. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. Yedi, salihlerden olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmışlar. Onlara tabi olmuşlar. Atları tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine de ondan sonraki nesil tabi olmuş. Ne demek istiyoruz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah Teala mutluluğu ayağınıza getirmiş. Sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Siz derseniz ki o kadar çok ibadet etmek bana zor gelir arkadaş. Ben onu yapamam. O zaman bunun en basitini siz üçüncü kat cennete taşıyacak olan asli unsurları gerçekleştirin. Ama her halükarda hangi şartların içinde olursanız olun mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuz Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbe ruha, Rabbine geri dön diyor. Fizik vücuda fethuli fi ibadi diyor. O zaman sen kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir diyor. Ruhun emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademesi var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar 7 tane gök katını aşacak ruhunuz. Bu 7 kademenin her birinde
zikriniz biraz daha artacak. İşte o kademelerin 7 tane gök katını aşmakla noktalandığı son noktada 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ruhunuz. Setetini müntaha ulaşacak, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinize garanti ediyor. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime alacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkes 1. kat cennetime aday olur. Ben onu mürşidine ulaştırırım. Tabi olduğundan itibaren o kişi ölse 2. kat cennetin sahibidir. Eğer yoluna devam ederse, zikrini arttırdığı süreç içerisinde, ki arttırmak onun için bir zevk olacaktır, mutlaka arttıracaktır. Ruhunu da bana ulaştırırım diyor Allah Teala. Ve de ruhunu bana ulaştırdığım zaman onun kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nur birikimi gerçekleşir. Karanlıklar, afetler %51 oranında kapı dışarı edilmiştir. Bu sebeple kişi bu gelen fazıllar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için genel çerçeve içinde davranış biçimleri büyük ölçüde değişmiş insanlar olacaktır. Ve onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Etrafındaki insanlar da onları seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bu Allah'ın hudutsuz nimetlerindendir. Herkese açık olan ikramıdır. Bir dilek terazinin bir tarafında, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Terazinin öbür kefesi. Allah bunu gerçekleştirecek. Madde bir, yani siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Madde bir. Madde iki, bu ulaştırma süreci içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak. Bunu da Allah dolduracak. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa güzel davranışlarınızın oranı kötü davranışlarınızın, derecat kaybettiğiniz davranışlarınızın ötesine geçecektir. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat. Mürşidinize 14. basamakta tabi oldunuz. 2. kat. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a ulaştı. Ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun davranışları itibariyle yarısını mutlu standartlarda yaşayacaksınız. Daha öteye mi geçmek istiyorsunuz? O zaman bir dik yokuş açmak mecburiyetindesiniz. Zikrinizi o 2-3 saatlik zikirden 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir şeyi göze alıp da gerçekleştirebilirseniz sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun %80'ini mutlaka garanti edersiniz. Hele hele daimi zikre ulaşırsanız, ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'dan o sizi ulaştıracaktır. O zaman dünya mutluluğunun tamamına ulaşırsınız.
Her zaman mutlu bir insan olursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. O zaman dünya tadından yenmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizlere mutlu olmayı emrediyor. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim gerçeklerini unutan insanlar. Önce Museviler'i unutmuş, sonra Hristiyanları unutmuş, sonra da İslam alemi unutmuş. Ama her birinin başlangıcında Hazreti Musa ve ona tabi olanlar mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, onlar da yaşamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar, onlar da yaşamışlar. Bugün de biz ve bize bağlı olanlar yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu %51'de bırakmak istemeyenler, dik yokuşu aşabildikleri takdirde mutluluklarını günün %80'ine çıkartabilirler. Yani zaten bir süreyi uykuyla geçirecekleri cihetle onlar da bir nevi dünya mutluluğunun tamamını yaşayanlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sizlerin bütün insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışarak onları da cehennemden kurtarmalarını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulmanızı Allah Teala zaten garanti etmiş durumda. Siz bunu en asgari standartlarda 3 saatlik bir zikirle zaten başardınız. Daha üst kademelere geçen hamdolsun ki çok kardeşimiz var. Öyleyse herkesin kurtulması için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Mutluluğa onlar da insan olmaları hasebiyle layık olmalılar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sizler mutluluğu yakalamış olanlarsınız. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanların dışındakilere de sesleniyoruz. Hiçbir zaman bize tabi olun diye bir ifade ağzımızdan çıkmamıştır. Mürşidinize tabi olun diyoruz herkese. Çünkü herkes hacet namazını kılacak, boy abdestini alıp ve Allah'tan soracak mürşidine ve o mürşide tabi olacak. Mutlaka o mürşid uzaktaysa yakında onun bir vekili mutlaka vardır. Allah o zaman onu gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanızı. Bunun için Allah'ın yedi safhada geçerli olan emirlerine riayet etmeniz ölçüsünde, emirlerine uymanız ölçüsünde mutlu olabilirsiniz. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse mutluluğa hiçbir zaman bir adım dahi yaklaşamaz. Ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir insan olur. Allah'tan uzak olarak yaşar. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmaksa kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğunu söylüyor. Fakat önemli olan Rum suresinin bir evvelki ayet-i kerimesiyle bağlantısı. Rum 30'da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Diyor ki Habibim sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçini, yani fizik vücudunu dine ikame et. Yani namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir ve Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Hanif olarak veçini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın kelimelerinde la tebdile li kelimetullah diyor. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Ne demişse Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca aynı şeyleri söyler.

Allah Teala diyor ki bu Hanif dinidir. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Ve zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, kıyamet kopsun, o güne kadar Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Hanif dini önemli mi? Evet, önemli. İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Hanif dininin Arapça karşılığı, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesidir. Allah'a teslim olmayı ifade eder. Hanif kelimesi de üç manaya ihtiva eder. Tek Allah'a inanmak. Bir, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Tevhid. Vahdet, tevhid. Ve üçüncü faktör de teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka bir din hiç olmamıştır. Şu anda insanların elinde bulunan üç mukaddes kitap. Birincisi Tevrat, ikincisi İncil, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Üçünü de incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir hususun hiç değişmediğini görürüz. Üç kitapta da Allah Teala bu din Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Yani Hazreti Musa'ya Allah Teala senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İsa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte demin söylediğim Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif dininin muhtevasında ol ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve dinde değişiklik olmaz diyor Allah-u Teala. Allah'ın kelimelerinde ve dininde değişiklik olmaz. Ve bu din, Hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka hiçbir din olmamıştır. Ezelden beri sadece Hanif dini vardır. Ve ebediyete kadar da Hanif dini devam edecektir. İşte 1400 yıl Hz. İsa'ya kadar, 1400 küsur yıl, ondan evvel de binlerce yıllar Hz. İbrahim'e kadar uzuyor. Hz. İbrahim'den evvel de Hz. Nuh'un Hanif dininin sahibiydi. İlk Hanif dininin sahibi olansa Hz. Adem'di. İnsanlık tarihi boyunca kainatta sadece dünyada verilen bu küçücük gezegende değil, kainatta bütün kainatı yaratan Allah Teala'dır. Hanif dininden başka bir din olmamıştır. Allah Teala Tevrat'ta bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala İncil'de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söyledik ayet-i kerimeyi. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Sen de insanları da Allah Teala Hanif fıtratıyla yaratıyor. Dini de Hanif dini olarak koymuş. Arapça adıyla İslam dini. Yani vahdet, tevhid ve teslim dini, İslam teslim demek.
Sevgili kardeşlerim, mutlulukla teslim arasında tam bir paralellik vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Allah'a mülaki olmayı dilemek birinci safhadır. Ve insanı bir defa cehennemden kurtarır. Kim takvanın birinci adımı olan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi haniftir. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Unutmayın ki cennete gidecek olanlar sadece takva sahibi olanlardır. Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Azamatu adune likülle evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31-32. İşte bu vaad olunduğunuz cennettir. Bütün evvab ve hafiz olanlar için. Evvab, meyaba sığınmış demek. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış. Allah meyaptır. Sığınakların en güzelidir. Allah-u Teala diyor ki vallahu indehu hüsnül meyab. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kainattaki ya da kainatlar olsaydı kainatlardaki en güzel sığınak olacaktı. Kainat Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir bütündür. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğu hesaplanmış durumda. 52 mevcut araştırma vasıtaları bunu artık tahakkuk ettirebilir durumda. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah ile olan ünsiyeti, yani yakınlığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bu dilek kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe eder. Ruhu vücudundan ayrılır. Tövbe ikinci safhayı teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyen, bundan sonra ölen bir kişi birinci kat cennete girer kıyametten sonra. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölseydi gideceği yer cehennem olacaktı. Çünkü takva sahibi olamayacaktı. Cennet ise sadece takva sahipleri için geçerlidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Gerçek mümin de olamaz. İki çeşit amini olan, mümin olan insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor. O kişi mümin midir? Mümindir. Allah'a inanç açısından mümindir. Öyleyse gideceği yer cennettir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi, o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Dilemezse neden giremez? Çünkü amelleri heba olur. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarır diyor. Onun amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onu inkar eden bir kişi, onun gideceği yer
cehennemdir. İnkar etmemiş ama dilememiş gene cehenneme girer. Amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmaya inanan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Kur'an'ın temel emrini yerine getirmiyor demektir. Allah Teala münibine ile gidiyor, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince dünya saadetini anlıyoruz. Dünya saadetini dört başı mamur olarak yaşadığımız birinci devre, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar geçen 7-8 aylık bir süredir. Bu süre şu dünyada en büyük mutlulukları yaşadığımız devreyi ifade eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örter. Enfal 29'da Allah-u Teala diyor ki, amel olanlar, yani Allah'a inananlar, iman edenler, ey müminler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişinin günahları, bütün günahları Allah Teala tarafından örtülür. Günahları örtülen kişinin ise gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, neden? Çünkü günahları örtülmüşse geriye sadece sevaplar kalır. Bir insan düşünülemez ki hiçbir sevabı olmasın. Bu mümkün değildir. Bütün yaşayan insanlar yaşadıkları devrede isteseler de istemeseler de mutlaka derecat kazandıran bir şeyler yaparlar. Ne kadar kötü bir insan olursa olsun biri, onun derecat kazanmasını icap ettirecek bir şeyler yapmaması mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır, kıyamete kadar da yaşamayacaktır. Öyleyse ölçü Allah'a mülaki olmayı dilemek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açık bir şekilde şöyle ifade ediyor.

وللذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah'a amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Onları zulmetten nura çıkarır. Ne demek istiyor? Herkesin kalbi başlangıçta afetlerle doludur, nefsinin kalbi. O kalbin kapkaranlık olduğunu gösterir bu. Nefsin afetleri, nefsin kalbi %100 karanlıklar doludur. لَذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ التَّاغُوتَ Onlar tağutun dostlarıdır. يُرْجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Onlar nurdan zulmete götürülürler. لَذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ التَّاغُوتِ يُرْجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Allah Teala diyor ki: "Vellezine keferu, onlar ki kafirdirler." "Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ila'z zulumati." Şimdi taguta dost olmuşsa onlar da nurdan zulmete götürürler. Başlangıç nasıl? Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nure çıkarır diyor Allah-u Teala. Vellezine keferu evliyahümü tagute يُرْجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Kâfirlere gelince onlar da tağutun dostudur. Onlar da o ulaştıkları nurdan tekrar zulmete şeytan tarafından geri döndürürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın dostları 7-8 aylık bir süre içinde zulmetten nura ulaştırılırlar. Yani nefslerinin kalbinde hiç nur yokken, %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaştırılırlar Allah-u Teala tarafından. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı. Bu muhteva içerisinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra birinci kat cenneti elde etmiştir Allah'a ulaşmayı dilediği için. İmanı artan bir mümin olmuştur. Ve Allah Teala onun bir mümin olduğunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَعُدُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَيَنُّ بِهَا اِلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah Teala buyuruyor ki

Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte bir insan eğer mutluluğu istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kalbine %2 rahmet nuru göndermek suretiyle ve göğsünü yarmak suretiyle bu yarıktan içeriye %2 rahmet nuru göndermekle mükafatlandırır. Sonra eğer engelleri varsa kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engelleri alır. Görme, işitme ve idrak hastalarının üzerindeki engelleri alır. Kişiyi bütün engellerden böylece kurtarır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiyi hacet namazı kılmaya ulaştırır. Hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine gidip tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soran ve o mürşide tabiyetini gerçekleştiren kişi, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Bu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğun başladığı noktadır. Bu noktada kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama dünya mutluluğu ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için kalp %100 afetlerle doludur. Dünya mutluluğunun çok sıkıntılı bir durum göstermesi lazım. Hayır, öyle olmuyor. Allah Teala o kişiyle şeytan arasına bir engel koyuyor. Ve de şeytanın bu kişiye tesir edip de onun afetlerini kullanabilmesi imkansız hale geliyor ve iblis kullanamıyor. O zaman kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak 7-8 aylık bir devre geçirir. Allah'a doğru yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşar diğerleriyle beraber. Zikir hücrelerinde zikrini bitirir. Ve ruh sitet-i müntaha ulaşarak oradan Allah'a doğru bir dikey bir yolculukla çıkar. Ve arşa istiva eden arşta kendisine bir yer tayin eden Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Buna fenafillah diyoruz. Burası da o kişiyi bu nokta üçüncü kat cennete ulaştırır. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak arasında normal standartlarda 7-8 aylık bir devre geçer. Daha kısa zamanda da ulaşabilenler olmuştur. Bu devre içinde ruh 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla beraber. En sonunda 7. katta kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir hücrelerini geçecektir. Ve Sitet-i Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu gerçekleştirirken her
gök katına ruhun ulaşabilmesi, mesela birinci gök katına ulaşabilmesi, zemin kat olan dünyadan birinci gök katına ulaşabilmesi, nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimini devre dışı bırakalım, %7 nur birikimine, fazla birikimine sahip kılar kişiyi ve ona bağlıdır. Ne zaman bu kişi %7 nur birikimini gerçekleştirirse yaptığı zikirle Allah'ın katından inen nurlar, o kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmışsa, bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Diğerleri daha yukarılara çıkar, o orada beklemek mecburiyetindedir onların inişini. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi emareden sonraki ikincisi, nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. O kasem ettiği, lehm ettiği, kınanan nefs neden kınanıyor? Kişi samimiyetle hata yapmak istemiyor, günah işlemek istemiyor ama nefsteki afetler onu istemese de o günahı işlemeye ulaştırıyor. Kişi de günahı ne yazık ki işliyor. İşte böyle bir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için söz konusu olan şey, yoluna devam. Bu kişi ilk %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsi levamededir. İkinci gök katına çıkmıştır ruh. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşır ve nefsi mülkimededir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlar. Mülkime ilham alınan kademe. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası ve fücuru ilham edilir. Dördüncü kademe nefsi mutmainedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et ey ruh. Radiyeten mardiye, nefs Allah'tan razı olan ve Allah'tan razı olandır. Radiye Allah'tan razı olmayı, mardiye de Allah'ın kuldan razı olmasını ifade eder. Mutmain olmak 5. kademe, radiye Allah'tan razı olmak 6. kademe, Allah'ın da kuldan razı olması mardiye 7. gök katını ifade eder. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Öyleyse 5 artı 2. Tekrar edelim. Nefsi emmare. Nefsi levvame. Nefsi emmare zemin kattan birinci gök katına çıkabilen ruhu ifade eder. Nefsi levvame ikinci gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mülhime üçüncü gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mutmainne dördüncü kata çıkan ruhu dördüncü kata çıkan kişinin nefsinin durumunu ifade eder. Radiye, beşinci kata çıkan kişinin durumunu ifade eder, nefs durumunu ifade eder. Mardiye, altıncı gök katı, tezkiye, yedinci gök katını ifade eder.
Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra her kademede %7 nur nefsin kalbine girdikçe bu olay tahakkuk eder ve kişiyi sonuca götürür. Nefsinin kalbinde kimin nurları %50'yi aşmışsa o kişi tezkiye noktasına ulaşmıştır. 7 tane kademede vücuttan ayrılarak ana deryaya ulaşan ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Soldan sağa doğru ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitetil müntaha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte bu mutluluğun yarısıdır. Allah-u Teala tarafından herkese hediye edilir. Hibe edilir. Karşılıksız verilir. Allah kişinin nefsini tezkiye eder ve kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti verir. Tabiyetinde ikinci kat cenneti ve yedinci kat cennete kadar yedinci gök katına ulaştırır kişiyi. Ve bu kişi yedinci gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada üç merhale var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak üzere karar veren ve Allah-u Teala'dan bunu dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Birinci kat cennetin bir dilekle sahibi olur. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse, ikinci kat cenneti olarak, cennetin sahibi olarak ölür kişi. Yoluna devam ederse 7 tane gök katını ruhu aşacaktır diğer ruhlarla beraber. Bu da karşılıksız yapılır Allah-u Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca da bu kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan şey 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından hibe edilir kişiye. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanmıştır. Bunun manası dünya mutluluğunun yarısıdır. Dünya mutluluğunun yarısını da Allah Teala bu kişiye hediye eder. Dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennet mutluluğunun 3. katı bu kişiye Allah Teala tarafından bir dilek karşılığı teslim edilir. Sonra dik yokuş açacaktır kişi. O güne kadar günün 3 saatini, daha sonra son noktada 7 veya 8 saatini bir günde Allah için

ulaştırır kişiyi %80'den öteye taşırır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Mutluluğu da %100 olacaktır, dünya mutluluğu. Bu muhteva içerisinde kişi devamlı daha bir üstün cennetlerin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. 1. kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamaktadır. 2. kat cennetin sahibi olur. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamaktadır. 3. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısına Allah onu ulaştırmıştır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısına ulaşması ve 3. kat cennetin sahibi olması o kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Geri kalan her şeyi Allah yapacaktır. O kişiyi bu hedefe ulaştıracaktır. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %81 nur birikiminde. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ulu'l-elbab olacaktır. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Muhlis olacaktır. Mutluluğu daimi mutluluk haline gelecektir. Ve son kademede de salah makamına ulaşacaktır. O güne kadar daimi zikirde olan kişi bu noktadan sonra tesbihe ulaşacaktır. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak hayatını o seviyede sürdürecektir. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek ve o kişi adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. 7. kat cennetler olan, cennetlerin en üstünü olan adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Gördük ki mutluluk veda bir olgu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Cennetlerdense 3. cenneti elde eder. Bu Allah'ın ikramıdır. İnsana da verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratan Allah Teala, bütün kainatı onun uğruna yaratan Allah Teala, en çok sevdiği insanın mutlu olmasını istediği için Allah onu mutlu kılmıştır. Bu hedefe ulaştırmıştır. Saadeti en üst boyutlarda kişi yaşayacaktır. O kişi bundan sonraki bütün aşamalarda iradesiyle çok ciddi bir mücadele vererek o üst makamlara çıkacaktır. Çünkü 18 saat zikre ulaşmadan fizik vücudunu teslim edemez. Daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Ve asıl mutluluk daimi zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilelim ki mutluluk bir insanın iç dünyasında mutluluk, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk olarak 3 ayrı kesimde tahakkuk eder. İç dünyasında kişinin mutluluğunu tamamlayabilmesi, %100 olması onun daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Dış dünyasında da %100 ulaşması yine aynı hedefe dayalıdır.

O hedefe ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde de daimi zikre ulaşan kişi en büyük mutluluğu yaşar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Ben ise sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Bu Kur'an'dan bahsetmek demektir. Reçete, o reçete. Mutluluk dizaynına baktığımız zaman Allah Teala'nın hepinizden Allah Teala'nın istediği bir tek şeyin var olduğunu düşünmelisiniz. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlaka sahibi olmanızı ister. Kur'an'ın bütün hükümleri buna göre dizayn edilmiştir. Mutlaka mutlu oluşunuz. Mutlaka mutluluk. Ne emretmiş Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. Ne emretmiş? Bir olgunlaşma süreci geçiriyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra furkanlar veriliyor size. Allah'ın irşat makamını işitmeye, görmeye, idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Huşuya ulaşıyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. İrşat makamına ulaşıyorsunuz. İkinci aşama, tabiiyet. İkinci kat cennet. Yedinci basamakta birinci kat cennete ulaşıyorsunuz. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa birkaç dakikada zaten ulaşıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ikinci kat cennette sizin. Ve farz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz kılmış Allah Teala tarafından. Niçin? Allah'ın cennetine ulaşacaksınız diye. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete girer mi? Kesinlikle. Mutlaka birinci kat cennet, cennetin ilk katı onlarındır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve tamamlayalım konunun ikinci bölümünü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah Teala hangi emri veriyor? Allah'a ulaşmayı dile ve cennetime gir diyor Allah Teala.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gireceği yer asla cehennem değildir. Allah Teala bunu farz emir olarak koyduğuna göre Kur'an-ı Kerim'ine. Hedefi ne? Hedefi hepinizi cennetine ulaştırmak. Peki inanılmayacak kadar kolay olan böyle bu kadar mı hepsi? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala da bizi mutlaka cennetine alacak. Böyle şey olmaz. Bunu söyleyen pek çok zavallı insan var. Hiç bu kadar basit bir sebeple Allah insanı cennetine alır mı diye bundan şüphelenen, imkansız böyle bir şey mümkün olmaz diyen tonla insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, en sevgili mahluku olan insan olarak yarattı ki sizi. Bu kadar basit bir sebepten sizi cennetine almaya hazır. İşte Kur'an'ın gerçeği bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki kim dilemezse onun gireceği yer muhakkak cehennemdir. İşte negatiften başlayalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtid dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülâki olmayı muhakkak ki hiç şüphesiz ki dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir niyetleri yoktur, bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek
hiçbir zaman mümkün değildir ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere, Allah'a ulaşmayı dilememişse. Şimdi konunun can alacak asli unsurunu sizlere söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünyada 6 milyardan fazla insan yaşıyor. Şu anda bu insanlardan 5,5 milyardan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah-u Teala, bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah-u Teala'yı, insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranı nimet değil midir? Allah Teala size daha ne yapsın ki? İstediği ne? İstediği serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi. Nasıl sizi serbest iradeniz cehenneme götürecekse, gene o serbest iradeniz Allah'ın cennetine de sizi götürmeye ehildir. Öyleyse irade deyip geçmeyin. Sizin cüz'i iradeniz, Allah'ın ilahi iradesi ve kainatta her zerreyi kontrolü altında tutan sünnetullahı, yani kainatın sonsuz ilahi kompütür sistemi, ilahi bilgisayarı, ayrı ayrı iradelerdir. Size verilen cüz'i irade, sizi cehenneme atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden
sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amene olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl. Ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için, milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için, sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar? Onlara Allah Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar? Daha ne getirsin? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir defacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden. Sizi 3. kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an 1. kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz 1. kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle 2. kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda 3. kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? 1. kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah-u Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah-u Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınız örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız 0 olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde.
bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dalaletten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz. Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. İnsan bu kadar nankör bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten dilimizde tüy bitti. Şu insanların haline bakın. Hala adamlar bize düşman. Onların söylemediği şeyleri söylüyoruz diye. Hala bize düşman olan insanlar var. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz hayatımızı sizlerin kurtuluşuna adamışız. Diyoruz ki yahu kardeşim siz de bilmiyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim'i. O size din derslerini öğreten insanlar da bilmiyor. Ve bunu ispat ediyoruz gönderdiğimiz ihtarlarla, bütün din adamlarına gönderdiğimiz ihtarlarla ispat ediyoruz ki hiçbirisi bize hayır senin söylediğin gibi değil tarzında bir cevap kimse ulaştıramıyor. Ama büyük kısmı kibirlerinden hiç seslerini çıkarmıyorlar. Çıkarsalar o ayetlerle karşılarına çıkacağımızı biliyorlar. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim. Allah'ın bu emri verdiği biz, bu ilmi nasip kıldığı biz, bu açıklamalarımıza rağmen insanların ne kadar az Allah'ın hedeflerine riayet ettiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Bize sahte peygamber mi denmedi? Şeytandan ilham alıyor mu denmedi? Deli mi denmedi? Tutuklanmadık mı? Hapse girmedik mi 90 gün tutuklu olarak? Beraat etmedik mi? Bütün bunları ne işimiz var bizim? Ne diye başımızı derde sokalım? Sizler için yaşıyoruz. Hala anlamıyor musunuz? Ve bu ne nankörlük? Bu açıklamaların ışığı altında aklı başında bir insanın bundan 14 asır evvel sahabe ne yaptıysa aynını yapıp Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Bize gerekmediğini ispat ediyor bu millet. Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri. Şu korkunç tabloya bakın sevgili kardeşlerim. Biz sizler için yaşıyoruz. Sizleri kurtarmak için varız. Anlamıyor musunuz? Ne menfaatimiz var bizim? Diyoruz ki sadece bir dileğinizle Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz. Ne kaybedersiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle? Bu ülkenin büyük kısmı hala ne söylediğimizi anlamıyor. Biz
size söylediğimiz bu sözler var ya, o sözlerin hiçbirisinde kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Size sadece Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hala anlamıyor musunuz? Size din öğretenler bunları bilmiyor. Hala anlamıyor musunuz? Bunca ihtardan sonra cilt oluyor neredeyse gönderdiklerimizin açıklamaları. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemiyor. Bir kısım din adamlarından olumlu cevaplar alıyoruz. Onlar söylüyorlar, bu kesbi bir işlev değildir diyorlar. Biliyoruz ki siz vehbi olarak Allah'ın bir lütfuna sahipsiniz. Yoksa kesbi bir şey olsaydı biz de bilirdik bunları. Bunları söyleyen insanlar, sevgili kardeşlerim, onlar da sizin aranızdan doğruya ulaşabilen çok sayıda insan değil. Din adamları arasından bir kısmı. Ama bunlar henüz azınlıkta da olsalar, bunlar cesaret sahipleri. Doğruyu, hakkı yerli yerine oturtanlar. Sevgili kardeşlerim, bize bir faydaları veya zararları yok. Biz Allah için yaşarız. Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Biz meyvelerimizi veririz. İnsanlar bu meyvelerden faydalansa da, ağaçtan meyveleri alsalar da, almasalar da, bu ağaç meyve verecek ve hep taşlanacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki onu tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonunda da hayran olacaksınız. Her şeyiniz onun olacak. Şu anda da aranızdan ne kadar az insan bizi anlıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ettiğimiz cihetle ne kadar az insan Allah'ı anlıyor. Hep Allah'ın dinini değiştirip didik didik eden o insanların o yalancı din öğretisi, insanları sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisi, şu anda ülkedeki bütün üniversitelerde öğretilen din öğretisi sizi sadece cehenneme götürebilir. Anlamıyor musunuz? Bu konunun vebali öğretim üyelerinin omuzlarındadır. Üniversitelerde bugün öğretilen din kültürü hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bize soruyorlar, sen bir üniversite açmışsın, Allah'ın üniversitesi diyorsun. Hangi hakla Allah'ı karıştırıyorsun bu işin içine? Hı? Hangi hakla karıştırıyoruz acaba? O üniversiteyi açma emrini bize Allah verdi. Şu dünyadaki bütün üniversiteler var ya, din öğreten bütün üniversiteler. O üniversitelerinden hiçbirisi bir insanı Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Hepsinin müfredat programını teker teker inceledik. Hiçbirisinde İslam'ın 7 tane safhasından bahsedilmiyor. Kurtuluşun başlangıcından Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedilmiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ve onun sahibi olan Allah'ın olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sadece başka dinlerin var olduğunu zanneden Yahudiler, Hristiyanlar değil, İslam alemi de bütün değerlerini yitirmiş durumda. Allah'ın söyledikleri çoktan tarumar olmuş. Kur'an tiftik tiftik atılmış ve Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hüviyeti yerle bir edilmiş. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe İslam'ı yaşadıkları halde, sahabeye tabi olan tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde ve bugüne kadar gelen bizim de içinde bulunduğumuz bu küçük grup, biz de İslam'ı yaşadığımız halde dünyanın her tarafında insanların %90'dan fazlası Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, Hazreti Musa'nın dinini, Hazreti İsa'nın dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, hepsi aynı dindir. Hiçbir farklılıkları yoktur. Nerede farklılık görüyorsanız bilin ki onu insanlar uydurmuştur. Tıpkı
bizlere bugün üniversitelerden bu yanlış ve sahte din eğitimi gibi nasıl bir korkunç tırpan sevgili kardeşlerim, nasıl bir korkunç tırpan insanları kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an-ı Kerim'deki bütün hükümleri yok etmişse, sevgili kardeşlerim, birçok insan için bizim hayatımız korkunç sıkıntılar olarak görünür. Hapislere girmek, ülkeyi terk etmek, başka bir ülkede yaşamak zorunda kalmak. Öyle görünür, öyle değil mi? Ama dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve iradeyi teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar, kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz, geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını? Öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu.
İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda insanlar nankör, şu anda insanlar suçlayıcı, şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık Allah'ın güzelliklerini yaşamış. Ama son devrede öyle olmayacak. Asr-ı hidayetin içindeyiz. İkinci asr-ı saadet yaşanacak. Allah-u Teala'nın bunu nasıl dizayn ettiğini gün be gün öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki, her şey öylesine güzel ki, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, birçok yanlışlığın, anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum. Sizlerle biz can cana, kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan, hamdolsun ki güzellikleri Allah Teala bize her zaman yaşatarak en güzeli ulaştırdı bizleri o mest olmanın içinde. Bizi mest eden şey Allah'tır. Allah bizim sahibimiz. Mutluluğumuz varsa ondandır. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğu oluşturabilen, devamlı oluşturmak isteyen sadece şeytandır. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala hiçbirinizin mutsuz olmasını istemez. Allah-u Teala hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Sadece onu şeytan ister. Hangi olay sizi üzmüşse, o üzen olayın arkasında iblisi veya herhangi bir şeytanı var kabul edin muhakkak. İçinizdeki iki sesten hangisi size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa, başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için. Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve İblisin korkunç tuzakları. İblis
her dinin her peygamberin var olduğu devrenin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim Resulleri içinde durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da Resuller yaşamaktadır ve toplumun çok az bir kısmı bu Resullere tabi olmaktadır. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin, fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz. Buradan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İnsanlar kendilerine yeni bir din uydurmuşlar. Bu yeni dinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu yeni dinde mürşide ulaşmak, tabiyet yok. Bu yeni dinde Allah'a ruhun ulaşması yok. Fizik vücudun teslimi yok. Nefsin teslimi yok. İradenin teslimi yok. İslam'ın 7 safhasının 7'si de iblis tarafından yok edilmiş. İslam'ın kolları da kesilmiş, bacakları da kesilmiş. İslam bitkisel hayata atılmış. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmeleyle başlamak, her yeni günün
sabah namazında o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri, bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak, işte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim, sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk görüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar. Öyleyse Allah'ın ocağı insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan İki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indi ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nur dolmasını istiyoruz. Allah Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Aranızda bu kadar insan var, Allah ile konuşabilen. Başka toplumlara dikkatle bakın. Böyle bir olaya kolay kolay rastlayamazsınız. Her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikteyiz. Öyleyse bu güzellikleri yaşamanın o muhteşem zevkini hep hissetmelisiniz. İç dünyanızda mutlu, Allah'ın nurlarıyla mest, dış dünyanızda mutlu, başka insanlarla dost, Allah ile olan ilişkilerde mutlu, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız, bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı, onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek, mutlu.
mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız, mutluluğu Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk. Hep Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Yani eksenlerin birleştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Sıfırın altındaki kesimse şeytanın alemi. Yukarıda bizim aramızda

Her an kazanç hanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için. O insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar ki küfürde kalmışlar. Onlar ki hüsranda kalmışlar. Onlar ki dalalette kalmışlar. Onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz amini olmadınız diye sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır. Ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Öyleyse sizlerden ayrılmak zor. Ama zaman bir defa daha doldu. Bir defa daha sona eriyor sohbetimiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha sizlerle birlikte, hep birlikte ve oraya doğrudan doğruya siz sevgili kardeşlerimize hitap etmek imkanını bulduk. Yüce Rabbimiz bizlere bu güzel günleri de böylece yaşatmış oluyor. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle söze başlamak istiyorum. Hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz, kıymetsiniz. Hele bizim doğum günümüzde sizlerle, hepinizle birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı, ayrı bir huzur vesilesi. Sevgili kardeşlerim, hepinize sevgilerle sesleniyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Allah Teala'nın bize emrettiği şey sevmek sevgili kardeşlerim. Eğer hepimiz birbirimizi sevebilirsek şu dünyada mutlu bir hayatı gerçek anlamda yaşamış oluruz. Anlıyorum ki teknik açıdan problemler var. Şu anda bilemiyorum, sesimi duyabiliyor musunuz? Ama duymuyorsanız yine bir problemimiz yok. Yeniden başlarız inşallah. Sevgili kardeşlerim. Anlaşılamadı.
2: Sesiniz geliyor musunuz efendim inşallah? Duyuyoruz sizi inşallah.
1: Anlaşılıyor mu Cebar? Anlaşılır şekilde mi?
2: İnşallah efendim.
1: Tamam. Allah razı olsun. Halde rahat rahat konuşabiliriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyanın müntesipleriyiz. Bu dünya tasavvuf dünyasıdır. Allah Teala istiyor ki herkes tasavvufu yaşasın. Herkes Allah'a teslim olmak istesin. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek istesin. Herkes cennete gitmek ister. Ama insanların çoğunun gideceği yer bu talebe rağmen cehennemdir. Çünkü insanlar ne yapmaları lazım geldiğini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmayı nasip kıl bana tarzındaki bir ifade, o kişinin cennete girmesi için yeterli bir ifadedir. Ne olur? Ey Yüce Allah'ım, ne olur bana da ruhumu sana ulaştırmak imkanını ver. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talep, ilk adımı atmak demektir. Bu ilk adımı atan kişinin yeri birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Gerçekten böyle bir talep Allah-u Teala'ya ulaşmış mıdır? Allah-u Teala bu talebi kabul etmiş midir? O kişi bunu çok rahat ve kesin olarak anlar. Nereden anlar? Çünkü Allah-u Teala ona eğer sahiden Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta bir talepte bulunduysa Allah'a, ruhunu Allah'a teslim etmek istikametinde, o zaman Allah-u Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. İşte hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini soran bir kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah Teala'nın sözü son derece açık sevgili kardeşlerim. Buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala hazır. Kim Allah'a, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında buradan kalpten bir dilekte bulunabilirse, o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse birinci kat cennete mutlaka girer. Yaşıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir yoksa dilememiş midir, burada belli olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit Hint'te olsun, Yemen'de olsun, Çin'de olsun, nerede olursa olsun müridin görevi mürşidine ulaşıp ona Allah'ın huzurunda tabi olmaktır. El öpüp tabiyetini gerçekleştirmek mürit için bir gerekliliktir, onun ötesinde zorunluluktur. Sevgili kardeşlerim, ne sağlar bu? Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olan bir insanın gerçekten dilediğini gösterir ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu cennete ulaşma faslından sonra Allah-u Teala onun kalbine mürşit sevgisi veriyorsa, hacet namazını kıldığı zaman mürşidini gösteriyorsa Allah-u Teala ona, o kişi tabiyetini gerçekleştirmek zorundadır. Mürşidi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, onun önünde diz çöküp tövbe etmek ve el öpmek, bu hedeftir. Neyi sağlar? Tabiyet ikinci kat cenneti sağlar. Bu kişi mürşidine tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişi ermiş evliya olacaktır. Velilerden, evliyadan ermiş olan, nesini ermiş, erdirmiş, nesi ermiş? Ruhu Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ulaşmış. Allah Teala insanların hepsinin ruhunu tekrar geriye alır. Doğduğumuz zaman Allah Teala bizlere ruhundan üfürür. Bütün insanlar Allah'ın üfürdüğü ruhun muhtevasına girerler. Herkese kim olursa olsun Allah Teala mutlaka doğunca ruhundan üfürür. Öyleyse ruh ve fizik beden, bir de nefs, bir üçlü teşkil ederler. Biliyorsunuz ki bütün insanların nefsleri vardır ve fizik vücutları. Nefslere baktığımız zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimizin sadece afetlerle dolu olduğunu görürüz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire nefsimizin 19 tane afetinin var olduğu bir ortamda bize konuyu açar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey bu noktada Allah'a ulaşmayı dileme noktasında mutlaka hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormasıdır. Bu hacet namazını kılıp sormanın arkasından Allah Teala'ya, Allah Teala'nın ona mürşidini gösterdiğini göreceğiz. O zaman mürşide tabiyet söz konusudur. İşte burada Allah-u Teala kolaylıklar göstermiş ve mürşitlere tabi olup da başkalarına el verebilecek, el öptürebilecek seviyede olanların hepsi bulundukları yerde bu görevi üstlenmişlerdir. Mürşit bir başka ülkededir, olabilir. Ama ona ulaşıp da el almış olan birisi, eğer başkalarına bunu ulaştırmak yetkisinin sahibi kılınmışsa Allah-u Teala tarafından, o başkalarına el yaptırmak yetkisinin sahibi olur. Böylece dünyanın her tarafında bir mürşidin müritleri bulundukları her ortamda oradakilere el öptürmeyi yetki olarak Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği insanlardır. Öyleyse her halükarda bütün insanlar için bir kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Her tarafta Allah'ın dostları en güzeli yaşamak ve yaşatmak üzere hareket halindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek aslında doyulmaz bir zevktir. İnsanın içine ferahlık verir. Dinleyen için de bir ferahlık oluşturur. Çünkü o kişi müjdeler alıyor. Nasıl bir müjdeden bahsediyoruz? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyip de arkasından hemen ölse, birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa, böyle Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş bir kişi, yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak olan müessese, tabi olduğu anda mürşidin cereyanı müride, murad edene, Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye geçmiştir. Bu cereyanın geçmesiyle beraber olay başlamıştır. Onun için ruhu vücudunu derhal terk eder. Vücudunu terk eden ruh, Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla giden kafileye katılır. Ve böylece 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Bu gök katlarının her biri birer birer aşılır. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katı. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve Sidretül Münteha'ya ulaşma, oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına yükselme. Allah'ın zatına yükselip Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak, fani olmak. İşte hepimiz doğduk, doğduğumuz zaman Allah-u Teala bizlere ruh üfürdü. Sonra da Allah'a onu ulaştırabilenler ruhlarını ulaştırdılar. Ne oldular? Ermiş evliya oldular. Ermiş evliya. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanları mutlu görmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. İnsanları mutlu edebilecek olan en önemli konu ise Allah ile olan ilişkilerinde başarı kazanmaları. Bir insanın ermiş evliya olması son derecede kolay bir vetiredir ve Allah Teala bütün insanlara bu mükafatı vermekte her an hazırdır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah da onlara ruhlarını kendisine ulaştırmayı nasip etsin ve böylece hepsi cehennemden kurtulsunlar insanların. Allah'ın istediği bu. Peki iblis ne ister? İnsan ve cin şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, Onlar Allah ile olan ilişkiyi fuzuli bir işlem zannederler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şimdi İslam alemindeki en büyük handikapa bakalım. Ne görüyoruz? İslam'ın 5 şartını görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şartın hiçbirisi bir insanı cehennemden kurtaramaz. Bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişi mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Burada ona düşen görev Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak el öpüp tabi olmak. Tabiyeti gerçekleştirdiği an bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi mürşidine ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığında bir zikir sevgisi onu alacaktır kendisine. Namaz sevgisi o kişiye büyük mutluluk verecektir. Huzur içinde görevlerini yapacak ve zikri adım adım artacak. Arttıkça o kişinin birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, üçüncü kattan dördüncü, sonra beşinci, altıncı ve yedinci katlarına ulaşması, yedinci katta 7 tane alemden geçip dikey bir yolculuk yapması ve sitretin metada Allah'ın zatına ruhunun ulaşması söz konusu olur. İşte böyle olan insanlara ermiş evliya diyoruz. Aslında evliya kelimesi çoğul bir kelime, veliler demek. Ama dilimize tekil olarak da girmiş. Hacı Bektaş veli mi derler? O evliyadır. Sevgili kardeşlerim, aslında velidir demek lazım ama dilimize girmiş bir defa. Hani bir şarkı var ya, sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare diyor. Biz de buna alışmış bulunduk güzelim gayrı ne çare diyoruz. Sevgili kardeşlerim, isterseniz en güzeli doğrusunu söylemektir. Veli tekil kelimedir. Evliya bu kelimenin çoğuludur. Dost manasına gelir. Veli dosttur. Yani kimin dostudur? Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuysa mutlaka o kişi insanlara da dosttur. Bütün bunlar sevgili kardeşlerim bir hedefe yürümemiz için konunun esasını teşkil eder. Hiç kimse Allah'ın cereyanını almaksızın ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu sebeple mutlaka bir mürşit herkes için şarttır. Mutlaka o cereyan alınacaktır ve ruh bu alınma sırasında vücudu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar ermiş olmanın basamaklarını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Mürşide tabiyet ikinci basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü basamak. Bu basamakların her birisi 7 tane gök katından bir tanesine tekabül eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olup ölen bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyle ölür. Öldüğü zaman üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer bu kişi devam ederse yoluna, ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra etti 4, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 5, muhlis olacaktır. 6, iradesini Allah'a teslim edecektir. 7, 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7 tane muhteva taşıyacaktır daha sonra. 7 tane gök katını aşan kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu kişi ermiş evliyadır. Konuların birbirine karışmaması için ayrımı tam olarak yapalım. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşidine mutlaka ulaşacaktır. İçinden gelecektir bu. Elinde olmaksızın o mürşidi Hint'te Yemen'de olsa arayıp bulacak ve tabi olacaktır. Tabiyet ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Bu da o kişinin gayretine kesin olarak bağlıdır. Zaten içinden gelen şey zikirlerini gerçekleştirmek, büyük bir şevk içinde görevlerini yapmak olacaktır bu noktadaki bir kişinin. Böylece ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Üçüncü kat cennet. Bu kişi artık ermiş evliyadır. Nereye ermiştir? Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ermiştir. Allah'a ulaşmıştır. İşte insanların ermiş dedikleri şey aslında bu kadar basit bir şey. Herkes kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse ve bu noktadan itibaren mürşidine ulaşırsa, tabiyetinden itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi mutlaka ermiş evliya olur. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Neyini teslim etti? Sadece ruhunu teslim etti. Ama ötesi var. Fizik vücut teslim edilecek ruhun tesliminden sonra ikinci teslim. Sonra nefs teslim edilecek üçüncü teslim. En sonra irade teslim edilecek. Ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah teslimi 4 ayrı teslim kademesini ifade eder. Ama kademelere baktığımız zaman bu teslimlerin bütününü teşkil eden bütün safhaları sayarsak Allah'a ulaşmayı denemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa, fizik vücudun teslimi dördüncü safa, nefsin teslimi beşinci safa, muhlis olmak altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa. Yedili sistem otomatik olarak devreye giriyor ve her şeyi yerlerine oturtuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bunları anlatmak öylesine büyük bir zevk ki, öylesine bir huzur içinde oluyor ki insan, neden öyle diye düşünüyor musunuz? Çünkü muhtemeldir ki, bu ara sizin aranızda bulunan insanlardan, Allah'a henüz ulaşmayı dilememiş olanlardan bir kısmı bunun sonunda Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu ne demek? Bu o kişinin cehennemden kurtulup cennetin birinci katına yükselmesi demektir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'tan mürşidini dilerse hacet namazını kılıp, boy abdest alacak, hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak. Sorarsa, eğer samimiyse, gerçekten mürşidini istiyorsa, Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ve bu kişi mürşidini görmekle Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin sonucunu almış olur. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye böyle bir talebi yoksa mürşit göstermez. Çok özel hallerde en üst noktalara çıkabilecek seviyede bir yapı ile Allah-u Teala'nın yapılandırdığı kişiler bunun dışında kalacaklardır. Onlar her halükarda mutlaka Allah Teala'nın mürşitlerine ulaştırdığı, sonra ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Allah Teala'nın ifadesi, tekrar etmekte fayda görüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım tarzında. Öyleyse ulaştırmayı gerçekleştiren Allah sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu imkanın sahibisiniz. Eğer aranızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olan birileri varsa yapmaları lazım gelen şey Allah'a hemen müracaat etmeleri. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermişlerden olayım. Bu tarzda bir talebin, eğer o kişi samimi ise Allah Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah'ın koyduğu ayet son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse dilek tek başına yeterli sevgili kardeşlerim. Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu dilek o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olan bir özellik taşır. Eğer kişinin bu noktadan itibaren 7 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişi birinci kat cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği zaman elde eder. Bu ona mutlaka mürşide ulaşma konusunda bir talep yükler. O kişi artık ne yapar eder? Mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılınca eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Yapılması lazım gelen şey nedir? Ne kadar uzakta olursa olsun mürşide ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda mürşidin elini öperek tövbe etmek. Şöyle gerçekleşir. O kişinin söyleyeceği sözler, Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen falancaya Allah'ın huzurunda tabi olmak. Tabi oldum dediği anda, el öptüğü anda olay tamamlanmıştır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın öngördüğü bir muhteva var. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama bedavadan mutluluk da yok sevgili kardeşlerim. Hiç kimse zengin oldu diye mutlu olmak imkanının sahibi değildir. Ne kadar isterdik herkes çok zengin olsun da bunun tatbikatını yapsın ve görsün ki zengin olmak insana, Allah'ın yolunda insanın, Allah'ın yolunda olan bir insanın kazandığı ruh haletini veremez. Bu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanların nefsi vardır, ruhu vardır, bir de fizik bedeni. Ruh, nefs ve fizik vücut. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olursa, onun vücudu tabi olduğu an onun ruhu tabi olduğu an vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Bundan sonraki görevi ruhun 7 tane gök katını birer birer aşmaktır. 7 tane gök katını o insanın ruhunun aşabilmesi, o kişinin fizik vücudunun gerekli seviyede zikirlerini yapmasıyla mümkündür. Öbür taraftan Allah'ın sözü var. Son derece açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu ayeti kerime gereğince, Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dileyen bir insana, Allah-u Teala bunu mutlaka vermek durumunda olduğu cihetle, o kişiye zikri sevdirir, namazı sevdirir, bütün ibadetler o kişi için bir zevk haline gelir ve o kişinin ruhunu, eğer o kişiye Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse, mutlaka bu süre içinde kendisine ulaştırır. İşte bu kişi ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a erdirmiş olan bir evliyadır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliyalık müessesesinin birinci kademesindedir. Mürşidine tabiyetle ikinci kademededir. Ruhunu Allah'laştırmakla ermiş evliya olur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra munis olacaktır. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve 7 tane gök katını birer birer daha başlangıç noktasına itibaren aşmaya başlayacaktır. Ne demiştik? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci gök katına Allah-u Teala tarafına ulaştırılır. Bu birinci seviyedir. Sonra o kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci katiyenetin sahibidir. Sonra o kişinin tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca o kişi ermiş evliyadır. Bu noktada üçüncü katiyenetin sahibidir. İşte bu ermiş evliya olmak, 7 tane gök katını aşarak gerçekleşeceği cihetle demin anlattığımız sahayı ihtiva eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Diğerleriyle beraber, çıkabilenlerle beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer çıkacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Sonra oradan dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Ermiş evliya olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için cehennemden kurtuluş mutlak olarak mevcuttur. Bir kişi büyük günahlar işlese de Allah Teala ona günahlarının sevaba çevrilmesi noktasına ulaşmayı nasip ederse o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki ifade bu özel bir durum. Normal standartlarda kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi otomatik olarak Allah'ın cennetine girer. Olay bu kadar basit. Her yaptığınız Allah-u Teala'nın emrinin bir tanesini ifa etmek size derecat kazandırır. Başkalarına ne kadar güzel davranırsanız derecat kazanırsınız. Namazınızı kılarsanız derecat kazanırsınız. Orucunu tutarsanız orucunuzu derecat kazanırsınız. Bütün Allah-u Teala'nın emrettiği şeyler derecat kazanmanızı, yasak ettiği şeyler de derecat kaybetmenizi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha ne yapsın? Bir kişinin daha Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, daha bu noktadayken bile birinci kat cennetin sahibi kılınması, Allah'ın küçük bir mükafatı mıdır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Bunu hisseder mi? Evet, hisseder. Nereden hisseder? Çünkü kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisi duyarsa, hacet namazını kılar da Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa, Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Yola çıkan ruh, 7-8 aylık bir devrede başka ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında sağdan sola doğru bir yolculuk yapacaktır. Ve Sittetin Müntaha'ya ulaşacaktır. O noktadan sonra Allah'ın zatına o ruh ulaşır ve o kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir kişi mutlaka bir tek dilek, sevgili kardeşlerim, yanlış anlamadınız. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bir dilek. Bu dileğin sahibi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Dilemiş midir? Nereden anlayacak? Eğer dilemişse Allah-u Teala mutlaka onu mürşit arayışına sevk edecektir. Ve kişi Allah'tan hacet namazını soracak, sormak gereğini duyacak, mürşidini Allah ona mutlaka gösterecektir. Ve bu kişi mürşidine doğru bir yolculuk yapacaktır. Neredeyse mürşidi, o yolculuğu tamamlayacaktır. Ona ulaştığı zaman da büyük bir istekle, şevkle, muhtemelen gözyaşları içinde, sevinç gözyaşlarıyla mürşidine tabi olacaktır. Geri kalanı gerçekleştiremedi. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir ve öyle kalacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Eğer daha ötesine hareket etmek imkanının sahibi değilse, daha ötesine ulaşmayı düşünmüyorsa, hepsi olabilir. Ne demek o? Şu demek: Allah-u Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Hiç kimsenin irade yapısına Allah-u Teala karışmaz. Ama korunmayı isteyen insanları Allah-u Teala korur. İkisi birbirinden tamamen ayrı hususlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi bir dünyada yaşıyoruz. Ve dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a doğru bir yolculuk, bütün ermişlerin ruhlarının yaptığı bir yolculuktur. Ruh Allah'a ulaşır. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ben. Ruhumuz senelerce evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek yolun başıdır. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmaksa, ki mürşide tabiyet ruhun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasını, yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Bundan sonra ruh Allah'a ulaşacaktır. Burada ulaşma herkese göre farklı bir zaman parçasında tezahür eder. Neden? Çünkü herkesin Allah'a bakış açısı, Allah ile olan ilişkisi, kalbinin hangi istikamette ne kadar hedefe yönelik oluşu, her bir konu ayrı ayrı neticeleri ilzam eder. Sonuç nedir? Onların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemişlerse ve 7-8 aylık bir ömürleri varsa, bu 7-8 ay içinde ruhlarının mutlaka Allah'a ulaşması, işte bu, bununla sonuçlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, son derece önemli. Neden? Çünkü insanların cennete girmesi gerçekten bir problem değil. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Son derece önemli. Herkes Allah'ın cennetine girebilir. Bir dilek, ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dedi kişi ve hacet namazını kılıp Allah'ın gösterdiği mürşidi gördü. Mürşidine ulaştı. İkinci kat cennet. Bu ulaşma mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını ifade eder. Eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak bu kadar kolay bir şey. Herkes ermiş evliya olabilir. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmış olabilir. Ulaştırmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Yeter ki kişi buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesin ve gene yeter ki bu dilekten sonra 7-8 aylık bir ömrü olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görüyor muyuz? Allah-u Teala herkese ermiş evliya olmak imkanını vermeye hazır. Yeter ki insanoğlu bunu dilesin. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman gerçekten dilemişse Allah'ın ona mürşit sevgisi verdiğini görür kişi. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmak için hemen harekete geçer. Geçerse ne olur? Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ve tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. İkinci safa, vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve böylece kişinin bu 7-8 aylık devrede ermiş evliya olması. Üçüncü kat cennet. Şimdi aynı ayeti bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşamamak kimse için söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu o kişinin mutlaka yapması lazım gelen bir husus. Gerçekleştirirse mutlaka Allah Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Gerçekleştiremezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse böyle bir şey mümkün olamayacaktır. O kişinin cennete girmesi de mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala ile bir insanın arasındaki ilişkiler. İnsan bir mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilendir, yani yaratılandır. Allah ise yaratandır, tek yaratan. Yaratıcılık vasfı Allah'ın dışında kimsede mevcut değildir. Yaratmak Allah'a has bir ilgi, Allah'a has bir müessese, Allah'a has bir olgu. O yaratandır. Hepimiz Allah'tan başka mevcut olan her şey yaratılandır. Dünya mı? Dünya da bir yaratıktır, cansız bir yaratık. Kainat mı? Kainat bir yaratıktır. Hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın ortaya koyduğu realiteyi gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bir insanın cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir insanın daha bir tek dileğiyle, gerçek bir dilek olması kaydıyla, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi kalpten bir taleple gerçekleşiyorsa mutlaka o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bu konuları bilmeyen insanlar hep kafalarından bir şeyler uydurup şekil vermeye çalışırlar olaylara. Ama biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini biliriz. Onlar önemli. Allah Teala ne diyor? Son derece açık ve kesin bir ifadesi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit ve bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Ne olur bu kişi? Ermiş evliya olur. Bırakınız ermiş evliyalığı, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne kadar kapılar açmış. 7 tane cennet, 7 tane de kapı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kapısı, mürşide tabi olanların kapısı, ruhunu Allah'a ulaştıranların kapısı, fizik bedenlerini teslim edenlerin kapısı, nefslerini teslim edenlerin kapısı, muhlislerin kapısı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin kapısı. 7 tane kapı, 7 tane cennet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane cennet adı sayıyor. 7 tane de cehennem söz konusu. İnsanların işledikleri günah seviyesine göre cennete giremeyeceklerin, işledikleri günah seviyesine göre en üst kat cennetten, cehennemden en alt kat cehenneme doğru sıralanmaları. Sevgili kardeşlerim, Allah ile münasebetiniz bu kadar kolay, bu kadar Allah'ın size nimeti var. İstiyor ki bütün insanlar kurtulsun. Kurtulabilir mi? Aslında kurtulabilir. Çünkü bir insanın hedeflere ulaşmasından evvel bir dileği söz konusu. Allah-u Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman sizin için birinci kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bu kişi büyük günahlar işler mi? Büyük günahlar işlemesi çok mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Neden girmiştir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştıracak. O zaman o kişinin hatalarının üst seviyeye çıkmaması lazım. O kişinin doğruları öğrenmesi lazım. O kişinin öğrendiği bu doğruları tatbikata sokması lazım. Bunların hepsi Allah Teala tarafından garanti edilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah Teala açık ve kesin bir şekilde kendisine ulaştıracağını ifade buyuruyor. Gerçekleştirmemesi de Allah için asla mümkün değildir. O sözünü mutlaka yapar. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. 3 ayrı Allah'ın indirdiği din kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, 3 kitabı da derinden derine inceledik. Ne gördük biliyor musunuz? 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Bu size ne anlatıyor? Hepimiz insanız. İnsan olarak yaşayanlar bu istikamette sevgili kardeşlerim Allah'ın indinde hedeflere yürüyeceklerdir. Ve madem ki Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 teslimi görüyoruz, İncil'i incelediğimiz zaman 7 Safa 4 teslimi görüyoruz, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 teslimi görüyoruz. Öyleyse kalın çizgilerle ana miraçlar itibariyle, ana ulaşım noktaları itibariyle üç dinin arasında bir farklılık yoktur. Ama ritüeller yani merasimler aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle değişmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ne istediğini anladık mı? Bir tek dileğimizle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" dememizle Allah Teala bizi birinci kat cennetine alıyorsa, arkasından da bize mürşit sevgisini veriyorsa, güle oynaya, severek, koşarak gidip mürşidimize tabi oluyorsak, tabiyetimizle beraber ikinci kat cenneti veriyorsa, büyük bir istekle, zevkle ibadetlerimizi yapıyorsak ve de tabiyetten sonra mutlaka 7-8 aylık bir ömrümüz varsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştırması, yani bizi ermiş evliya yapması söz konusu oluyor. Bütün bunlar ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunlar Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiğini, insanı kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için ne kadar kolaylıklar ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bir tek dilek, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demek, bir insanı birinci kat cennete ulaştırıyorsa ve Allah Teala o kişiye mutlaka böyle söyleyen, kalbi bunu isteyen bir kişiye mutlaka mürşit sevgisi veriyorsa ve o kişi mürşidine ulaştığı zaman mutlaka ruhu vücudunu terk ediyorsa, Allah'a doğru yola çıkıyorsa ve 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a ulaşıyorsa, o kişiyi ermiş evliya yapıyorsa, o zaman ermiş evliya, ermiş evliya dediğimiz şey, hudut, husus, varılacak hedef hiç de zor bir hedef değildir. Kapılar ardına kadar herkese açık sevgili kardeşlerim. Kapılar ardına kadar açık. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi görmek, tanımak ve sizlere bu güzellikleri, Allah'ın bu güzelliklerini anlatabilmek Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Netice bütün insanlara açık kapılar oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği vakasını yerlerine oturtabiliyor muyuz? "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" demek tek başına bir kurtuluş vesilesi sevgili kardeşlerim. Bunu demiş midir, dememiş midir? O kişi de eğer demişse mutlaka mürşit sevgisi ulaştıracak, oluşturacak Allah-u Teala. Bu bir dönemeçtir, ayrım noktasıdır. O kişi Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala, "Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" diyen kişiye mürşit sevgisi veriyorsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Yapacağı şey, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, tabi olmaktır. Tabi olmak, o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını mutlaka tahakkuk ettirir. Ve eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa, onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmaması da söz konusu değildir. Mutlaka bu gerçekleşecektir. Kişi böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini mürşidinden rahat rahat öğrenebilir. Kaldı ki oraya varmadan evvel belki Allah Teala onun da kalp gözünü açacaktır ki çok kişinin açılmıştır. O zaman kalp kulağı da açılacağı cihetle Allah'tan kendisi de öğrenebilecektir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın biz insanları mutlu etmeye ne kadar talep gösterdiğini, ne kadar istek gösterdiğini görüyoruz. İstiyor sevgili kardeşlerim. Bütün yaratıklar arasında

Daha üstün ister. Allah Teala onları da zemin hazırlamış. Fizik vücudunu teslim et diyor o zaman. Bir kişi fizik vücudunu teslim etmekle de yetinmez. Ona da nefsini teslim etmesini kapı olarak gösteriyor Allah Teala. Sonra o da yetmezse iradesini de Allah Teala'ya teslim etmesini istiyor. Böyle bir muhtevada 7 tane safa görüyoruz. Ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi olarak 4 tane de teslim görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey o kadar kolay dizayn edilmiş ki. Peki iblis ne yapmış sevgili kardeşlerim? Çok basit bir şey yapmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye İslam'ın 5 tane şartını ortaya koymuş. 6. Allah'a ulaşmayı dilemek ve 7. şart en önemlisi teslimler. Bu 2 tanesini de devre dışı bırakmayı başarmış. Bu ne ifade eder? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet etmek, insanlara derecat kazandıran olaylar mı? Evet. Ama onları cehennemden kurtarabilecek olan gerçek hüviyette bir muhteva taşıyamazlar. Çünkü nefsini tezkiye etmeyen bir insan mutlaka kazandığı dereceden daha fazla günah işleyecektir. Ruhunu Allah'a teslim etmek istediğinde harekete geçmeyen bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kurtuluş daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sadece hayran olabilirsiniz. Allah'ı tanıdıkça, onun size olan sevgisi arttıkça, sizin ona karşı olan sevginiz arttıkça, mutluluğunuz gün be gün daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir sizi. Hepiniz için kapılar ardına kadar açıktır. Dinimize Allah Teala İslam dini diyor. Yani Allah'a teslim dini diyor. Tevrat'ı da incelediğimiz zaman, İncil'i de incelediğimiz zaman gene 7 safa ve 4 teslim görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 teslim sadece Kur'an-ı Kerim'in esasını değil, İncil'in de esasını, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. Hazreti Musa da bir peygamberdi. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdi. Peygamberlik onunla sona erdi. Hatemin Nebiyyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala. Diyor ki, sonuncusu diyor, nebilerin, peygamberlerin hitam bulması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber tahakkuk ediyor. O son peygamberdi. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Hatem-i Nebiyyin kelimesi yer alıyor. Nebilerin hitam bulduğu kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. O kişinin afetleri her zaman üst seviyede kalacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin mutluluğu yaşayabilmesi mümkün olmayacaktır. İblisin

0: En son olarak İslam alemine yaptığı en büyük zarar, verdiği en büyük zarar İslam'ın 5 şartına indirgemektir. Teslimleri devre dışı bırakıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam demek teslim olan demek. Ruhunu Allah'a teslim etmemiş bir insan tam bir İslam hüviyetine giremez. Teslim muhakkak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşmesi lazım gelen bir vetireyi ifade eder. Bu sebeple teslimlerimize baktığımız zaman ruhumuzu teslim, fizik bedenimizi teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim olmak üzere 4 tane teslim muhtevamıza giriyor. Son 2 teslim arasında muhlis olmak da var. O bir teslim ifade etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir teslim değildir ama cennetin 1. katını temsil eder. Mürşide tabiyet de bir teslim değildir. 2. katını ifade eder. Ne zaman bir insan mürşidine tabi olup da ruhunu Allah'a doğru yola çıkardıktan sonra ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'a teslim olmuş biridir ve henüz 1. teslimini gerçekleştirmemiştir. O kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Çünkü Allah Teala bunu garanti etmiş. İstiyor ki herkes bu noktaya gelsin, mutlaka cennetine girsin. Ne demek istiyorum? Garanti etmiş demekle. Kim Allah Teala'nın ifadesini kullanalım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse yani Ya Rabbi ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden eyle. Tarzında bir talebin sahibi olursa ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşması lazım gelen bu kişi bana ulaşacağını söylemişse bu benim için son derece önemlidir diyor Allah Teala. Ben onu kendime ulaştırırım. Ona mürşit sevgisini ben veririm. Mutlaka gider mürşidine tabi olur ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ondan sonra da zikir sevgisini veririm. Namaz sevgisini veririm. İbadetlerime ait olan zevkler veririm ona, yaşatırım. Ve böylece o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, dini yaşadıklarını zanneden insanlara bakıyoruz. Allah'ın doğrularını Kur'an ayetleri itibariyle bilmiyorlar ve korkunç bir tuzağın içinde İslam alemi. Ne demek istiyorum? Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadete getirmek farzdır. Hepsi farz. Bu farzları gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Kim bu dileğin üzerine Allah Teala'dan mürşidini sorar da Allah Teala ona gösterirse ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse göstermemesi mümkün değildir. Tabiiyetle beraber bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. Ne oldu? Tabiiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk etti. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı ve kişiye Allah Teala zikir sevgisi verdi, namaz sevgisi verdi. İbadetler onun için bir sevgili haline geldi. Yapılması lazım gelen zevkler haline geldi. Ne oldu? Bu kişi görevlerini yapmaya başladı. Yaptıkça, zikrini arttırdıkça ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına çıktı. 7. gök katında 7 tane alemden geçti soldan sağa doğru. Ve 7. alemden dikey bir yolculukta Sittetül Müntaha'ya ulaştı. Oradan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yani yok oldu. Peki sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu o kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Ermiş. Hani eskiler diyorlar ya, ermiş, işte gerçek erme budur. Ruhun mürşide tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkarak 7 tane gök katını birer birer aşması, 7. katta 7 tane alemden geçerek sona ulaşması, oradan da dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'da Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması. Ne olmuştu? Allah Teala diyor ki biz insanı ruhumuzdan üfürdük. İşte Allah'ın ruhu üfürerek o kişinin vücuduna girmişti. Şimdi o Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'ın zatına tekrar döndü. İşte ermiş evliya olmak budur. Ermiş evliya olan kişi ruhunu Allah'a erdirmiş olandır. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşırsa, o kişi tarafından onun gayretiyle ulaştırılır, başka bir şey imkan yoktur. O kişinin gayretiyle ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesidir. İşte o kişi ruhu Allah'a ermiş olan kişidir. Ermiştir. Ermiş evliya olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennetin sahibiydi. Mürşidine tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı, 2. kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a ulaştı, 3. kat cennetin sahibi oldu. Bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edemediğini, daha sonraki unsurları da gerçekleştiremediğini düşünelim. Bu kişi cennete gidecek sevgili kardeşlerim. 3. kat cennet. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi, 1. kata mutlaka gidecekti. Allah Teala kişinin kalbine bakar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dilemişse ve ölmüşse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa kişi dilediğini anlar mı? Anlar. Çünkü Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah ona onun seveceği bir mürşidi nasip kılacaktır. Kişi gidecektir. Fizan'da olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşidine ulaşacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda cereyanı aldı. Mürşidine ulaştı. Mürşidinden fizik vücutlar arasındaki cereyanı aldı. Artık o kişide de Allah'ın cereyanı var. Ve bu kişi bu noktadan sonra yaptığı zikirlerle 7-8 ayda Allah'tan inen rahmet, faz ve salavat nurlarını vücuduna ulaştıracaktır. Ve fazıllar vücudunda toplanmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbini aydınlatacak. %2 rahmet ve geri kalan fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde nurları oluşturacaktır. Bu nurlar başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla %49 fazıl nuru %51 eder. Bu noktada o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. İşte macera burada 1. faslını tamamlıyor. Ne oluyor? Kişi ilk teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Sonra fizik vücudunun teslimi %80'i aşmakla gerçekleşir. Sonra nefsin teslimi. Nefsin teslimi için nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması gerekir ki bu daimi zikirden başka bir yolla gerçekleştirilemez. Ne oldu? Kişi nefsinin kalbi afetlerden tamamen temizlenmiş bir hale geldi ve o kişi Allah'ın bu büyük lütfunu gerçekleştirdi. Daimi zikrin sahibi oldu. Nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlendi. İşte bu nokta o kişinin asli hedefe ulaştığı yerdir. Ötesi var mı? Var. İradenin de Allah'a teslimi. Ruhun ve için nefsin teslimi ve iradenin Allah'a teslimi bu söylediğimiz noktaya ulaştırır insanı. Ve Allah Teala bir insanı evvela ruhunu kendisine ulaştırıp sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en son iradesini de Allah'a teslim etmesini sağlar. İşte iradenin teslimi Allah'a yapılan teslimlerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bunları yaşamanızı bütün kalbimizle tavsiye ediyoruz. Eğer yaşarsanız bu büyük zevki siz de yaşamış olacaksınız. Allah-u Teala'nın reddettiği kimse yoktur. Yeter ki kişi kalben talepte bulunsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz arttıkça Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Belki bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti. Ne kadar güzelmiş her şey diye. Hep Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiği bir kişi olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Kim mutlu olmayı diliyorsa ve henüz Allah'a ulaşmayı dilememişse onların hepsine tavsiyemiz bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dilesinler, söyleyin herkese, dilesinler de yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu adım adım daha üst, daha üst, daha üst makamları yaşayarak öğrensinler. O zaman onlar da sadece Allah'a şükredenlerden olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de 7 safa ve 4 tane teslim ifade eder. Hepsini A'dan Z'ye inceledik sevgili kardeşlerim. Allah birer birer gösterdi. Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var. İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Çünkü Tevrat da bir peygambere, İncil de bir peygambere, Kur'an-ı Kerim de bir peygambere indirilmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz, çok sevilirsiniz. Eğer mürşidinize tabi olursanız daha çok, ruhunuzu Allah'laştırırsanız daha çok, fizik bedeninizi teslim ederseniz daha çok, nefsinizi teslim ederseniz daha çok, iradenizi teslim ederseniz daha çok sevilirsiniz. Ve mutluluğunuz da buna paralel bir seyirle artacak, artacak, artacaktır. Ve öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o zaman siz suratını asan bir insan olamazsınız artık. Hayatınız mutlulukla geçer. Seversiniz ve sevdiğinizi de belli ederseniz eğer sevdiğiniz kişilere, o zaman sevilirsiniz de. Ve aynı şarkıyı söylemeye başlarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki anlatmaya doyamıyoruz. Ama her şeyin bir sonu var. Daha çok Detay isteyen kardeşlerimiz her zaman bize ulaşabilirler. Çok daha uzun olarak detaylarına girebiliriz bütün konuların. Ama bir büyük topluluğu bu noktada şimdiye kadar devam eden bir oturuş statüsü içerisinde konuyu sona erdirerek hedefe ulaştırmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan burada sizlere bunları anlatabilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşayarak terk ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi bütün teslimlere ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi tamamlıyoruz. Sizden ayrılmak zor sevgili kardeşlerim. Ama her şeyin bir sonu var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz için dua ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizlerle birlikteyiz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlere hitap ettikçe o iç huzurunu yaşıyoruz, mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönüle bir zaman parçasını kat edeceğiz. Küçücük bir zaman parçası. Ama bizleri mutluluğa taşıyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu arayanlar bilsinler ki mutluluk onların elindedir. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkaları için yaşamaya başlarsanız, onlara huzur vermek için her şeyinizde seferber olursanız, o zaman mutluluğu her açıdan yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin herkese ihtiyacı vardır. Hiç kimse her şeyi kendisi üretemez. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse birbirine muhtaç olan insanların asıl muhtaç oldukları Allah'tır. Allah'la iyi ilişkiler kurmaksa başka insanlara kendini adamakla en üst mertebeye ulaşır. İşte öyle bir gün gelir ki başkaları için yaşayan hayatını kendinin dışındaki bütün insanlara adamış olan bir insan olmak hüviyetine ulaşırsınız. İşte mutluluk oradadır. O ulaşılmaz gibi zannedilen, erişilmez zannedilen mutluluk oradadır. Karşılıksız vermek, karşılıksız sevmek. İnsanlar vardır, sizi severler. Siz de onları seversiniz. İnsanlar vardır, sizi sevmezler. Siz de onları sevmezseniz, o zaman Allah'ın size emrettiğini yerine getirmemiş olursunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi insanları sevdiler. Sahabeden sonra tabi'in, tabi'inden sonra tebe-i tabi'in insanları sevdiler. Birbirlerini sevdiler. Nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri zaman gördüler ki ufukları kapatan karanlıklar hep nefslerinin afetleriymiş. Ve dünyadaki en büyük sevgisiyle onlar tarafından vücuda getirildi. Birbirlerini en çok sevenler oldular.
Sevgi deyince hep Allah'ın bize yazdırdığı o cümleyi hatırlayın sevgili kardeşlerim. O cümleyi herhangi bir insanın kurması bize mümkün görünmüyor. Biz mi? Bizim de kurmamız mümkün değil. Şöyle diyor Allah Teala: En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Lütfen dikkat edin sözüme. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz. Ne harfiyle? R harfiyle, Rıza'daki R harfiyle değil, Nusret'teki N harfiyle. Seveniz. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. İşte Risalet nurlarından Allah Teala bunu yazdırdı bize. Baştan manasına varamadık. Sorunuz üzerine hayır, reyle değil, neyle doğrudur yazdığın dendi. Sonra manasını izah etti Allah Teala. Eğer Allah Teala bize en çok seni severiz, seni en çok severiz deseydi ne olurdu? İkisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz. Bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Seni en çok severiz. Gene bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Ama sevgili kardeşlerim, en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında büyük farklılık var. En çok seni seveniz. Biz pek çok insanı severiz. Ama onların arasında, o sevdiklerimizin arasında en çok seni severiz. Seni en çok seveniz dediği zamansa Allah Teala seni sevenler çoktur ama o sevenlerin arasında en çok seni biz severiz demek. Birinde Allah'ın sevdikleri, o sevdiklerin arasında en çok sevilmemiz, ikincisi de bizi sevenlerin çokluğu ama sevenler arasında en çok Allah Teala tarafından sevilmemiz söz konusu. Öyleyse bir tek R harfinin N harfine dönüşmesi, Ra'nın Nun'a dönüşmesi ve ne çıkıyor ortaya? Ayrı ayrı iki cepheden bir mana değişikliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize sonsuz ve kesintisiz bir mutluluk nasip etti Yüce Rabbimiz. Katında kendimizi layık göremediğimiz bir makama oturttu bizi. Huzur namazının imamı kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala adım adım dünyamızı sevgiyle ördü. Ve bugün sevmediğimiz, nefret ettiğimiz insanlar mevcut değil. En çok sevdiğimizden en az sevdiğimize kadar bir sevdiklerimizin topluluğu oluştu. Hiç kimse bunun dışında değil. İnsanlar vardır, büyük suçlar işlemişlerdir. Ama bu onlarla Allah arasında bir ilişki. Allah Teala onları sever, sevmez. Allah Teala'nın bileceği şey. Ama biz o en çok suç işleyenleri de
Onları da sevmemiz sebebiyle çok acırız. Keşke olmasaydı deriz. Keşke bu büyük hataları işlemeselerdi. Allah inşallah onları af buyurur deriz. İçimizden bu geçer. Ama insanların, sevgili kardeşlerim, hayat filmi var. Her an hayatınızın her saniyesi filme çekiliyor. Üç boyutlu bir film, ne yaparsanız her saniye kazandığınız derece at ve kaybettiğiniz derece at, amel defterinize kaydolunuyor. Amel defteri dediğiniz şey bir defter değil, bir kitap değil. O hayat filminiz üç boyutlu olarak çekiliyor. Üstelik hem düşünceleriniz var, neyi tasarlayıp ne yaptığınızın ispatı olarak. İki grup melek, Kirabiyen Katibin melekleri, birinci grup sizin aksiyonlarınızı, davranış biçimlerinizi, neler yaptıysanız, fiillerinizi, efalinizi filme alıyorlar üç boyutlu olarak. İkinci grupsa düşüncelerinizi filme alıyor. Ne tasarladınız? Onun filmi. Öyleyse tasarladıklarınızla yaptıklarınız arasında bir illiyet rabıtası var. İnsan neyi tasarlarsa onu yapmaya çalışır, yapabilir veya yapamaz. Ama tasarladığı şey önemlidir. Çünkü taammüt bununla ölçülür. Bir konuda birisine kötülük yapmak isteyen birinin hangi ölçüde bunu istediği, nasıl planladığı, onun düşünce sistemindeki üç boyutlu filmde belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutlu olmak isterseniz, o zaman başkalarına kalbinizden hep güzel bir bakış açısıyla bakmayı Allah Teala sizlere nasip etsin. İnsanların hatalarını, yaptıkları yanlışları görmezlikten gelseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Ne kaybedersiniz ki? Eğer mutlu olmak istiyorsanız, o zaman insanların güzel taraflarını görerek bunu başarabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olun ki size, sizinle kavga etmek için gelen kişi geriye dönerken arkasında çok güzel bir hatırayla dönsün. Sizi idrak etsin. Sizin Allah'ın dostu olduğunuzu ona ispat etmeniz, nefsinizin afetlerini yok etmenize bağlı. Nefsinizin afetleri yok olursa, öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, gayz, bu negatif faktörlerin hepsi nefsinizin daimi zikirle bütün afetler olarak yok olmasını sağlar. Daimi zikrin ötesi insanın huzurudur, mutluluğudur. Daimi zikir
bir gün tesbihe dönüşecektir. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. O zaman irşad makamına tayin olacaksınız. İrşada mezun ve memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala sizi irşad makamına tayin edecek. O zaman o noktadayken insanları ne kadar çok sevdiğinizi hissedeceksiniz. İnsanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlara sadece acıyacaksınız. Neler kaybettiklerini fark edemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Hayatınızın her saniyesi filme alınır. Kaybettiğiniz ve kazandığınız dereceler her saniye kayda geçer. Öyleyse neden kaybedenlerden olacaksınız? Neden günahların sevaplarından fazla olup cehenneme gidecek olan insanlardan olacaksınız? Sevgili kardeşlerim, eğer sevmeyi öğrenirseniz, o zaman kıyamazsınız insanlara. Onlara kötülük yapamazsınız. Unutmayın ki bizler Osmanlıyız. Ceddiniz şu dünyada bütün dünyaya en üstün örnek olan bir 600 yıl yaşadılar. 600 yıl boyunca hep tasavvufu yaşadılar. Tasavvufu yaşamak, Kur'an'ı yaşamaktır. Kur'an, tasavvufu hayata geçiren muhtevayı taşır. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane de teslim görürüz. Bunların hepsinin farz olduğunu unutmayın. Eğer farzsa yaşamak mecburiyetinde değil misiniz sevgili kardeşlerim? Yaşadıkça daha üst boyutlarda, daha üst zikir seviyelerinde mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz. En sona daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Afet yoksa kin yok, düşmanlık yok. Herkes dostunuz olacak. Size ve çevrenizdekilere, zarar vermek isteyenlere sadece acıyacaksınız. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğini söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar hem nefs sahibidir, hem de ruh sahibi. Allah Teala ruh adı verilen emanetini hasletlerle doldurup sadece hasletleri oluşturan bir dizaynda insana vermiştir. Dengeyi sağlasın diye. Neden? Çünkü aynı kişinin nefsi var. Nefsinde sadece afetler var. %100 afetle dolu bir nefs kalbi, %100 hasletlerle dolu bir ruh kalbi. Denge tamam. Hani ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktası. Sıfır noktasından şu kadar aşağıda bir çizgi. Sıfır noktasından aynı miktarda yukarıda ikinci bir çizgi. Daima kaim
karşıtlığıyla her şey dengede. Ne kadar elektron varsa o kadar karşıt elektron var. Ne kadar nötrino varsa o kadar antinötrino var. Her şey zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratılmış. Böyle bir denge içerisinde insanları düşünün, neden mutsuz insanlar? Başka birisi ona bir kötülükte bulununca intikam almaya çalışıyor. İntikam alamadığı sürece huzursuz, intikamını alsa o kişiye bir kötülükte bulunduğu için kalbi yeniden sızlayacak, gene huzursuz. Sevgili kardeşlerim, biz böyle bir toplum değildik. Bu dünyadaki en yüce soy sizlerin soyunuz. Osmanlılar. Neden Osmanlı'ya hayranız? Çünkü Osmanlı'da yükselme devresi boyunca en üstteki sınıf tasavvuftandı, orta sınıf tasavvuftandı, esnaf ve zanaatkar tasavvuftandı, asker tasavvuftandı. Herkes tasavvuftandı. Ve mahalledeki herkes birbirini çok yakından tanırdı. O mahallenin imamı aynı zamanda o mahallenin muhtarıydı. Herkesle ayrı ayrı yakınlığı söz konusuydu. Herkesi tanırdı. Herkesle en iyi ilişkiler içindeydi ve saygı görürdü. Herkesin birbirine sevgi duyduğu, hayranlık duyduğu, zayıfları koruduğu bir güzel statü hakimdi. Sevgili kardeşlerim, ceddiniz Osmanlılar 600 yıl şu dünyadaki örnek insanlar olmayı başardılar. Toplumun bütün kesimleri, belki ayrı ayrı tarikatların ama hepsi tarikatların o insanları sonsuz huzura ulaştıran mutluluğu içinde yaşadılar. Üst kademedekiler Mevlevi'ydi. Asker Bektaşi'ydi. Arada da diğer tarikatlar yer alırdı ve her birinin bol taraftarı vardı. Ve insanlar dostluğu öğrendiler tarikatlarda. Sevmeyi öğrendiler. Birbirlerine yardım etmeyi öğrendiler. Her cümerç içinde insanların büyük haksızlıklara maruz kaldığı koskoca Avrupa'da, Orta Çağ'da Osmanlı bir insanlık numunesiydi. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Mutluluğun bir tane yolu var. Sevmek. Seveceksiniz. Onlar sizi sevmese de siz sizi sevmeyenleri de seveceksiniz. Ve sevmeyi öğrendiğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman bütün insanlar sizin dostunuz olacak. Herkes sizi sevecek. Herkes tarafından sevileceksiniz. Herkese
yardım etmek için çırpınacaksınız. Çünkü siz o zaman başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. İşte Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği son hedef. Bu odur. Başkaları için yaşamak. İşte mutluluğun doruğuna orada çıkılır. O zaman Allah Teala sizi başkalarından daha çok sever. Çünkü siz Allah'ın size öğretisinin o üst noktasına ulaştınız. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiniz. O zaman siz de başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Nefsinizin sadece afetlerinin kalmamasından değil, daha ötelere geçtiğiniz için, yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gördüğünüz için, yedi kat cehennemi, yedi kat cenneti gördüğünüz için, Allah'ın cemalini gördüğünüz için, Allah'ın zatıyla birlikte sırlar alemi sona erer. Sevgili kardeşlerim, daha büyük mutluluk olur mu? Allah Teala'nın cemalini, hayır bu gözlerde değil, şuradaki gözünüzde, kalp gözünüzde görürsünüz. Yunus dostu gördü diyor, gönül diyor. Gel dosta gidelim gönül diyor başlangıçta. Sonunda da dostu gördü diyor. Yani iradesini de Allah'a teslim ettiği kesinleşiyor Yunus'un. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel bir hayat vermiş ki Allah Teala, nefsiyle ruhuyla dengede bir insan vücuda getirmiş. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse farklı bir dizaynı hemen Allah Teala vücuda getiriyor. O kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurunca o kişinin ruhunu alıyor Allah Teala kendisine. O kişinin ruhunu demekle herkes öyle söyler. Onun için biz de öyle söyledik. Aslında doğru değil. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ediyor. Ruh var bütün insanlarda. Nefs var, fizik vücut var. Bir üçlüyle yaratılmış insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ona, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala sevgili kardeşlerim. Allah ruhundan üfürüyor. Allah'ın ruhu, işte o ruh hepinizde var. Ya da bir kısmınızda vardı. Çünkü siz o bir kısmı ruhunu Allah'a gönderdiği için ruhsuz. Sevgili kardeşlerim, o mutlu olmayanlara yaklaşmalısınız. Onların da mutlu olmasını sağlamalısınız. Onlar bilmiyorlar. Bu söylediklerimin hiçbirinden haberleri yok. İçinde yaşadıkları dünyada nefret var, kin var, düşmanlık var, haset var. İsyan var Allah'a. Neden öyle diyoruz? Allah ile bir sevgi bağı kurmak istikametinde gayreti olmayan toplumun büyük kısmı
Osmanlı'dan bu tarafa neler kaybetmişiz görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun için sizlere gece gündüz onu söylüyoruz, seviniz diyoruz. Atalarınız gibi olun. Osmanlı gibi olun. Osmanlı ne yaptı? Onlara ne söylendi? Sahabe gibi olun dendi. Biz sizlere hem sahabe gibi olun diyoruz, hem Osmanlı gibi olun diyoruz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü sahabe de ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Osmanlı'da da toplumun büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, her teslim sizi mutluluğa biraz daha götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Mutluluğunuz %50'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. %80'i aştı mutluluğunuz. Nefsinizi teslim ettiniz. %100 oldu. Ondan sonra iradenizi teslim ettiniz. %100'ün üstüne çok daha güzel bir şeyler ilave ettiniz. Rakamsal değer değişmedi ama sizin mutluluğunuz arttı. İnsanları daha çok sevdiniz. Daha çok insanın mutluluğu için kendinizi seferber ettiniz. Başkaları için yaşamayı öğrendiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, siz de aynı soruyu soracaksınız kendinize. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Çünkü o zaman siz etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışan özel bir hüviyetin sahibi olacaksınız. Bunu yaptığınız zaman hayatınızın her saniyesi dolu geçecek. Her saniye siz insanları sevmek konusunda yarışta olacaksınız. Herkesin bir açıdan sevilmesi mutlaka imkan dahilindedir. İnsanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, bir taraflarında onları sevebileceğiniz bir zemin bulabilirsiniz. Peki bu Allah-u Teala tarafından zorlandığınız bir husus mu? Hayır. Allah Teala zorlamaz. Allah Teala emreder, kanunlarını koyar. İnsanlar ya akıllarını başlarına toplarlar, itaat ederler ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah onları mürşidine ulaştırır. Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dünya mutluluğunun yarısına kavuşurlar. İsterlerse bir ömür boyu bunu devam ettirebilirler. İşte o zikir seviyesi 33 bin ise, 40 bin ise, her ne kadarsa o seviyeye ulaştılar mı, ruhlarını Allah'a teslim ettiler mi? O noktada, ruhun Allah'a teslim olduğu noktada o kişi dünya mutluluğunun yarısına ulaşmıştır. Öyleyse dünya saadetinin yarısı. Peki cennetler? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennet, 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği zaman emaneti o emanetin sahibine tevdi ettiği zaman, teslim ettiği zaman. Allah Teala ne diyor? Allah emanetleri o emanetlerin sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi emreder diyor.
İnnallâhe ye'murukum en tuaddül emanati ila ehliha. İnnallâhe muhakkak ki inne Allah'e muhakkak ki Allah şüphesiz ki Allah ye'murukum sizlere emreder. En tueddu tevdi etmeyi, teslim etmeyi, el emanati, tueddül emanati, emanetleri ila onlara ehliha, onun ehline ila arkadaki sondaki e2 Ahmet'e, Mehmet'e derken Allah Teala ilah kelimesini kullanıyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, vermenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki buradan sizlere hitap ederken öylesine içimiz sevgiyle doluyor ki hiç karşınızdan ayrılmak istemiyoruz. Keşke günün 24 saatinde sizlerle beraber olabilsek. Ama o kadar çok işimiz var ki sevgili kardeşlerim. Sizler için yaşıyoruz. İnsanları cehennemden kurtarmak için Allah Teala bizim hayatımızı ona vakfettirdi. Biz onun dünya üzerindeki telefonuyuz. Onun sesiyiz. Onun için herkesi severiz. Ve bu sevgi bir hayat boyunca bize hep Allah Teala bizi bunu öğrettiğinden beri nasıl kapladıysa, nasıl tepeden tırnağa kuşatmışsa, her tarafımızı Allah Teala sevgiyle doldurmuşsa, bu sevgi bir ömür boyu devam edecek. Nereden biliyoruz? Çünkü ipin ucu bizde değil, onda, sahibimizde. Nefsimizdeki bütün afetleri aldı. Kainatın efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki biz ona aşık değiliz. Ona hayran.

Ama süremiz doldu. Ve sizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepimizin Allah-u Teala'nın indinde bir görevi var. İnsanlara Allah'ı sevdirmek, daha çok sevdirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam tatbikatının, İslam'ın beş şartına indirgendiği bir dünyada yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi farz. İslam'ın beş şartı. Ama İslam'ın şartı beş değil. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi yedili bir sistemi ifade ediyor. Ve göklere baktığımız zaman yedi kat gökler tespit edilmiş durumda. Yerlere baktığımız zaman yedi kat yerler tespit edilmiş durumda. Denizler de öyle bir statü içerisinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir yedili sistemi her tarafta hükümran. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala? Allah istiyor ki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah istiyor ki bütün insanlar saadeti yaşasınlar. Herkes yaşadığı hayattan memnun olsun. Memnuniyetin temel şartının sevgi olduğunu görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Sevdiğini de belli etsin ki karşı taraftan kendisine sevgi geri dönebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey her şeyden evvel sevmektir. Seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim etrafımızdaki insanlara karşı olan davranışımız da Allah Teala tarafından açıklanmış. Etrafımızdaki insanlar da birbirlerine düşman olanlar, birbirlerinin karşısında olanlar, birbirine zarar vermek isteyenler söz konusuysa onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Seviniz diyeceğiz. Ne kaybedersiniz diyeceğiz eğer onları severseniz. Bir insanın düşmanca davranması karşı tarafında ona düşmanca davranmasının sebebi değil midir? Ve karşı taraf o zaman haklı olmuyor mu? Biz karşımızdakine düşmanca bir davranışla davranmışsak ondan neyi beklemek hakkımızdır ki? Ama

Onlar bize kötü davransa da biz onlara en güzel davranışlarla cevap verebilsek, onları kızmadan, onları üzmeden, huzursuz etmeden Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bütün insanların mutlu olması, bütün insanların birbirine karşı en güzel davranışları sergilemesiyle mümkündür. Peki böyle bir dizayn yoksa insanlar birbirini sevmek, bu sebeple işlerinden gelen bir arzuyla birbirlerine yardım etmek durumunda değil de birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden bir hüviyette olsalar, o zaman nefret edenlerin mutlu olması mümkün değildir. Kabahatin A'da veya B'de olması değil önemli olan sevgili kardeşlerim. Mühim olan insanların birbirine kin beslemesi diye bir olayın tahakkukudur. Bunun gerçekleşmesi mutsuzluğun temel sebebidir. Biz insanlar her an bir şeyleri başkalarından almak, satın almak mecburiyetinde olanlarız. Her an yemek yemeye ihtiyacımız var. Artık hangi evde ekmek yapılıyor ki? Yemeğimizin bütün muhtevasını dışarıdan satın almak mecburiyetindeyiz. Onları çiğ olarak, sebze olarak, meyve olarak, et olarak satın almak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların her an birbirine ihtiyacı var. Üzerimizdeki elbise biz terzi olmadığımıza göre bir terziye, biz terzi tarafından dikilen bir elbisedir. Sonra biz bu elbiseyi satın almışız. O satın aldığımız dükkandaki o dükkanın sahipleri elbiseleri diktiriyorlar ve satıyorlar. Öyleyse her tarafta bir şeylerle meşgul olan insanlar var. Bir şeyleri vücuda getiren insanlar var. Her tarafta o vücuda gelen nesneleri satan insanlar var. Öyleyse bir taraftan üretim faaliyeti, bir taraftan satış faaliyeti var ve de herkesin mutlaka her gün bir şeylere ihtiyacı olduğu neticesine varıyoruz. O zaman hepimiz başkalarının hazırladığı bir şeyleri tüketmekle veya kullanmakla

0: Bütün insanlar için olay budur. Bir ayakkabıcı eğer kendi ayakkabısını yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ama ayakkabının dışındaki her şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindedir. Bir fırın sahibi ekmeklerini satacaktır ki o sattığı ekmeklerinden aldığı parayla diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Öyleyse her an bir alışveriş müessesesi bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Bu açıdan yaşantımıza baktığımızda her şeyimizin başkalarına ait olduğunu net olarak görürüz. Üzerimizdeki elbise, gömlek, kravat, çoraplarımız, ayakkabılarımız, iç çamaşırlarımız hepsi birileri tarafından imal edilmiş. Biz de onlardan satın almışız. Bütün bunları sizlere anlatmaktan muradımız ne? Muradımız herkesin bir ürüne muhtaç olduğunu anlatmak. Bir ayakkabıcı ayakkabısını yapar, satar. Oradan aldığı parayla elbisesini alır. İç çamaşırlarını alır. Evinin yiyecek ihtiyacını temin eder. Herkes kendi standartlarında paraya dönüşebilecek olan bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Bu bir her zaman bir imalat değildir. İnsanlar çeşitli iş gruplarında çalışırlar. Bunların bir kısmı, küçük bir kısmı imalattır. Büyük kısmı imalatın dışındaki insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara ulaştırmaktır. Bir insan Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde kendisi yaşayabildiği gibi, yaşayabileceği gibi başkalarına da yaşatmak imkanının sahibidir. O halde hepimiz için bir dünya var sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Ve gayretimiz ihtiyaçlarımızı temin sadedinde. İşte bunun gerçekleşmesi süresince bu süreç içinde yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanların hepsini mutlu etmeye çalışmaktır. Önemli mi? Bir sual soralım. Kim mutlu olmayı istemez? Hiç kimse böyle bir talebin sahibi olamaz. Herkes mutlu olmak ister. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu oluşturmak üzere harekettedir. Bunun tahakkuku bizim mutluluğumuzu temin eden bir tatbikatı gerçekleştirmemizle mümkündür. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin başkalarına bağımlı olduğunu görürüz. Allah'a şükürler olsun ki insanlar para diye bir müesseseyi gerçekleştirmişler. Bir müşterek satın alma vasıtası. Herkes elindeki parayla ihtiyacını alıyor. Üretim yapanlar ne yapıyor? O üretimi yapabilmek için lüzumlu olan malzemeyi satın alıyorlar. Mesela bir terzi kumaşı satın almak mecburiyetindedir. İpliği satın almak mecburiyetindedir. Ve bunun için birçok alete de ihtiyacı vardır. Hamdolsun ki zaman içerisinde her şey bir gelişme süreci içerisinde. İnsanlar daha çok, daha çok, daha çok üretimi, onu üretecek olan makineleri icat etmekle arttırıyorlar. Onlar tatbikata alındığı zaman üretim büyük ölçülerde artabiliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hazır elbise dikenlere baktığımız zaman birçok elbisenin bir günde dikilebildiğini görebiliyoruz. Yani üretim süreci içerisinde insanların gayreti, insanları memnun edebilecek olan bir statü içerisinde üretimini arttırmak istikametindedir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Bir derdi, ne kadar çok dikiş dikebilirse, artık makineli sistemler bütün boyutlarıyla sahnededir. Bu olay bir düğü olmaktan çıkmıştır. İnsanlar çok sayıda elbiseyi otomatik olarak üst seviye makinelerle gerçekleştirebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Bu hedefe ulaşırken başkalarını memnun ederek ulaşmamız şarttır. Bir terzi elbisesini diktiği elbiseyi öyle bir şekilde dikmelidir ki müşterisi o elbiseyi alıp da giydiği zaman ondan hoşnut olsun, kendisine gerçek anlamda teşekkür etsin. Bir ekmek üreticisi ekmeğini en güzel standartlarda üretmelidir ki satın alan kişi bundan memnun olsun da her zaman ekmeğini ondan alsın. Sevgili kardeşlerim, her türlü üretim insanların ıttılağına sunulmaktadır. İnsanlar beğenirler ve satın alırlar, beğenmezler ve satın almazlar. Öyleyse her üretim sahibinin malını başkalarının beğeneceği bir statü içinde gerçekleştirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, herkes, hepimiz dünyada verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bilelim ki bizim dünyamız gibi sayısız gezegen insan adı verilen bir mahluku taşıyor, yaşatıyor bünyesinde. Öyleyse uzayda kim bilir kaç bin tane dünya gibi hayat unsuru olan yerlerin var olduğu tahmin ediliyor. Başka gezegenlerden bu dünyayla ilişki kurabilenler var mı? Evet, var. Mesela bir Sirius gezegeninden bizim dünyamızda temas kurabilen bir dizayn gerçekleşmiştir. Öyleyse sadece bizim dünyamızda hayat var diye bir şey düşünmek geçersizdir. Onun dışında sonsuz bir boşluk içerisinde Kim bilir ne kadar dünyada Allah Teala hayatı halk etmiştir, yaratmıştır, yaşatmak ve yaşatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Biz bu dünyada yaşayanlar için olay budur. Bunu bir sevgi ailesi içinde en güzele yaklaştırmakla mükellefiz. İnsanları sevmeliyiz. Niçin? Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevmeliyiz ki onlar da bizimle birlikte yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için sevmek asıldır. Allah'ın karnına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Seversek seviliriz. Nefret edersek bizden de nefret edilir. Öyleyse kendi alanımızı insanların nefretine sebebiyet verecek standartlarda onlara nefretle davranmak hiçbirimizin harcı olmamalıdır. Sevmek zaten bunun temel mayasıdır. Eğer seviyorsak, o zaman sevdiğimizi mutlu etmek istikametinde bir gayetin mutlaka sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek asıldır. O zaman sevdikçe seviliriz ve sevildiğimiz zaman da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor deriz. Arkasında gene biz varız sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını sevmeseydik eğer, onlara o güzel davranışlarla davranmasaydık ne olacaktı? Onlar da bize güzel davranışlarla cevap vermek gereğini duymayacaklardı. Hele hele bizden negatif davranışlar onlara ulaşmışsa, onları üzecek davranışlarda bulunmuşsak, onları üzmüşsek, sıkıntıya sokmuşsak, onlara zarar vermişsek, o zaman onlar da bizden nefret etmez mi? Onlar da bize zarar vermeye çalışmaz mı? Onlar da bizi sevmek yerine bizim davranış biçimimize eşit bir standartta bize kötü davranmak ihtiyacını hissedeceklerdi. Çünkü insan tabiatı intikama açık bir hüviyet taşır. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman siz de ondan intikam almak istersiniz. Aynı kötülüğü ona yapmak sizin de içinizden gelir. Genel insani davranış biçimi budur. İnsanların talebi diyelim budur. Çünkü her insan böyle davranmaz. İster kendisine kötü davranan birine, o da kötü davranmak ister. Ama eğer Allah Teala onu güzelliklerle bezemişse, nefsinin afetlerini yok etmesini Allah mümkün kılmışsa, o zaman o kendisine kötülük edenlere kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Onlara karşı en güzel davranışlarla davranır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi budur. Sevgili kardeşlerim, insanların birbirini sevmesi önemli mi? Mutluluğun temel yapısı sevmektir. Mutsuzluğunda nefret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz seversek etrafındaki insanları, bir, sevdiğimizi kendilerine davranış biçimlerimizle ispat edersek, iki, O zaman seviliriz. O kişi görür ki biz onu seviyoruz. İç dünyası bizi sevmek ihtiyacını otomatik olarak devreye sokmak ister. Her güzel davranış bir güzel davranışa sebebiyet verecektir. Normal standardı budur konunun. Aksi de olabilir mi? Evet olabilir. Herkesin nasıl davranacağı hakkında tam bir garanti hiçbir zaman verilemez. Birisi sizden evvel başka biriyle tartışmıştır, öfkelenmiştir, hatta kavga etmiştir. Hırsı üzerinde o öfkeyle gelmiştir. Sizinle konuşurken sizinle çatmıştır. Belki farkına bile varmayarak. O zaman bize düşen görev sevgili kardeşlerim nedir? Onun öfkesine karşı öfkeyle cevap vermek mi? Hayır. Onun neden öfkelendiğini o kişiye sormak. Seni öfkeli görüyorum. Acaba sana bir yardımım dokunabilir mi? Ne yapıp da bu öfkeni giderebilirim? Bir başkasıyla anlaşmazlığım varsa dersen ben devreye gireyim. Onunla seni bir araya getirip dostluğunuzu tekrar kurmanıza yardımcı olayım. Bu bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İki kişi aralarında bir anlaşmazlık içerisinde birisi geliyor size diyor ki ben onun kalbini kırdım, haklı bana karşı böyle davranmakta ama ben onun kalbini tekrar kazanmak için lazım gelen gayreti gösteremiyorum. İç dünya, nefsimin afetleri beni bundan alıkoyuyor. Acaba sen devreye girip de ondan benim adıma özür diler misin? Eğer o bunun üzerine benim kendisine af dilemek istediğimi ama bunu gerçekleştiremediğimi anlayıp da bana ulaşırsa ben o zaman en azından mecbur kalacağım için ona daha güzel davranışlarda bulunabilirim zannediyorum. Bu tarzda bir düşünce aslında hedefe götürebilir bir insanı. Önemli olan bu konuda güzel düşüncenin, Allah'ın emrettiği standartta bir düşünce sisteminin bizim iç dünyamızda yerleşmesi. Yerleşirse ne olur? Herkese onları mutlu edecek davranışlarda bulunuruz. Onları huzur içinde yaşatacak bir davranış biçimleri dizisi. Bir başka ifadeyle bizi onlara sevdirecek bir davranış biçimleri dizisi. Sevmek, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için emrettiği en güzel davranış biçimi. Sevdiğimizi belli etmek. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmek istikametinde zor kullanmaya kadar giden bir daire içerisinde emrinde tutmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, niçin? Neden? Neden insanları mutlu etmeye çalışarak, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların bizden razı olmasını oluşturmak ve bizi sevmesini temin etmek varken neden insanları kötü davranalım da onların bize, bizim onlara yaptığımız düşmanca davranışa paralel bir seyirle onların da bize düşmanca davranmasına sebebiyet verelim? Neden yapalım bunu? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir şey değil mi? Eğer her şeyi yerlerine oturtursak görüyoruz ki tatbikatta eğer biz başka insanları mutlu etmek istikamında bir çalışmanın içindeysek, davranışlarımız bunu ifade ediyorsa, o kişi bize başlangıçta öfkeli de olsa, kızgın da olsa, kırgın da olsa, eğer biz bu güzel davranışımızı devam ettirebilirsek ona karşı, o da adım adım değişme gereğini duyacaktır. Atalarımızın söylediği o söz çok önemli. Kalp kalbe karşıdır, diyor atalarımız. Sevgili kardeşlerim, o bize kötü davranmış, bizim bir hakkımız doğuyor. Biz de ona kötü davranabiliriz. Ne kazanırız? Hiçbir şey kazanmayız sevgili kardeşlerim. Ama biz, bize kötü davranan birisine, onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebiliyor muyuz? İşte Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey budur. Şeytanın da bize devamlı olarak yaptırmak istediği şey, madem ki Kur'an-ı Kerim'de de cevaz var, sana kötü davranana sen de kötü davranabilirsin. Neden davranmıyorsun? Sen de ona kötü davran. Şeytan hep bunu söylemeye söyler, bunu size kabul ettirmeye çalışır ki o kişiyle aranız bozulsun, böyle kanlı bıçaklı olun ve birbiriniz için, birbirinizi alt etmek için, kötülük yapmak için yarışa girin. Halbuki o kişinin size kötülük yapmasına rağmen siz ona kötülük değil de bir iyilik yaparsanız olayı orada durdurabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O kişinin negatif davranışları bir utançla noktalanır. O kişi, yahu ben ona böyle böyle böyle en kötü davranışlarla davrandım, onu çok üzdüm. Buna rağmen onun bana olan davranışlarında hala aradan birkaç ay geçmesine rağmen hala negatif bir davranış biçimi söz konusu değil. O her vesileyle beni, benden nefret etmediğini, hatta beni sevdiğini ifade ediyor davranışlarıyla. Bu nasıl bir şey? Ben böyle yapabilir miydim? Yapamazdım. Demek ki farklı bir yapıya ulaşmak da mümkün insanlar tarafından. Bu zat bana bu tarzdaki bir davranış biçiminin mümkün olduğunu ispat etmiş oldu. O zaman neden ben eskisi gibi olayım? Neden kötü davranayım? Ben de ona en güzel davranışlarla davranırım. Ve onu bana yaklaştırabilecek olan bir sonuca belki de Allah beni ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin olarak bu değil mi? Neden bize kötü davranan birisine biz de kötü davranalım da iki tarafında bu yanlış davranışları sebebiyle devamlı araları açık olsun? İyi davranışa, iyi davranışla cevap vermek herkesin harcıdır. Herkes, o bana iyi davranıyor, ben de ona iyi davranırım tarzında bir düşüncenin sahibidir. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. O bize kötü davransa da biz ona iyi davranışlarla davranışlarımıza devam etmeliyiz. Bu ne sağlar? Bu o kişinin utanmasına sebebiyet verir. Eğer o bize karşı kötü davranmışsa, biz ona karşı güzel bir davranışla cevap vermişsek, birinci olay. İkinci olayda o bize gene kötü davranmışsa, biz ona gene güzel davranışlarla cevap vermişsek, daha sonra da aynı şeyi yapmışsa, başka bir açıdan bize gene kötü bir davranışla davranmışsa, ama biz ona gene onu memnun edecek olan bir davranışla cevap vermişsek. Böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün sevgili kardeşlerim. Ne düşünürsünüz? O kişi hakkında ne düşünürsünüz? Ben ona bu kadar kötü davranmama karşılık ondan bugüne kadar en ufak bir negatif davranış bana ulaşmadı. O zaman bu kişi farklı birisi. Benim insanlar hakkındaki kanaatlerim ile bu kişinin davranışları birbirini tutmuyor. O zaman bunda bir farklılık var. Yaklaşayım. Ona öğreneyim. Acaba farklı davranmasının arkasında ne var? İşte böyle bir davranış biçimi bizi ona yaklaştırdığı zaman onun biz ona kötü davransak da bize kötü davranmayacak olan tam aksine güzel davranışlarla bize bir ders verebilecek hüviyette sevgi dolu olduğunu tespit etmiş olabiliriz. Bu neyi sağlar? Dostluğu sağlar. Bu neyi sağlar? Dostluğun arkasından sevgiyi sağlar. Neyi sağlar? Bizim kendimizi terbiye etmemizi sağlar. Biz sadece ona karşı değil, etrafımıza karşı diğer insanlara da sevgi dolu bir davranışlar dizisiyle davranırsak ne olur? Kazancımız olur sevgili kardeşlerim. Dostlar kazanırız. Kim başkalarına düşmanca davranıyorsa onlardan da kendisine geri dönecek olan şey düşmanlıktır. Normal statüdeki bir insan kendisine kötü davranana o da kötü davranır. Biz sizden normal statüdeki bir insanın davranışından daha ötesini bekliyoruz. Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz istiyoruz ki kötü davranana da öyle bir güzel davranışla davranmalısınız ki o kişi bunun üzerine sizinle beraber olduğu süreç içerisinde hep size karşı sevgi duysun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Eskiden anlaşamadığınız kardeşlerinize siz gidin. Onlara güzel şeyler söyleyin. Sanki aranızda hiçbir şey geçmemiş gibi onu çok sevdiğinizi ispat eden davranış biçimleri dizisi bir tatbikat olsun sizin için. O kardeşiniz, arkadaşınız sizden bunu beklemediği için evvela şaşıracaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Belki bir tesadüftür deyip sizi inceleyecektir. Ama incelemesinin arkasından her davranış biçiminizin artık ona sadece mutluluk veren bir davranış biçimi olduğunu siz ona ispat ettiğiniz zaman, defaatle ispat ettiğiniz zaman bir süre sonra tereddütleri yok olacaktır. Ve o da size karşı güzel davranış biçimleri tatbikatına başlamak mecburiyetini hissedecektir. Ve bu hissiyat onu İkinizin arasındaki bir sağlam dostluğun kurulmasına mutlaka ulaştırır. Siz ona zaten ispat etmişseniz, onu sevdiğinizi, onunla kavga etmek istemediğinizi, anlaşmadıklara son vermek istediğinizi, o bunu defaatle incelemişse, her seferinde aynı güzel cevapla karşılaşmışsa, onun için artık başka bir yol yoktur sevgili kardeşlerim. Mutlaka sizi mutlu edecek davranış biçimleri ondan da size geri dönecektir. O zaman ne olur? O zaman herkes birbirine dost olur. Ortalık süt liman olur. Ne olur? O bize gene kötü davranmaya devam etse, biz ona en güzel şekilde davranış biçimleriyle hitap etsek, onun negatif davranışlarının hepsini en güzel davranışlarla karşılasak, neticede mutlaka her şeyi değiştirmek mümkün olur sevgili kardeşlerim. Bu Allah Teala'nın hepimiz için uygun gördüğü bir çözüm yoludur. İnsanları seveceğiz. Bir, sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. İki, ve davranış biçimlerimiz hep bu ispatın muhtevası içinde devam edecek. Üç, ne oldu sevgili kardeşlerim o zaman? O zaman biz üzerimize düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdik demektir. İşte bütün insanlara, hepinize tavsiyemiz, hedef gösterdiğimiz şey odur ki, iyiliği zaten gerçekleştirmişsinizdir. Ama biz sizden kötülüğe karşı iyiliği etrafınızdaki insanlara mutlaka ulaştırmanızı istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi insanın mutluluğunun temelidir. Sevgi yoksa mutlu olamazsınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavgayı bitirmesidir. Etrafındaki insanlarla da diğer insanlarla kendi arasındaki kavgayı bitirmesidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek

Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevdiği insanlar vardır. Çok sevdiği insanlar vardır. En çok sevdikleri vardır. Ve Allah'ın gene sevdiği ama Allah'a karşı emirleri yerine getirmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan insanlar vardır. Cennete girecek olanlar da 7 safa bir muhteva gösterirler. Cehenneme gidecek olanlar da 7 safa. Nasıl cennetler kareye doğru dizilmişlerse, birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennet, cehennemler de zemin kattan aşağıya doğru birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cehennemler olarak Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve Kur'an-ı Kerim'ini ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, affedersin İncil'i, ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, ondan evvel de diğer peygamberlerin indirdiği diğer mukaddes kitapları hep bu dizayn üzerine vücuda getirmiştir. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Önce Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir mutluluk söz konusudur. Dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğun kapısını kapatmıştır. Mutluluğa açılan giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. O giriş kapısından mutluluk dünyasına girmiştir. Giriş bir dilektir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a münib olmak. Ruhunu Allah'a hayattayken oluşturmayı dilemek. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden ol da, olma. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte mutlulukla mutsuzluğu birbirinden ayıran duvar budur. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu taraf mutluluğu ifade eder. Dileyen sağ tarafa geçer. Dilemeyen sol tarafta kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğiniz sizi dilediğiniz anda birinci kat cennete ulaştırır. Sonra Allah-u Teala size mürşidinizi gösterecektir. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız.
Çünkü mürşit ihtiyacını ta kalbinizde hissedeceksiniz. Mutlaka benim ruhumun Allah'a ulaşması için benim kendisine tabi olmam gereken birisi bu dünya üzerinde bir mürşit yaşamaktadır diye düşüneceksiniz. Ve sizin ulaşabileceğiniz bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka vardır, mutlak olarak. İşte ona ulaşacaksınız.

Teala her tarafta böyle insanları bulundurur. Hiçbir kariye, yani insanların toplandığı yer olmaz ki Allah oraya en azından ilk tövbeyi insanların yapabileceği ilk kişiyi vazifeli kılmış olarak göndermesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey Allah'la sizin aranızdaki ilişkidir. Allah sizden ne ister? Bunun karşılığını verin. Allah Teala sizden bir insan olarak yarattığı vakasına dayalı olarak sizin sadece mutlu olmanızı ister. Etrafındaki bütün insanlar da insan olarak yaratılmışlardır. Onların da mutlu olmasını ister. Ama bir küçücük problemimiz var sevgili kardeşlerim. İnsan kainatta Allah'ın yarattığı en üstün mahluk olması sıfatıyla serbest iradeyle yaratılmıştır. İradesini tamamen %100 kullanmak hakkı verilmiştir kendisine. Bu kullandığı iradeyle insan cennete seçer. Bu kullandığı iradeyle insan cehennemi seçer. Cehennemi seçmenin başında cehalet gelir. Biz Allah'tan bu ilmi alıp da sizlere ulaştırdığımız güne kadar insanlar İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete girebileceklerini zannediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, söylemeyi konuşun. Eğer bize tabi olmadan evvel siz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsanız, getiriyordu iseniz, cennete gideceğinden biraz cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cennete gireceğinizden emin değil miydiniz? Öyle miydi, değil miydi? Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, sizler hala öyle zannedecektiniz. Bir ömür boyu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, fasit dairesinin içinde devamlı dönecektiniz. Hepsini yapacaktınız. Ve de ben mutlaka İslam'ın 5 şartıyla insanlar cehennemde bir süre kaldıktan sonra günahlarımın olmaması mümkün değil. Onun için mutlaka cehenneme gideceğim, bir süre kalacağım orada. O günahlarımı ödedikten sonra da Allah beni hop oradan alacak, cennetine atacak. Böyle zannetmiyor muydunuz? Ama Allah Teala bize Kur'an öğretti. Biz de sizlere aktardık. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizler Kur'an'ı biliyorsunuz. Kur'an'ı biliyorsunuz ve cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını gördünüz. Kişi eğer bir cehennemlik olarak cehenneme gitmişse onun girişi ayrı bir yerdendir. Kişi bir cennetlik kişi ise işte o uçarak cehennemin içine girer ama cehennem onun için bir madde, ona tesir edebilecek bir hüviyette bir vasıf taşımaz. O kişi 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvardan uçarak geçer, duvar ona engel olmaz.
Çünkü o duvar onun yapısına göre madde değildir. Sadece bir görüntüdür. O duvarın sol tarafında bir kapı vardır. Cehenneme girecek olanlar o kapıya ulaştırılır. Kapı yerden yükseltilir. Ve yükseltilen kapıdan burnu yere mutlaka sürtünerek, burnu yerde yara olarak, burnunun derileri yere sürtünerek o kişi cehenneme alınır. Cennetlikler tamamen cehennemi gezdikten sonra cehennemin dış kesiminde avlusunda bekleyen, oturarak bekleyen cehennemlikler bu burunları yere sürtünerek geldikleri cehennemin bahçesinden cehenneme alınırlar. Çeşitli işkencelere tabi tutulurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala isteseydi insanları serbest iradeyle yaratmazdı. Hepimiz birer robot olurduk. Allah ne isterse bize yaptırırdı. Böyle söylediğimiz için peki Allah Teala'nın iradesine tabi olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar da bir robot değil mi? Sevgili kardeşlerim, böyle robotluk dostlar başına. Gerçekten bu iradenin teslimi olayından sonra bir insanın Allah-u Teala'nın emirlerini devamlı yerine getirmesi söz konusu olur. Her an sorar ve aldığı cevaba uygun olarak hareket eder. Artık onun tesbihi söz konusudur. Eskiden adı zikirdi. O kişi zikrediyordu. Allah'ın adını kendi iradesiyle tekrar ediyordu. Ve böylece daimi zikre ulaşmıştı, zikri daime ulaşmıştı. İşte o noktaya gelinceye kadar kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişti. 13. basamakta mürşidine ulaştırmıştı Allah Teala onu. Tabiyetini gerçekleştirmişti. Ruhu vücudundan ayrılmıştı. O ruh 14. basamakta birinci gök katına ulaşmıştı diğer ruhlarla beraber. İkinci gök katına ulaştığı zaman 15. kademede oldu. On altıncı kademede üçüncü, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştı. 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Yok olması 22. basamağı ifade eder. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi oldu. Allah onun mürşidini ezelde tayin etmişti. Sonra 21. basamağa ulaştı. Yani 7 tane gök katını geçerek Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ruh yok oldu. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir.
Allah-u Teala tarafından bunlar bütün insanlara bir hibe olarak verilmiştir. Karşılıksız Allah'ın hediyesi. Karşılığı yok. Sizin sadece böyle bir dilekte bulunmanız

Dendirir. Dediğine bu imkanı verir. Gene kaldı ki bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Cennetin birinci katının sahibi olmuştur. Tabiyet onun ikinci kat cennete ulaşmasını temin eder. Ve ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, bir defa daha tekrar ediyorum, o kişi tarafından değil, Allah tarafından Allah'a ulaştırılması o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın ifadesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne yaparmış Allah Teala? Mutlaka kendisine ulaştırırmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ne söylemişse mutlak olarak yerine getirir. Şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Ve Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. E cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazava tuadune. İşte size vaat edilen şey budur. Bu cennettir. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını meaba Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatında ruhları yok olanlar için ve hafiz olanlar için de diyor Allah Teala. Hafiz ondan bir evvelki kademedir. Bir insanın mürşidine tabi olarak devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve o kişinin muhafaza altına alınması, bir muhafızla muhafaza altına alınması olayı. Bu muhafız onu kötülüklerden korur. Bu muhafızın var olması sebebiyle Allah Teala'nın koruyucu kalkanı hüküm ifade eder. Şeytan böyle bir insana başının üzerine devrin imamının ruhu eskiden yok iken yeni gelen bir insana ruhunu ulaştırana kadar Allah'a öyle bir muhafızlık görevi yapar ki o vücuda şeytanın hiçbir şekilde ne fikir platformunda ne fizik platformunda tesir etmesi mümkün değildir. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere ne kadar büyük bir nimet verdiğini fark ediyor muyuz? Yetmez. Bu söylediğimiz şey husus, Allah Teala'nın mutlaka yerine getireceğini garanti ettiği husus, bizi üçüncü kat cennete alır. Dünya mutluluğunun yarısını temin eder bize. Çünkü nefsimizin kalbinin %51'i afetlerle doluyken fazıllarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla, salavat nurunun taşıdığı bu nurlarla nefsimizin kalbi %51 nura ulaşmıştır.

Kalbin, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurdur. İşte bu kişi böyle olduğu için dünya mutluluğunun %51'ini yaşamak imkanının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki karanlıklar sebebiyle hala bir takım yanlışlar yapacaktır ve bu yanlışlıklar sebebiyle üzülecektir. Ama bu yarıdan daha az olacaktır. Hadi bakalım şimdi bu kişi ne karşılığı ne satın almıştır, ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Sadece bir dilekte bulunmuştur Allah Teala: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Eğer bu dilek kalptense Allah Teala'nın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Bir kişi düşünün, aklınıza gelen bütün kötülükleri işlemiş olsun. A kadar negatif derece kazansın. Allah Teala bu kişinin günahlarını örtüyor. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle, sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir tek dilek karşılığında 7-8 aylık bir ömür o kişi için söz konusuysa, o kişiyi Allah Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırıyor. Ve nefsinin kalbini bu noktaya kadar %51 nurlarla dolduruyor. Yani o kişi %51 dünya mutluluğunun sahibi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemlisi, sonsuza kadar bir insanın kalacağı cennet veya cehennem burada kesin bir ayrılıkla birbirinden ayrılıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse olay ne? Olay açık ve kesin. Kişi sadece bir tek şey yapmış. Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Yaptığı da hepsi bu kadar sevgili kardeşler. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dilerse ne olmuş? Allah sözünü tutmuş. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya, diyor Allah Teala, onlardan her kim, o dalalette olanlardan, Allah'ın bıraktığı o kişilerden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah diyor onları mutlaka kendisine ulaştırır. Her halükarda kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ne demiştik? Nefsinin kalbinde %51 nur birikim olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini, yarısını mutlaka ömrü boyunca yaşayacaktır. Mutsuz olmayacaktır. Daimi zikre ulaşan bir kişi kadar mutlu da olmayacaktır. Ama mutluluğun, dünya hayattaki mutluluğun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Ve de bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olduğu için kıyametten sonra gideceği yer cennettir. Üçüncü kat cennettir hem de.
Bu hedefi bu kişiyi ne ulaştırdı? Kim ulaştırdı? Allah ulaştırdı. Ne yaptı da ulaştırdı? Bir dileğin sahibi oldu. Öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah-u Teala onun kazandığı dereceleri ikiye katlıyor. Yani ne yapıyor? Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Kişinin cennete girebilmesi Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Kişinin sevapları günahlarını aşması lazım ki Allah-u Teala onu cennetine alsın. Ya günahlar fazla, kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem, ya da sevaplar fazla, kişinin gideceği yer cennet. Cehenneme gidip de bir süre orada kalıp ondan sonra cehennemden çıkmak, hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun zor olan tarafı bundan sonra başlar. Bu kadar kolayca Allah-u Teala'nın her türlü kolaylığı göstererek kendisine ruhunu ulaştırdığı kişiye üçüncü kat cenneti vermesi, dünya mutluluğunun yarısını vermesinin yanı başında yeni bir olguyla karşılaşıyoruz. Acaba bir insan bundan sonra hangi teslim yapacaktır? Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne yapmıştır? Günde yaklaşık 3 saat zikirle bu kişi bu işi başarmıştır. 3 saat veya 4 saat veya 3 saatten biraz az. Ama bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi dik yokuşu aşmak istikametinde kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dik yokuş çok az kişi tarafından aşılır. Aşabilen insansa daveti de daimi zikre ulaşacaktır. Kim o dik yokuşu aşarsa zikrin evvela günün yarısından öteye çıkarır. Burada kişi artık zahit olmuştur. Pozitif zühdün sahibidir. Bundan sonra da zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. 18 saat zikirle fizik vücudunu Allah'a teslim etmek gerçek anlamda bir dik yokuştur. Hele bundan evvel alınan mükafatlarla sarf edilen gayreti karşılaştırdığımız zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmek üzere hiçbir gayret sarf etmemiştir. Allah ona o zevki vermiştir. Onun için zikir yapmak bir zevk olmuştur. Onun için namaz kılmak bir zevk olmuştur. Onun için oruç tutmak açlığın hissedilmediği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan her istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hedeflere ulaşmıştır. Öyleyse
Nasıl bir dünya sevgili kardeşlerim? Allah Teala bir insana bir tek dilek karşılığı üçüncü kat cenneti veriyor. Dünya mutluluğunun yarısını teslim ediyor. Ama ondan sonra hani bir tabir vardır ya, kök söktürüyor diye. Ondan sonra o kişinin hayatının gerçek anlamda fedakarlık göstermesi lazım gelen bir dik yokuşa ulaşması söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizi çok seviyor. Ve de gayretlerinizi mükafatsız bırakmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmayacaktır. O anında sistemini öyle bir kurmuştur ki kiramen katibi melekleri bütün hayatınızı her saniye müşahede ederler. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Her saniye, mesela zikir yapan bir insan, her saniye zikri bitene kadar derecat kazanır. Namaz kılan bir insan, derecat kazanır. Başkalarına iyilik yapan bir insan, başkaları için fedakarlıkta bulunan bir insan, bunlar hep derecat kazanırlar. Başkalarına kötülük edenler de derecat kaybederler. Dikkat edin, şöyle bir düşünceyi sakın aklınıza getirmeyin. Ben şu anda, evet, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Ama şu anda zaten bir öğle vakti olduğunu düşünüyorum. Öğle vakti oldu ve ben namazımı kıldığım için şu anda namaz kılmıyorum. Çünkü namazımı gerçekleştirmişim. Ramazan da değil, oruçta tutmuyorum. Ama eğer bunlar olsaydı Allah Teala biliyor ki ben orucumu da tutacaktım. Namazımı da kılacaktım. Şu anda namaz vakti olsaydı ben namazımı kılıyor olacaktım şimdi. Ve zekatımı zaten veriyorum. Hacca da gittim. Hamdolsun kelime-i şehadette getirdim. Öyleyse ben İslam'ın beş şartını yerine getirdiğime göre mutlaka cennete gideceğim diyor kişi. Ama bilmiyor ki Allah'a münaki olmayı dilemezse amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Hangi insanlar bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler, böyle bir şey yok diyenler, inkar ettiklerine göre onu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Elbette inkar ettikleri bir şey yapmaları söz konusu değil. Ama böyle insanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Ne oldu? Kişinin amelleri boşa gitti. O kişinin gideceği yer, amelleri boşa gittiği için cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden mutlak olarak fazla, çünkü amelleri boşa gitmiş. Bizi cennete götürecek olan şey asıl amellerimizdir. Onun dışında kazandığımız dereceler devede kulaktır. Öbür taraftan bir başkası da ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmemiş. Bir gün ona demişler ki, yahu demişler sen Allah'a ulaşmayı dile,
Mutlaka paçayı kurtarırsın, Allah Teala seni cennetine alır. Ya demiş, böyle saçmalık olur mu? Demişler ki sen de görürsün neticeyi. Ayetleri kendisine anlatınca aklı yatmış ki olabiliyor. O da Allah Teala'dan ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunmuş. Bulunduğu anda bütün günahları örtülmüş. Yani böyle bir ayete kerime mi var? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler sonra günahları örtülür diye. Elbette var. Allah Teala açık bir şekilde onu söylüyor.

Diyor ki, kim Allah'a? Ey amel olanlar! Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Ve günahlarınızı örtüsün. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, o kişi amel ve iman sahibi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah size furkanlar versin. Ama sonraki cümleye bakın. İki kelimeye ve Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne olur günahlar örtülürse? Günah tarafı sıfır. Sevap tarafında mutlaka derece var. Bu kişinin gideceği yer cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında cennet saadeti, işte terazinin öbür tarafında dünya saadeti. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka nefsinin, kalbinin afetlerinin yarısı yok olacak. Dünya mutluluğunun yarısını da verecek Allah Teala ona. Üçüncü kat cennetin de sahibi kalacak. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini ne yazık ki insanların, din eğitimi görmüş olan insanların çok azı biliyor. Büyük kesim ihtimal bile vermiyor böyle bir şeyin olabileceğine. Onlar Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı incelemek gereğini duymayanlar. Diğer taraftan bu incelemeye gereğini duyup da müfessirlerin Türkçelerine bakarak onlar mutlaka bu işin uzmanları olarak bizden iyi bilirler diye onların sözlerine inananlar. Kur'an-ı Kerim'in asli manasını Arapça bilmelerine rağmen araştırmak mecburiyetini duymayanlar. Onlar şu anda Allah'ın huzurunda bir sorumluluk altındadırlar. Bu hakikatler bilinmediği için dünya nüfusunun %90'dan fazlası, çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol almakta. Ne yazık ki bizim ülkemizin insanının da çok büyük bir kısmı bu durumda. Dinlerini yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın beş şartını yaşıyorlar ve cennete gireceklerini zannediyorlar. Amelleri boşa gideceği için hiçbirisi cennete giremez, cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki o insanlar da Allah'ın doğrularını öğrensinler ve doğruları hayatlarına tatbik ederek cehennemden kurtulsunlar, dünya mutluluğunu yaşasınlar ve cennete girsinler. Yüce Rabbimizden bunları talep ederek sözlerimizi, dualarımızla bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. En estayin ihtina sıratel mustakim. Sıratel lezzine enamti aleyhim. Dalin. Amin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın sizlerden, sizlerin mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Yalnız o kadar, sizlerin, hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak insanlar için çok yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar herhangi bir zevki yaşarlar. Ondan sonra o zevk biter, gene mutsuz dünyalarına geri dönerler. Ve ara sıra böyle bir takım zevkleri yaşadıkları için de ben zaten mutluyum derler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şunu hiç unutmamalıyız. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani Halık'ın, Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar sevgili kardeşlerim, hepimiz birer yaratıkız. O bizi yaratmış. Allah bizleri yaratmış. Bu yaratma dizaynına baktığımız zaman Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en üst seviyede yarattığının insan olduğunu görüyoruz. Melekler var, cinler var, insanlar var. Hayvanlar bu standardın aşağısında kalıyorlar. İnsanın yardımcısı olarak yaratılmışlar, insan için yaratılmışlar. Aslında melekler de, cinler de insan için yaratılmış. Ama melekler, insanlar ve cinler düşünebilen ve rasyonel bir dizayn içerisinde hareket edebilen varlıklar. Hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar hizmet ehli olarak var edilmiş. Suda yüzen balıklar, havada uçan kuşlar, yerler, gökler hep insan için yaratıldığı için içinde yaşayan bütün mahlukat da, göklerdeki kuşlar da, yerlerdeki, yerin içinde yaşayan mahluk da, yerin içinde yaşayan hayvanlar, mesela çoğunlukla yerin içinde kalan mesela yılanlar, bitkilerle geçinen toprak altı mahlukatı, hepsi bütün sebzeler, bütün meyveler, bütün ağaçlar, her şey sevgili kardeşlerim, göz alabildiğine uzanan şu ufukların bütün muhtevasını aldığı her şey insan için yaratılmış. Yani sizler için yaratılmış. Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin mutluluğunuzdan başka sizlerden hiçbir şey istemiyor.
Belki şimdi bana peki bizden Allah Teala hiçbir şey istemiyor da bu namaz neyin nesi? Zekat neyin nesi? Bir de zikir diyorsun. Zikir Allah Teala namaz kılmamızı da emretmiş, zikir yapmamızı da emretmiş, hacca gitmemizi de emretmiş. Öyleyse namaz kılmak bir angarya değil mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir gün Allah'ın yolunda olursanız, yani Allah'ın Kur'an'daki temel emrini yerine getirirseniz de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte bu dileğinizin var olduğu noktadan itibaren Allah Teala'nın size mutluluğu yaşatmaya başladığını göreceksiniz. Bu mutluluğu anlatmak her seferinde bizim için ayrı bir zevk. Daha çok, daha çok, daha çok insanın mutluluğu öğrenmesi için, daha çok insanın mutluluğu yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne biçim bir şey bu mutluluk? Şimdi size hepinize soruyorum, mutlu musunuz? Çoğunuz şöyle bakacaksınız. Hayır, ben mutluluk ölçülerine herhalde ulaşamam. Genellikle huzursuz, sıkıntılı bir insanım. Böyle diyenler var aranızda. Bir de gerçekte mutsuz oldukları halde başka insanların kendilerinden çok daha fakir, çok daha kötü şartlar altında olduğunu görerek, biraz dünyalık sahibi olduklarını düşünerek biz mutluyuz diyenler de olabilir. Bu kendilerini başkalarıyla mukayese edip de onların evlerinde yiyecek ekmekleri bile yok. Ama bizim var. Öyleyse biz mutluyuz. Her ne kadar Allah-u Teala'nın emirlerini hiç yerine getirmiyorsak da, yasaklarını da her zaman çiğniyorsak da, belki de bu yasakları çiğnemek sebebiyle mutluyuz. Yani Allah'ın yasak ettiği içki içmek gibi bir takım yasak hüviyetteki şeyleri işleyerek mutlu olduklarını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir müessesesine bakalım beraberce. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın uyum halinde olması durumunu ifade eder. İç dünyasında bir uyumu sağlaması lazım kişinin. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Dış aleminde bir uyum halinde olması lazım. Başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum içerisinde olması lazım. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olması gerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde konuya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerimizde emirler cephesi var konunun. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Hacca gitmek bir para işi. İmkanı müsait olan gidecek elbette. Ama diğerleri üzerimize farz.
Hani sen demiştin ki diyebilirler bize bir kısım insanlar. Allah bizden başka bir şey istemiyormuş. Sadece mutluluğumuzu istiyormuş. Öyleyse bunlar ne? Bu namaz ne? Zikir ne? Oruç ne? Doğrusunu istersen bize bunlar biraz zor geliyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, bizler yaratıkız. Yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o zaman biz mutluluğu yaşayamayız. Allah ile olan ilişkilerde emirler ve nehiler. Emirler cephesine bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Bir de bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Allah'ın bu 7 tane emrinin dışında konunun başlangıcı sadedinde bir şey yok. Emirler. İşte böyle bir dizayn. Emirlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi söz konusu olan şey bu. Sevgili kardeşlerim, bana doğrusunu isterseniz namaz kılmak zor geliyor diyor birisi. Acaba o zor gelen şeyi Allah Teala sizin için neden farz emir olarak indiriyor? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz namaz kılmak sizin için zor bir husus olmaktan çıkacak, bir zevk haline gelecek. Acaba anlatabildim mi? Sadece ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyenler için namaz kılmak bir zevktir. Allah onlar için namazı zevk haline getirir. Namaz kılarken hep Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Yani iblisin, yani şeytanların o anda namaz kıldıkları sürece onların kafasına negatif bir şeyler ulaştırarak onları sıkıntıya sokmalarını Allah engeller. Ne yapar? O insanla şeytanın arasına bir zırh koyar. Şeytanla insanın arasına Allah-u Teala'nın böyle bir zırh koyması olayı, bir engel koyması olayı hangi sebebe vabestedir? Hangi sebebe istinad eder? Allah'ın muradı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Mutluluğumuzu kim engelliyor? Mutluluğumuzu engelleyen şeytandır. Şeytanlardır. Ve herkesin çevresinde mutlaka bir şeytan mevcuttur. Öyleyse bu şeytanın yapacağı bir tek şey vardır. O kişiyi mutsuz etmek. Öyleyse böyle bir mutsuzluk müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuz olmasının arkasında
İblisin ona yaptığı negatif telkinler vardır. Hem de bunlar o kişiye söz geçirebilecek hüviyettedir. Bu telkinler daima negatiftir. Yani kişiyi o davranışı yaptıktan sonra mutlaka mutsuzluğa, huzursuzluğa götürür. Kişi yanlış yaptığı için vicdan azabı çeker. Allah-u Teala tarafından ayrıca her hatasından sonra azap edilir. Her hatadan sonra azap mutlaka gelen bir müessesedir. Kişinin duyduğu pişmanlık da bu azapla paralel bir yapı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın ki kişi şeytandan devamlı telkin alır. Aslında bu telkin bir emir hüviyetindedir. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar nefslerinde %100 afetler olarak doğarlar. Bu afetleri kontrol altına almadıkça, bir başka ifadeyle yok etmedikçe, yerine Allah'ın nurlarını ikame etmedikçe, yerine koymadıkça, onların yerini Allah'ın nurları almadıkça, o kişi şöyle bir yapının içindedir. Nefsi %100 afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse mutlak olarak o emre karşı çıkarlar, o emri yapmak istemezler. Allah neyi yasaklamışsa gene bu afetler mutlak olarak Allah'ın yasak ettiği fiile de işlemek isterler. Böyle bir yapınız var nefsinizde. Ruhunuz ise %100 hasletlerle donatılmıştır. Bu hasletler de Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacak bir özelliği ihata ettiği için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet taşıdığı için, şeytan neyi emrederse nefsin talebi zaten odur. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak, şeytan da onu emreder. Veya Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak, şeytan da onu emreder. Nefsinizin bütün afetleri de bu istikamete dizayn edilmiştir. Şeytanla, şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın talepleriyle ruhunuzun talepleri aynı paraleldedir. Ruhunuz ve nefsiniz iki düşman kardeş olarak sizinle beraberdir. Ama Allah-u Teala'nın denge unsuru, ruhunuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaştığınızda 14. basamakta sizden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Burada nefsinizin kalbinde bu noktadan sonra Allah'ın nurları gelip yerleşmeye başlayacaktır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelecektir. Bunlardan fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmetten sonra nefsinizin daimi zikre ulaştığı noktaya kadar nefsinizin kalbinde devamlı olarak fazıllar yerleşecektir. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütünlüğe kavuşmanız Allah'ın hedefidir. Nefsinizin kalbine bu nurlar gelmeye başladığı zaman %2 rahmet geldiğinde ruhunuz sizinle beraber. Ama 14. basamakta mürşidinize ulaşıp da Allah'ın size gösterdiği, sizin için tayin ettiği mürşidinize, hacet namazını kılıp sorarak ulaştığınız mürşide, bu devrede sadece bizim için bu geçerli değildir. Neden değildir? Çünkü hangi mürşide, bir insan dünya üzerindeki mürşitlerden hangisine giderse gitsin, o mürşit mutlaka bize bağlıdır.
Öyleyse bir gün Allah'tan hepsi soracaklardır. Ne yapmaları lazım geldiğini. Güneş giderek ortalığı ısıtmaya başlamıştır. O zaman gerçekleri öğreneceklerdir ve taviyet gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, onlar henüz bilmiyorlar. Sormaktan da korkuyorlar. Ya öyleysek? Yani Allah'ın Resulü isek. Bunu Allah Teala kaç yerde ispat etmiş durumda. Onlar henüz bunu sormuyorlar. Ama soracaklar. Sordukları zaman da zaten bütün bilmeceler çözülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Öyleyse bir denge var ortalıkta. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Öyleyse eşit bir seviye üzerinde tartışacaklar ve bir tanesine karar verecek aklınız. Nefsin talebi ayrı olacak, ruhun talebi ayrı olacak ama aklınız bir tanesine karar verecek. Aklınız, yani size kumanda eden akıl, hangi alemde, hangi ortamda şuur kazanmışsa, o ortamın standartlarına uygun emirler verecektir. İşte sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasakların hepsine kapılar açılmışsa, o zaman aklınızın kabul ettiği talep elbette nefsin talepleri olacaktır. Ruhunuzun varlığına rağmen. Şimdi bu denge ne zamana kadar devam eder? Yani aslında nefsinizle ruhunuz dengede olarak yaratılmıştır. İkisi de %100 negatif ve pozitif olmak üzere %100 doludur. Aralarındaki çatışmanın neticesinde bir karar söz konusu olacaktır. Bu karar da genellikle nefsin istikametinde verilecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların davranışlarında nefsani konunun üstünlüğü bu sebebe dayalıdır. Aklın şuur kazandığı çevre, ortam, muhit, eğer yasakların herkes tarafından işlendiği, Allah'ın emirlerinin yapılmadığı bir ortamsa, akıl da normal standartlarda nefse dayalı emirler verecektir. Nefsin dediklerini kabul eder istikamette emirler verecektir. Buna rağmen bu bir dengedir. Yani aslında Allah'ın koyduğu güçler birbirine eşit kuvvettedir. Ama aklın taraf tutması söz konusudur. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olur, o zaman ruh vücudundan ayrılacaktır. Ama o kişinin mutluluğu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada başlamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayacaktır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerinin, mürşidi tanımayan gözlerinin mürşidi tanımasını ifade eder. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımaya başlar kişi. Onun söylediklerini hiç işitmeyen kulakları işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlar. Onun söylediklerini kalbine indiren kişi kalbinde onun söylediklerini değerlendirerek idrak eder.
görme, işitme ve idrak kasaları çalışmaya başlar kişinin pozitif istikamette. Artık irşat makamı onun için bir kıymettir. Ve de tabiyet gerçekleşir. Gören, işiten ve idrak eden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için tebligat mutlaka herkese yapılır. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verir ve o kişi irşat makamını görmeyen, onu irşat makamı olarak görmeyen, söylediklerini hiç anlamayan ve idrak edemeyen bir kişiyken onu irşat makamı olarak görür, söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Burası 7. basamaktır. Bu noktadan sonra kişi artık mutluluğa mutlak olarak adım atmıştır. Neden? Çünkü bu noktaya kadar şeytan devamlı o kişiye negatif şeyleri işlemesini telkin etmekteydi. Ve de o kişi de bu negatif şeyleri yapmaktaydı. Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle, Allah'ı inkar etmekle ve nefsinin hevasına, yani ahvetlerine tabi olmakla emrolunur. Ama kimler? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bir insanın şeytanın adımlarına tabi olduğu hüviyetten kurtulması nerede tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dilediği noktada tecelli eder. Çünkü o noktada o kişi tağutun kuluyken insanların ve cin şeytanların, şeytan şeytanların ve insan şeytanların emrindeyken, onların tesirindeyken bir gün Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'a ulaşmayı dileyince şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Şura suresinin, affedersiniz, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Onlar şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı diyor Allah Teala, benim kullarımı diyor, müjdele. Ne oldu? Sahabe tağuta kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. İşte kim başlangıçta tağutun kuluysa, henüz Allah'a kul olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ama kim Allah'ın kulu olmuşsa, Allah onun karşısına bir zır çeker ve şeytan artık o kişiye hiçbir telkinde bulunamaz. Men eder Allah Teala bunu. Ve kişi nefsinin kalbindeki ruh ve nefs dengesi sebebiyle, yani nefs ve ruhun %50-%50 paylaştığı bir ortamda yaşadığı için ve Allah şeytanın nefs üzerindeki telkinlerini durdurduğu için ruhunun istikametinde davranmaya başlar ve artık mutluluğu yaşar kişi. Bu mutluluk 14. basamağa kadar böyle gider. Kişinin kalbine Allah ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi zikir yaptığında Allah-u Teala'dan rahmet nurları gelir, kişinin kalbine girer. %2. O noktada kişi huşuya ulaşır ve mürşidini talep eder Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka ona mürşidini gösterir ve o kişi
tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirince ne olur? Nefsin karşısında bir kale gibi duran ruh, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üstelik de hüküm ferma olan ruh, vücuttan ayrılmıştır. Ayrıldığı için denge bozulmuştur. Nefsin afetlerinin hakimiyeti çok açık bir şekilde kendini gösterecektir. Ama nefse tesir edip de onu kötü şeyler yaptırmaya yönlendiren iblis olduğu için Allah-u Teala iblisin tesirini önlüyor. Önleyince nefsinize negatif bir talep dizaynı artık şeytandan gelemez oluyor. Gelemez olunca nefsinizdeki afetler söz konusu olmasına rağmen bu afetler hiçbir zaman size hükümran olamıyor. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen, işlememeye çalışan, çok büyük ölçüde bunu başarabilen bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbinde henüz mürşidinize ulaştıktan sonra rahmet nurları %2 oluşmuştur. Fazıllar hiç yoktur. Tabiyetten sonra zikir yapıyorsunuz ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşıyor ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlıyor. Fazıllar sizi faziletli insan kılacak olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefsinizin kalbinde bu fazıllar olmasa da zaten şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemeyeceği için zaten davranış biçimleriniz etrafınıza karşı güzel. Siz de iç dünyanızda huzurlusunuz. İçinizde bir savaş yok. Nefsle ruh arasındaki savaş yok. Çünkü ruhunuz yok. Ama Allah-u Teala'nın sizlere verdiği iç huzuru, Allah'ın yardımı sizin mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirmenizi, idame ettirmenizi sağlar. İdame etmesini sağlar hayatınızın. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri çok büyük ölçüde işlemeyen bir insan olursunuz. Allah'ın yardımı üzerinizde olduğu için, sizi dengeye getirecek olan ruhunuz sizden ayrıldığı için, bu Allah'ın yardımı, şeytanın size müdahale edememesi sebebiyle sizin mutluluğu yaşayabilmeniz ne zamana kadar devam eder? Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi, fazla birikimi tahakkuk ettiği zaman %2 rahmetten sonra ruhunuz birinci kata çıkacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri sizi 7. gök katına ulaşacaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu, sizden ayrılan ruhunuz dergahta bir ana dergah.

%49'a düşmüştür. Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Artık Allah-u Teala'nın sizi desteklemesi gerekmiyor. Çünkü denge artık iç dünyanızda kurulmuştur. Bu sebeple koruyucu kalkan, koruyucu faktör kalkar. İşte bu noktadan sonra şeytan insanların üzerine çok büyük bir şiddetle çullanır. Fena halde içerlemiştir. O kişi kendisinin kuluyken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için onun kulluğundan kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, hüsrandan kurtulması, şirkten kurtulması, şeytanın özellikle kulu olmaktan kurtulması şeytanı dile eder. Bunu hazmedemez. Ve de o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek üzere etrafında fır döner. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan yeniden uzaklaştırmak için oyunlar, dümenler kurar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nokta yeni bir denge noktasıdır. Artık ruhunuz Allah'tadır ama iç dünyanızda denge yeniden kurulmuştur. Nefsiniz artık vücudunuza yön verecektir. Nefsinizin kalbinde de başlangıçtaki denge, ruhunuzla nefsiniz arasında nasıl bir denge varsa onun %1 fazlasıyla aynı denge bir defa daha kurulmuştur. Bu noktadan sonra Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk sona ermiştir. Ama sizin nefsinizin tezkiyesi olayı giderek daha çok zikirle artacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede artacaktır, artacaktır, artacaktır fazıllar. Ve siz evvela ilk makamı geçeceksiniz. Velayetin ilk makamı olan fenafillah makamı. Sonra bekabillahı geçeceksiniz. Sonra züht makamını geçeceksiniz. Ve neticede nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman siz o zamana kadar daimi zikre ulaşmış bir insan olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını geçer, o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkacaktır. %71'de ne zaman siz günün yarısından daha fazla zikre başladıysanız, nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. %71'e ulaşmış ama siz günün yarısına fazla zikredemiyorsunuz. Bu rakam hiçbir zaman %71'i aşmaz. Siz hiçbir zaman zahit olamazsınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, o zaman %71'den öteye geçer. Bu nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz, nefsinizin kalbinde %19 afetler mevcut olmasına rağmen onları hiçe sayar, yok farz eder, dikkate almaz, kale almaz nefsinizin afetlerini ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Şeytanın hilelerinden, vesveselerinden kurtulduğunuz nokta. Ama bunun daha ötesi var, daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık olaylar mutsuz olmasına sebebiyet veremez.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki şeytan her tarafta kol geziyor. Osmanlı devrindeyken dünyadaki en az suç işlenen ülke olan Osmanlı ülkeleri, Osmanlı yok edildikten sonra 28 tane ülke yetim kaldı. Osmanlı onların

hakimleriydi, sahipleriydi ve onlara asla bir zarar gelmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Ve Osmanlı'nın inkirazından sonra, çökmesinden sonra, yok edilmesinden sonra demek daha doğru, onlar yetim kaldılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya baktığımız zaman bu söylediğim daimi zikre ulaşma olayı, ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre mutlaka ulaşacaksınız. Bir gün ulaştığınız o daimi zikirde nefsinizin kalbi artık %100, %80, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolacaktır. Ve Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyeceksiniz o noktadan sonra. Bu sizin için kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda mutluluktur. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Çünkü artık nefsiniz yok. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolduğu için, hasletlerin paraleli olan bu nesneler, bu nurlar, nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için can attığı, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortama sizi ulaştıracaktır. Burada kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü iç dünyanızdaki kavga tamamen sona ermiştir. Artık bir kavga yoktur. İç dünyanızın tamamı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi istiyor. Yaptığınızda zaten bu oluyor. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem de hem bütün emirleri yerine getirirken, hem de yasakları işlemediğiniz her noktada duyduğunuz şey sadece mutluluk oluyor, mutluluk oluyor, mutluluk oluyor. Böylece iç dünyanızda mutlusunuz. Neden mutlusunuz? Çünkü kavga bitti. Başlangıçta nefsiniz vardı, ruhunuz vardı. Biri pozitifleri, biri negatifleri ihata ediyordu. Ve aralarında devamlı olarak kavga vardı. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacağı için, afetleri bunu icap ettirdiği için, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istediği için, daima bunu yapmak isteyecekti. Ama bunun karşılığında, aynı vücutta bir başka varlık daha var, ruh. O da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini hiç işlemek istemiyor. Bu sebeple, ruh, Allah'tan aldığı emirler gereği, emirlerinin yapılmasını ister. Nefse, şeytanın aldığı emirler gereği, her ikisi de yapıları sebebiyle buna müsait olduğu cihetle birbirinin zıt şeyleri isteyeceklerdir. Bu sebeple aralarındaki kavga bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Kesintisiz bir kavga hali. Bunun manası iç dünyanızda kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bütün sıkıntıların, huzursuzlukların bittiği bir noktaya vardınız. İç dünyanızdaki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz artık birbiriyle savaş vermiyor. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olunca Rabbani kapı hep açık. Allah'tan nur gelmesi de kesintisiz bir şekilde geliyor. Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını, rahmetini, salavatını davet eden şey Allah'ın ismidir. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor Müzemmil 8'de. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, nefsinizin
dizaynı Allah-u Teala'ya ulaşmak istikametindeki ruhunuzun gayretleriyle ters bir formda sizi daimi zikre kadar götüren bir yol takip etmenizin gereği çıkıyor ortaya. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir mutluluk yoludur. Erenler yolu deyin, mutluluk yolu deyin, huzur yolu deyin. Bütün güzellikler Allah ile sizi yaratanla ilişki kurmanıza bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikre ulaşan bir insanın durumuna dikkatle bakın. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İki, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afet yerleşmesi mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle daima Allah'ın katından rahmetle fazla rahmetle salavat o kalbe akacak. Kalpte hiçbir karanlık bırakmayacaktır. Nefsin kalbinin içindeki iman kelimesinin etrafı bütün kalbi saracak kadar fazıllarla ve %2 rahmetle tamamen nefsin kalbini doldurmuştur. Bu şartlar altında bu kalbin bir daha kararması mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi ihlasa ulaştığı noktadan itibaren muhlisin olduğu noktadan itibaren bir kişi ise muhlis olduğu noktadan itibaren onun kalbinin yeniden kararması mümkün değildir. İblis de bunu açıkça söylüyor. Onların hepsini kendi kendime bağlayacağım. Pek azı hariç diyen iblis diyor ki senin muhlis kulların hariç diyor. Nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan ve böylece daimi zikrin sahibi birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özellik Allah mutlaka kalp gözünü açmış. Üçüncü özellik mutlaka kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik. Bu kişi ehli tezekkür olmuş. Allah ile daima konuşuyor. Konuşma imkanı var. İşte Allah Teala bize böyle bir imkan bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki daima bizimle her noktada tezekkür ettiği için bize yapmamız lazım gelen her şeyi o yaptırdığı için biz ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu kadar büyük bir saadetin içine bizi yönlendirdiği için, ulaştırdığı için. Ömrü boyunca hamdimiz ve şükrümüz artarak devam edecektir. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorarsanız o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun o en üst seviyedeki azatsız köleliği bu dünyadaki kainattaki en büyük mazhariyettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu noktada o kişi daimi zikirde olacaktır muhakkak. Yani nefsini de Allah'a teslim ettiği noktada daimi zikirde olacaktır. Zikir yapmak Allah-u Teala'dan devamlı rahmet, faz ve salavat gelmesine sebebiyet verecektir. Bir insanın kalbine rahmet, faz ve salavat gelirken onun yaptığı işlem, zikir işlemi ona derecat kazandırır. Her saniye bir derecat değil,
700 derece kazanır bu kişi. Devamlı kazandığı için bunu o kişi ehli tezekkürden sonra ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanır. Sonra bir de bir başka özelliği de vardır. Hikmet sahibidir. Ayetlere baktığında 28 basamaklık bir dizaynda o ayetin nereyi işaret ettiğini bir bakışta görür. Ve bir başka tarafı da vardır. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman Allah'tan sorarak kararlarını vermek mecburiyetinde olduğu için Allah'ın takdiriyle hükmeder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi aranızdan her kim diyorsa ki acaba benden daha çok mutsuz bir insan var mı bu dünyada? Ben onlara sesleniyorum. Ey benim can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz size? Diyoruz ki lütfen diyoruz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutsuzluktan mutluluğa mutlaka çıkaracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Bakınız ayet-i kerime ne kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçim insanların %90'ından fazlasını ihtiva eder. Ama diyor, ama onlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım hem de mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse bunun zorluğu nerede? Var mı bir zor tarafı? Var mı bunun başka bir izah tarzı? Kim olduğunu hatırlayacaksınız bu sözlerin sahibinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka sizden hiçbir talebi yoktur. Kendi mutluluğunuz sizin gayretinize bağlıdır. Siz kendi mutluluğunuzun mimarısınız. Dilerseniz ve bunun bedelini Allah-u Teala'ya öderseniz bir tek dilek bedel ödemenizde. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Ama buradan sadece dilinizle değil. Bu talep kalbinizden gelecek. Sakın oturanlar gibi olmayın. Ne demek istiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sefere çıkarken beraberinde onunla beraber olanlar arasında bir kısmı sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Bir kısmı da tabi olmuş görünenlerdi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında onlar iştirak etmediler. Ve zaferle geri döndüğünde de dediler ki biz aslında sefere çıkmayı çok istiyorduk. Ama buradaki meşgalelerimiz bizi oyaladı. Seninle beraber savaşa gelemedik. Ama bundan sonraki savaşlara mutlaka biz de iştirak edeceğiz. Mutlaka seninle beraber savaşa biz de katılacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde seninle beraber sefere katılmak arzusu yok diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz buradan kalbinizden olmadıkça Allah'ın indinde makbul değildir, kabule şayan değildir. Çünkü kalbinizde öyle bir dilek yoksa dilinizin ya Rabbi ben sana mutlaka ulaşmak istiyorum demesi, 100 defa demesi, 1000 defa demesi Allah'a hiçbir şey ifade etmez.
Ama kalbinizde o dilek varsa, dilinizde o dileği tasdik ediyorsa, o dileği Allah-u Teala'ya kelime olarak ifade ediyorsa, bu Allah için geçerli olan tek sonuçtur. Kalbinizin tek başına Allah'a ulaşmayı dilemesi de yeter. Ama zaten böyle bir dileğin sahibi olan kişi mutlaka diliyle de bunu söyleyecektir. İşte ne zaman kalbinizdeki dilekle dilinizin sözü paralel bir hüviyet gösterirse sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyin en güzeli sizin olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz andan itibaren de ruhunuz Allah'a ulaşacaktır bir gün. Bu süre 5-6 aylık bir süredir. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı güne kadar dünya mutluluğunuz da garanti, cennet mutluluğunuz da garanti. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci cenneti hak ettiniz. Birinci kat. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz şart. Diledikten sonra 14. basamağa ulaşabilirsiniz zaten. Tabi oldunuz. İkinci kat cennet sizin. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ta ruhunuz yok oldu. 3. kat cennet sizin. Bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi geçeceği için dünya mutluluğunun da yarısı sizin. Yaptığınız davranış biçimlerinin yarısı %51'i hatta pozitif olacak. %49'u da ne yazık ki negatif olacak. İşte böyle bir noktada dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin 3. katı Allah Teala tarafından size hibe ediliyor. Bedava veriliyor, karşılıksız veriliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Namazsa Allah namazı sevdiriyor. Zikirse Allah zikir sevdiriyor. Oruçsa Allah açlık hissettirmiyor. Haçsa hem parayı veriyor hem de sizi hacca mukavim kılıyor. Kelime-i şehadet getirmekse bundan büyük zevk alıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten. Ve en büyük zevkiniz de bu 5 şartın arasına girmeyen zikir. Dünya kainatın en büyük görevi, en büyük ibadeti zikir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 7. şartı da Allah'a ulaşmayı dilemek. Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dileyin ve mutluluğun gelip sizi nasıl sardığını, nasıl Allah'a doğru yücelttiğini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sakın unutmayın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur. Mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire. Bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa, o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskurunallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda
Zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır. Ama bir insanın uyandığı an Allah-u Teala zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daimi zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir. Belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder. Sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır. Çok zikri de farz kılmıştır. Daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Eskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi
uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlara devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim? Nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası Allah kelimesi yankılanmaktadır.
İşte her uyanışta kişi içindeki sesin o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok güzel şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşman olmanın bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten umutluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman
Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetlerin barınması artık mümkün değildir. Bu kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetle bu kişi etrafındaki insanlara

ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir insanlar dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden herkese yardım eden hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için
dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz. Hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanı ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişiye belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah-u Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde
24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzde ile artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek, bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımız biz istesek de istemesek de devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu süre dolduğu zaman da ölür. İşte hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Bu dünyada verilen gök kubbenin altındaki bu alem hepimiz için bir yaşantı yeri ve bu yaşantıda

geçmişimizin afetlerine ne kadar çok yok edebilirsek, mutluluğumuz o kadar çok artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah-u Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman oluşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği, başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine, sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Yüce Rabbimizin hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah konuşmaya başlamak istiyoruz. Konumuz mutluluk, Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef. Hepiniz Allah tarafından çok seviliyorsunuz. Ve Allah'ın sizden istediği tek şey sadece sizlerin mutluluğudur. O sizi mutlu olmanız için yarattı. Cennet sizin için yaratıldı. Dünya mutluluğunun ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğu da Allah Teala tarafından vurgulanıyor. Üzerinize farz kılınıyor. Dünya mutluluğunu yaşamanız, cennete girmeniz üzerinize farz kılınıyor. Nedir o farz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz cennetin sahibi olursunuz. Daha dilediğiniz anda mutluluk hemen sizi yakalar. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Neden mutlu bir insan olursunuz? Çünkü şeytanla ilişkinizi Allah Teala bir çırpıda keser. Artık şeytanın, bizatihi şeytanın ve insan ve cin şeytanların size zarar vermesi mümkün olmaz. Allah'ın kontrolü ve koruyucu şemsiyesi altına girmişsinizdir. Koruyucu barajı altına, koruyucu zırhı altına girmişsinizdir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz." Ayet-i Kerime çok açık şeyler söylüyor. Evvela bütün insanların mutsuzluğunun arkasında şeytanın yattığını bilmeliyiz. İnsanlar mutsuz, insanlar huzursuz, arkasında insanlar yok. Arkasında insan ve cin şeytanlar var. Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar huzursuz? Çok basit sebebi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için şeytanla ilişkileri kesilmiyor. Bu konunun daha çok çarpıcı ve acı olan bir yönü daha var. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için korkunç bir sonuç söz konusudur. Dilemediği sürece devamlı içindeki bir ses onu kötülüğe teşvik eder. Allah'ın yasak ettiklerini yapmaya, emrettiklerini yapmamaya teşvik eder. Kişi kendi içindeki bu sesi, kendi düşüncelerinin sesi zanneder. Kendisinin öyle düşündüğünü ve öyle yaptığını zanneder. Ve hep mutsuz olur. Halbuki bu ses onun sesi değildir. Bu ses şeytanın sesidir. İnsan ve cin şeytanların sesidir. Ama bizatihi şeytan, insanlarla şeytanlar devamlı ilgilenirler. İnsanlar bu hakikati bilmedikleri için, şeytanın kendilerine devamlı vahyettiğinin farkına varmadıkları için, o sesi kendi sesi zannettikleri için yanılırlar. Ve de şeytanın da oyuncak olurlar. Çünkü şeytan onlar için kendileri zannettikleri bir varlıktır. Kendi düşünceleri bu düşünceyi sahiplenmiştir diye düşünürler. Kendileri böyle düşünüyor zannederler. Oysa ki
İç dünyalarında yankılanan o ses onların kendi sesi değildir. O şeytanın sesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin ne kadar mutlu olmanızı istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz olmanızı istiyor. Biliyorsunuz ezelde Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Kıyamete kadar huzursuz bir hayat geçireceksin. Kıyamette de seni cehenneme atacağım. Sonsuza kadar cezalandıracağım. Bu kıyamete kadar yaşayacaksın ifadesi şeytanın talebi üzerine Allah-u Teala huzurumdan kovuldun, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmeye mani olmaya götüren sebep nedir? Neden Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmedin? Şeytan diyor ki Ya Rabbi sen beni dumansız ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben onun üstünüm diyor. İblisin burada karşılaştırdığı şeyler fizik vücutlar. Oysa ki Allah Teala insanın üstünlüğünü ona verdiği ruha bağlıyor. İnsandan başka hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ama bütün insanlara Allah'ın ruhu mutlaka doğuşlarında üfürülür. Herkes bir ruha sahiptir ve Allah'ın ruhuna sahiptir. Aslında sahiptir diye bir ifade kullanıyoruz ama Allah'ın bizdeki ruhu sadece bir emanettir ve emanetin sahibine dönüşü ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Yani ruh adı verilen emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. İnkar edicidir. Öyleyse ruh emanetini yüklenenin sadece şu fizik vücudumuz olmadığını, onunla beraber cahil ve nankör ifadeleriyle nefse sahip olduğu ifade edilen, afetlere sahip olduğu ifade edilen nefsin de fizik vücutla beraber ruhu emanet olarak aldığını söylemek söz konusu. Ruhla nefs aynı şeydir diyenlere ithaf olunur. Ruhla nefs aynı şey değildir. Kötü olursa nefs, iyi olursa ruh, öyle bir şey söz konusu değil. Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır, nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a geri dönecektir. Allah'ın zatında mutlaka yok olacaktır. Ama nefsiniz fizik vücudunuzla birlikte olacaktır. Kıyametten sonra da cennet veya cehennem hayatını nefsiniz ve enerji bedenden olan fizik vücudunuz beraberce yaşayacaklardır. Eğer cehennemde ceza çekilecekse, kişi ateşlerde yanacaksa, kaynar sularda haşlanacaksa, burada nefs de aynı acıyı tadacaktır. Öyleyse nefsle ruhu sakın aynı kefeye koymaya kalkmayın. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri döner ve Allah'ın zatında yok olur.
zikrutta yok olmaz. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman toprağın altına girer. Kıyamet günü zaman öldüğümüz noktadan daha evvele geçtiğinde, geri döndüğünde canlanır. Kıyamet günü herkes zaman kendi yaşadığı devre günlere ulaştığında ölmeden evvelki daha ilk saatte kişi canlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yolunda bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Allah Teala hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor ve bunu da dünyanın en kolay bir dizaynı diye sizlere sunmuş. Diyor ki ben size mutluluğu vermeye hazırım. Hem dünya saadetinizin bir kısmını hem de cennet saadetini size vermek için ben söz veriyorum. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Değişiklik olmaz. Mutlaka sözümü tutarım. Sizdense sadece bir tek şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bizden istediği şey bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'dan istememiz lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a bunu beyan etmek mecburiyetindeyiz. Ve mutlaka serbest irademizin, kişisel irademizin, talebimizin devreye girmesini ve istememizi söylüyor Allah Teala, emrediyor. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilememizi istiyor. Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kişiye Allah Teala furkanlar verir. Furkanlar sayısınca da günahlarını örter kişinin ve bütün günahları mutlaka örtülür. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir tek dilektir. Ama sizi daha dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 7 saniyelik bir zaman parçasında, bitmeden evvel bu zaman parçası, Allah Teala kör olan gözlerinizi açar, işitmeyen kulaklarınızı açar, idrak etmeyen kalplerinizi idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır. Ve kalbinize idrak etmenizi sağlayacak olan ihbatı koyar. Böylece kör, sağır ve dilsiz iken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Burada size verdiği 7 tane furkanla her birinde günahlarınızın karşı tarafına, sevaphanesine, kazançhanesine 7 defa da sevaplarınızın günahlarınız kadar artmasını temin edecek olan ilaveler yapılır. Eski sevaplarınıza
günahlarınız kadar sevap eklendiğinde siz sevapları günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun manası mutlaka cennete girmektir. Öyleyse cennet saadetini Allah-u Teala daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda size teslim ediyor. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ondan sonra öldünüz. Fark etmez, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama diyeceksiniz benim çok fazla günahım var, ben mutlaka cehenneme giderim. Hayır. Günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah-u Teala sizi mutlaka cennetine alacaktır. Alacağı yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizin ikinci kat cennete girmenizi temin edecek. Mürşidinize ulaştı. Allah'ın gösterdiği mürşid. Hacet namazını kıldınız. Allah mürşidinizi gördü. Eğer devrin imamına veya ona bağlı olanlardan birine tabi oldunuz, tabiyetiniz anında ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Daha sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. İşte ne zaman ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta gerçekleşir. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği söz tamamlanır. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır manasına geliyor ifadesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah olan, Allah ile olan ilişkiler, bu ilişkilerin sizleri, hepinizi mutlak olarak saadete ulaştırması söz konusu. Allah'ın hepiniz için gayesi budur, sizlerin mutlu olmanız. Allah Teala üçüncü kata kadar cennet mutluluğunu garanti ediyor size. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve böylece mutlaka üçüncü kat cennete gidersiniz. Öldüğünüz zaman gideceğiniz yer üçüncü kat cennettir. Ve daha mutlu olmak istiyorsunuz, o zaman Allah'a olan tevekkülünüzü arttıracaksınız, zikrinizi arttıracaksınız, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak, 4. kat cennet. Daimi zikre ulaşacaksınız, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. kat cennet. Raşidin olacaksınız, irşad olacaksınız. İrşad olduğunuz zaman ihlas sahibi de olacaksınız aynı anda. 6. kat cennet sizin. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta 7. kat cennet sizin.
adın cennetleri sizin. İradeniz Allah-u Teala'ya teslim olduğu noktada irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah sizi mutluluğun sonuna ulaştıracak. En üst noktasına. En üst kat cennet, yedinci kat cennet sizin. Ve dünya mutluluğu ise %100. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun ölçüsüne baktığınız zaman bunun nefsinizdeki afetlerin temizlenme oranıyla paralel bir seyir takip ettiğini görürsünüz. Nefsiniz afetlerden oluşur, ruhunuz da hasletlerden. Afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her şeyi yapmak isteyen, işlemek isteyen bir hüviyetin sahibidir. Ruhunuz ise bunun tamamen zıttı bir hüviyette yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek ona hiç ağır gelmez. Bundan büyük zevk duyar. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. O konuda bir özentisi yoktur. Yasak fiillere özenmez. Yasak fiillerden sizi önlemeye çalışır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah-u Teala tarafından verilmiş bir söz sebebiyle mutlak onun zatına ulaşır. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın zatına ulaşmak dediğimiz zaman bu cennet saadetinin üçüncü katını ifade eder. Ve sevgili kardeşlerim, kim şu dünya hayatını yaşıyorsa, yaşadığı anda da Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin sadece dilemesi, o kişinin üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için, 5-6 aylık ömrü varsa, üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde etmesi için yeterli sebeptir. Sadece bir tek dilek, kişi diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Nereden söyleyecek? Diliyle bunu söylerken kalbinden de bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbi talebi. Dili onu tasdik edecek. Dili ile ikrar etmiş olacak onu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Hayır, biz Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak istiyoruz. Böyle derseniz hiçbir zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutsuzluğu eliyle seçmiştir. Kendini ömrü boyunca mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala çok açık bir şekilde bunun muhtevasını koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İki çeşit insan yaşar dünya üzerinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlak cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olurlar. Ama kısmi olarak olurlar daimi zikre ulaştıkça. Daimi zikre ulaştıkları zaman en az 5. kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinin ise bütününe sahip olurlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kötü durumdadırlar. Yani şimdi çıkıp bana birisi şöyle dese, ne olur yani? Allah'a ulaşmayı dilemedim. Ne olacakmış? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O sadece sizin mutlu olmanızı ister, kanunlarını koyar. Dilerseniz kanunlara itaat edersiniz, cennetinizi ve dünya mutluluğunu elde edersiniz.
Dilerseniz itaat etmezsiniz. O zaman da başınıza neler geliyor? Hadi gelin beraberce bakalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezsem ne olur yani diyor. Hiçbir üniversitede, hiçbir din öğretici kurumda bu konu öğretilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Hadi gelin beraberce bakalım ne oluyormuş. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, kendini hanif olarak dine doğrultu, yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olarak, Hazreti İbrahim biliyorsunuz hanif dininin kurucusu, hanif dininin sahibi. Hanif, teslim olmak demek. İslam da teslim olmak demek. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane din bu dindir. Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Yani kıyamete kadar Allah'ın sadece hanif dini olacak, kıyamete kadar da bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacak diyor Allah-u Teala. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece bir tek din var olacak, var olmuş ve var olacak. İnsanlar da aynen devam edecek, diğerleri de. Yani din de aynen devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala bize hanif dinini öğretti. İslam dinini öğretti ve bugün İslam dininin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün özelliklerinin yok olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerimeden sonra, 30. ayet-i kerimeden sonra 31. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani ne diyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor. Madde 1. Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel, namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a yönelmeyen kişi, ki Allah'a yönelenler namaz kılmaktan zevk duyarlar, o müşriktir diyor Allah-u Teala. Halbuki şirk nedir? Şirk puta tapmaktır. Allah'ın yerine başka bir varlığı ikame etmektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk artık mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte Peygamber Efendimiz söylediği, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk, bu şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirki, Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişi şirktedir. Peki şirke düşmeyin diyor. Nasıl bir şirkmiş bu? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32'de Allah Teala anlatıyor. Onlar gibi şirke düşmeyin ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey
Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz, madde bir, takva sahibisiniz. Dilediğiniz andan itibaren takva sahibisiniz. Madde iki, dilediğiniz an şirkten kurtuldunuz. Öyleyse takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Şirkten kurtulanların da gideceği yer cennettir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mutluluk başlangıcı mutlaka cennete girmektir. Bir başka ifadeyle o kişinin cehennemden mutlak olarak kurtulmasıdır. Öyleyse bakalım Allah Teala ne söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki innellezine ya yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmaennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yektubun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak durum budur diyor. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri iki tane daha husus getiriyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bir, bunlar daha öteye geçerek söylüyoruz. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak cehenneme gider. Ama Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gitmenin ölçüsü yok muydu? Vardı. Kur'an-ı Kerim diyordu ki kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme gider. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. İşte müminin, Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kıyamet günü mizanlar kurulduğunda günah tartıları hafif gelirse onların, yani sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa onların gidecekleri yer cennettir neticesine çıkan bir ifade kullanıyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime takva sahipleri için altından ırmaklar kadar akan cennetler hazırlandı. Kaf 31-32 ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuadine tuadune, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennete girin diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gireceği yer cennettir. Özellikleri kazandıkları derecelerin kaybettiklerinden fazla olması. Peki bir sonraki ayet-i kerimeye bakalım. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa diyor Allah Teala. Yani sevap tartları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Peki kimlerin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin
günah tartıları sevap tartılarından fazla olur. Belki diyeceksiniz ki nasıl olur? Bir insan pek çok hayır işlemiş olabilir, çok kazancı olabilir, kaybettiklerinden daha çok kazanmıştır derecat, ama cennete gitmeyecektir diyorsun sen. Ama gene kendin söylüyorsun ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazlaysa insanların gideceği yer cennettir. Evet, doğru. Ama bir küçücük şart koşmuş Allah Teala oraya. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kehf 103, 104, 105. Size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin amel açısından hüsrana düşmesi demek. Kim Allah'a münaki olma işlemini inkar ederse, Allah'a münaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani o kişinin amelleri yok farz edilir Allah Teala tarafından. Heba olur diyor, amellerin heba olması. Aynı konu bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor, ediliyor. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Araf 147. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilememek demek, mutsuzluğu satın almak demek. Cehenneme gitmeyi satın almak demek. Bilerek, isteyerek cehenneme gitmek demek. Allah Teala inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı karışmayın diyor. Namazı sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim size diyor. Orucu sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Zikri sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Ve sizi şu dünyada mutluluğun yarısına kadar da bedavadan ulaştıracağım diyor. Sadece benden bir dilekte bulunun. Şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ölmeden önce ulaştırmayı diliyorum. Tarzında bir dilek. Dilinizle bunu söyleyeceksiniz ama kalbiniz bu dileğin sahibi olacak. Yani kalpten bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer böyle bir dileği dilemezseniz, görüyorsunuz ki amelleriniz boşa gidiyor. Dilemeyenlerin demek ki amelleri boşa gidiyor. Yani mutlak olarak kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla oluyor. Gidecekleri yer cehennem. Gördük ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlar. Allah Teala bir işaret veriyor. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda onların, bu hüsranda olan Allah'a münaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduklarını söyledikten başka
onların hidayette olmadıklarını da ilave ediyor Allah Teala. Onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Peki başka ne diyor Allah Teala? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudurlar diyor. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar. Allah'ın dostu değillerdir. Peki ne zaman Allah'ın dostu olurlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın dostu olurlar. Tağutun affedersiniz. Ne zaman Allah'ın kulu olurlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte bütün sahabe bunu ispat ediyor bize. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağuta kul iken tağut-ı kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek iştinav etmiş, kendisini kurtarmış, kaçınmış ve kendisini kurtarmış ve Allah'a kul olmuş. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeyi müjdele diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Öyleyse ne görüyoruz bu bapta? Gördüğümüz şeyler çok ciddi hususlar. Bir insanın mutluluğunu veya mutsuzluğunu birinci derecede etkileyebilecek olan hususlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler bütün bunların ötesinde aynı zamanda dalalettiler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın delalette bıraktıklarından, delalette bırakmayı dilediği kimselerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette olduğu bu ayetle kesinleşiyor. Ayrıca hüsranda olanların zaten dalalette olduğu Araf 178'de anlatılmış. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın dostudur. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri
وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve aynı ayetin içinde o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse amin olanlar müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Diğerleri kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Bakınız sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilememek insanların ne kadar çok kayıplarda olmasına sebebiyet veriyor. Ve görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yanında bütün negatif faktörler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir diyor. İşte bu söylediğimiz ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu, amin olanların mümin olduğu, Allah'ın dostu olduğunda belli ki bunlar amin olanlar. Onlar müminler, diğerleri amin olmayanlar, kafirler. Ama bunu daha net olarak Allah-u Teala bildiriyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Yani geri kalanların hepsi kafirler diyor. Onlar şeytana kul olanlar. Zaten gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağuta kul olanlar. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytana kul olan insan şeytanları da kul olmuştur muhakkak. Böylece dünya mutluluğunuzun %50'sini size sağlayacak olan olay, garanti Allah Teala tarafından verilmiş ama bir dileğinize bakıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu hedeflere ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyi size hiç kimse söylemedi bugüne kadar. Hiç kimse öğretmedi. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gidiyorsa, dalaletteyse, küfürdeyse, hüsrandaysa, tağutun dostuysa, gideceği yer cehennemse, dalaletteyse, sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz gerekmez mi? Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve kurtarın kendinizi cehennemden. Kurtarın kendinizi dünyadaki mutsuzluklardan. Mutluluğu yaşayın. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Sizleri o kadar çok seviyor ki hiç ayırt etmeksizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ama eğer siz sevgili kardeşlerim bu hakikatleri öğrenmenize rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman Allah kanununu uygulamak mecburiyetinde sizin gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur. Öyleyse size bu kadar büyük bir nimet vermişse Allah Teala, sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine gideceksiniz, bir tek dileğinizle dünya saadetinin yarısına mutlaka sahip olacaksınız
bu sizin için garanti edilmişse Allah Teala tarafından, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil midir? Bir mutluluk davetiyesi değil midir? Çünkü Allah Teala hepinizi mutlaka Allah'laşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme atarım ha diyor size. O zaman davet ediyor Allah Teala ve diyor biz bütün insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsanın birinci kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, ikinci kulluğu mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta, üçüncü kulluğu da Allah'a ruhunu ulaştırdığı nokta, üçü de farz ve üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiş, sadece bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, kendinize düşeni yapmış oldunuz. O noktadan sonra Allah da kendisine düşeni yapacak. Yani sizi mutlaka cennetine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz? İşte Allah Teala sizi mutluluğa çağırıyor. Gelin. Gelin Allah'a ulaşmayı dileyenler bu çatının altında toplanın. Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulun, küfürden kurtulun, dalaletten kurtulun, şirkten kurtulun. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulun. Bütün Kur'an'daki negatif faktörlerden kurtulun. Hepsinin tek bir anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hala duruyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilememiş olup da bizi bugün bu mutluluk sohbetini dinleyen siz kardeşlerim hala duruyor musunuz? Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Size böyle bir şey söylenmedi derseniz başkaları söylememiş olabilirler. Ama biz söyledik. Bunu da %90'ınız duydu. Ölmeden evvel mutlaka herkes duyar. Allah'a ulaşmayı dilemenin duymadan ölündüğü bir ortam hiç oluşmayacaktır. Şu anda bütün kavimlerde o kavimlerin lisanıyla konuşan Allah'ın Resulleri yaşamaktadır ve bunları onlar da kendi kavimlerine anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikleri yaşamanız için bu fırsatı Allah Teala sizlerin karşısına çıkardı. Teklif ondan. Bana ulaşmayı dileyin. Mükafatlandırmak da ondan. Sizi üçüncü kat cennetime ulaştırayım. Hem de dünya saadetinde yarısını mutlak olarak size temin edeyim. Buna karşılık sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah-u Teala. Hepinize soruyorum. Cennete gitmeyi istiyor musunuz? Hepiniz aynı cevap veriyorsunuz. Evet istiyoruz. İşte nasıl kalbinizden o cennete gitmeyi gerçekten istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemeyi de gerçekten isteyin. Allah'ın cennetine girmeyi istemeniz sizi cennete ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennetin hem de üçüncü katına ulaştırır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ı sevin, emrini yerine getirin ki o da sizi sevsin. Size vaat ettiğini yerine getirsin. Bakınız o ifadeyi kullanıyor Allah Teala Kahf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur diyor. Allah Teala hepinize vaat ediyor. Bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime mutlak olarak girersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse
sevgili kardeşlerim,

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek söze başlıyoruz inşallah. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böyle sohbetler yapmayı Allah Teala bize nasip kılıyor. Sizlerle farklı bir beraberliği sürdürüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun için insanları cemaat halinde yaşatıyor. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Ama bu ihtiyacın ötesinde insanların birbirine karşı sevgisi ve bu sevginin tabii neticesi olarak tarafların birbirine mutluluk vermeye çalışması. İşte din budur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz etrafınızda bulunan insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmalısınız. Bu Allah Teala'nın hepiniz için emrettiği bir güzelliktir. Evvela Allah'ın kanununu hatırlatalım. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, o kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını Allah Teala size de yaşatır. Eğer hal buysa sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarını mutlu ederek mutlu etmek değil mi Allah Teala'nın emri böylece? Madem ki biz insanlar kime ne kadar mutluluk verirsek biz de aynı mutluluğu Allah Teala tarafından yaşatılarak hedefe ulaşacağız. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef olmalı. İşte bu hedef başkalarını mutlu etmektir. Bir adım daha, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Her bir insana ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size de aynı mutluluğu yaşatır. Etrafınızda 100 kişi olsa, o 100 kişiyi mutlu etseniz, Allah Teala size de 100 kişilik mutluluğu yaşatacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim hadi beraberce. Ne kaybederiz? Sevsek, bizi seven insanları zaten severiz. Burada bir problem yok. Ama biz bunun ötesini istiyoruz sizden. Sizi sevmeyen insanları da sevmenizi istiyoruz. Herkesi sevmenizi istiyoruz. Yetmez. Bu sevdiğiniz insanları mutlu etmenizi istiyoruz. Neden istiyoruz bunu? Etrafınızda bir an için 10 kişi olduğunu düşünelim. O 10 kişiye vereceğiniz her birine A kadar mutluluksa, siz 10A kadar mutlu olursunuz. Etrafınızda 100 kişi varsa 100A kadar mutlu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala

Ne kadar güzel bir kanun koymuş, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bu kanunda biz ne diyoruz? Mutlu et, mutlu ol. Kanunun adı bu. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey çok kolay. Zaten başkalarını mutlu ettiğimiz zaman Allah-u Teala mutluluğu bize de yaşatıyor. İşte konunun temeli bu. Ne kadar güzel kanun koymuş Allah Teala. Kim başka birisine ne kadar mutluluk verirse kendisi de aynı mutluluğu yaşar. Biz bir kişiyiz. Ama etrafımızdakiler bir kişi değil ki. 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi, 200 kişi, herkesin etrafında birileri vardır muhakkak. Onlara bu hakikatleri anlatsa kardeşlerimiz ve onların da etraflarındaki insanlara bunları ulaştırması halinde ne kadar mutlu olacaklarını ispat etse, o zaman dünya çok değişebilir sevgili kardeşlerim. En azından dünyanın bizim yaşadığımız, bizlerin yaşamakta olduğu bölümlerindeki insanlar için. İnsanlar bir bilseler, başka insanlara mutluluk verebilirlerse mutlu olabileceklerini, mutsuzluk verdikleri zaman sadece kendilerinin de mutsuz olacağını, huzursuz olacağını, Allah'ın kanununun bu olduğunu, bu kanuna göre yapmamız lazım gelen şeyin etrafımızdaki herkesi mutlu etmek olduğunu, insanlara anlatıp onları ikna edebilsek, dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluruz. İkna etmemiz mümkün mü? Elbette sevgili kardeşlerim. Biz diyeceğiz ki sadece dene. Sen etrafına mutluluk ver bakalım. Dene bakalım. Mutluluk verdiğin zamanki huzursuzluğun neden sona eriyor da mutluluğu yaşamaya başlıyorsun? Arkasında bir tek cevap var. Çünkü sen o sırada başka birine mutluluk vermekte olan birisin. Başkasını mutlu etmeye çalışan birisin. Allah-u Teala istiyor ki herkes böyle olsun. Herkes böyle olursa ne olur? Mutluluk vermeye çalışan mutlu olur. Mutluluk vermeye çalıştığı kişi de mutlu olur. Kaldı ki böyle bir başlangıçtan sonra karşı taraf da mutlu etmeye çalışanı mutlu etmek istikametinde harekete geçecekler. Ve böylece insanlar ard arda bir güzelliği yaşayacaklardır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey, herkesin mutlu olması için çalışmamız. Eğer herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için çalışırsa, herkes faaliyette demektir. Ama herkes faydalı bir huzur ve mutluluk verici bir çalışmanın içerisinde bunu gerçekleştirecektir. Ne olacaktır? Mutluluk vermeye çalışan kişi mutlu olacaktır. Mutluluk vermeye çalıştığı kişi de mutlu olacaktır. Genel statü içerisinde insanların hep birbirine düşman gibi davrandığını görüyoruz sevgili kardeşlerimiz. Neden? Başkalarını mutlu edip bizim de mutlu olmamız mümkünken neden başkalarına kötü davranalım da hem onu mutsuz edelim hem de biz mutsuz olalım? Karşımızdaki kişi mutsuzsa onu mutlu etmek istikametinde bir faaliyetimiz olmalı. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatmalıyız.
mutlu olmasının mümkün olacağını ispat etmeliyiz ona. Başka insanlara mutluluk verdiği takdirde aynı mutluluğu kendisinin de yaşayacağını ispat etmeliyiz. Mesela aile bir arasında büyük bir husumet var. Anlaşmazlık, kavga. Ona gitsek desek ki sen bu anlaşmazlık ve kavga içinde sadece mutsuzsun, öyle değil mi? Şimdi ona bakalım. Karşı taraftaki kişi, o da mutsuz. Ama senin dost olduğun insanlarla arandaki ilişkiye bakalım. O kişiyle olan beraberliğinde sen de mutlu oluyorsun, o da mutlu oluyor. O zaman bunun ilacı sende değil mi? Sana kötü davranan kişiye sen de intikam almak için kötü davrandığın sürece bu şimdiki gibi birbirine düşman iki kişinin hayatının devamı olacak. Ama sen o kişi sana kötü davranmaya devam etse de ona güzel davranmaya başlasan ve şartlar ne olursa olsun stratejini değiştirmesen, hep ona en güzel davranışlarla cevap versen, eninde sonunda mutlaka o kişi pes edecektir. Başka alternatif yok sevgili kardeşlerim. Kişi başka sebepler dolayısıyla duyduğu kini belki bir süre devam ettirecektir. Ama sizden ona hiçbir negatif davranış biçiminin, onun bütün negatif davranışlarına rağmen ulaşmaması onu bir soru işaretiyle karşı karşıya bırakacaktır. Neden bu adam şimdiye kadar bana böyle kötü davranırken şu andan itibaren bana en güzel davranışlarla cevap veriyor? Ben ona bunu sağlayacağı bir şey yapmış değilim. O bunu kendiliğinden yapıyor. O zaman bunun arkasında benim bilmediğim bir şey olmalı. Demek ki böyle bir şey mümkün. Başka birisine o bize nasıl davranırsa davransın, iyi davranmamız da mümkünmüş ki bu kardeşimiz bunu başardı. Ama bu güzel bir şey. Çünkü o, ben ona kötü davranmama rağmen artık bana kötü davranmıyor. Bunun arkasındaki şey Allah Teala'nın ona yardım ettiği vakası olmalı. Öyleyse ben de Allah Teala'dan yardım isteyeyim ve bugünden itibaren etrafımdaki herkese en güzel davranışlarla davranmaya başlayayım. Bakalım ne olacak? Böyle düşünen bir insanın hedefe ulaşmaması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Bu insan mutlaka hedefine ulaşacaktır. Bütün insanlar için bu geçerlidir. Bir insan düşünün, size düşman olsun, en kötü davranışlarda bulunsun ve bütün bunlara rağmen siz ona en güzel davranışlarla davranmaya devam edin. Bunu başarabilirseniz bir süre sonra o kişinin size karşı olan davranışlarında mutlaka değişikliği yakalayacaksınız. Hiç kimse buna sonuna kadar devam edemez sevgili kardeşlerim. Eskiden birbirleri arasında anlaşmazlık varmış. Uzun süre anlaşmazlık devam etmiş. Birbirine kötü davranmışlar. Birbirinin kalplerini kırmışlar. Tamam. Ama kişilerden bir tanesi bu davranış biçiminin yanlış olduğunu idrak ederek Allah'ın emrini yerine getirmek üzere harekete geçmişse, o kişinin kötü davranmalarının, kendisine kötü davranmalarının devamına rağmen ona karşı iyi davranmayı usul haline getirmişse, onun yanlış ve kırıcı davranışlarına asla negatif bir cevap vermemeyi başardıysa,
Hatta onun öfkeli ve sert tavırlarına karşı onu sevdiğini ispat eden sözler davranış biçimlerinin esasını teşkil ediyorsa bu kişi bu savaşı mutlaka kazanacaktır. Karşısındaki kişi buna uzun süre dayanamaz sevgili kardeşlerim. O da eninde sonunda değişmeyen bir güzel davranışlar dizisi karşısında pes edecektir. Düşünecektir. Vaktiyle biz bununla anlaşamadık, tamam. Birbirimize karşı da en kötü davranışlarda bulunduk, tamam. Ama şimdi çok garip bir durum var. Ben ona kötü davranmaya devam ediyorum eskisi gibi ama o bana kötü davranmıyor. O bana en yakın arkadaşına davrandığı gibi beni mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olduğunu şimdi şu ana kadar ki bütün olaylarda gösterdi. O zaman bunun arkasında demek ki başka bir şey var. Bunun güzel davranışlarına karşı ben hep sert davranarak küçülüyorum. E bu beni rahatsız da ediyor. Bir adaletsizlik olduğu noktasına ulaşıyorum. O bana güzel davranıyor ama ben ona olan kinim yüzünden hala ona kötü davranmaya devam ediyorum. Ben de ona karşı iyi davranacağım. İşte bu noktaya gelen birisi sufle sükunu hak etmiş olacaktır. O da karşısındaki kişiye onun güzel davranışlarına mukabil en güzel davranışlarla cevap vermeye başladığı andan itibaren iki tarafta hedeflerine ulaşmış olacaklardır. Birbirlerini sevmeye başlayacaklardır. Birbirlerinden af dileyeceklerdir. Ve aynı hatalar bir daha işlenmemeye çalışılacaktır. Taraflardan birisi mutlaka böyle devam ediyorsa, ikinci tarafta böyle olmak mecburiyetini kesin olarak hissedecektir sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için en güzeli sevmektir. En kötüsü de nefret etmek. Nefret etmek şeytanın verdiği bir hissiyattır. Ama sevmek Allah'ın hedefidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendi kendinize sorun. Allah'tan yana mısın yoksa şeytandan yana mısın? Eğer Allah'tan yanaysan, değil o sana böyle güzel davranışlarda bulunmasına rağmen senin ona kötü karşılık vermen, o sana kötü davranmış olsa bile senin ona en güzel davranışlarda cevap vermen gerekir. Öyleyse ne yapmak lazım sevgili kardeşlerim? İnsanların size karşı kötü davranması, sizin de kötü davranmanıza imkan hazırlar ve buna Allah Teala sizin hakkınız olarak bakar. Kötülüğe karşı siz de ona kötü davranabilirsiniz. Ama bu size bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Çünkü böylece onun da size belki yeniden kötü davranmasına sebebiyet vereceksiniz. Ama daha o size iyi davranmadan sizin ona güzel davranışlarla yeni bir davranış biçimi sergilemeniz onu düşündürecektir. Evvela düşünecektir ki hadi canım sen de bu bir iki gün devam edecek olan bir gösteriş. Birkaç gün sonra görürüz halini. Eskisi gibi gene bizi üzen davranış biçimlerine devam edecektir. Böyle bir davranışın içinde olan kişi sizi izleyecektir. Ama izledikçe görecektir ki hayır siz o eski kişi değilsiniz. Siz onu seviyorsunuz ve sevdiğinizi ona her davranışınızla ispat ediyorsunuz. Bu neyi sağlar sevgili kardeşlerim? Bu
onun da sizi eninde sonunda sevmesini sağlar. İşte o noktaya ulaştığınız zaman siz o kardeşinizle dostluk içinde yaşayan ve bu sebeple de büyük mutluluğu yaşayan birisi olacaksınız. Onu mutlu edecek davranışlarla bir davranış biçimleri dizisi sergilediğiniz zaman o kişinin buna seyirci kalması söz konusu olamaz. Bunun altında kalmayacaktır. O da size her geçen gün daha güzel davranışlarla yoluna devam edecektir. İşte sizin güzel davranışınız, onun da güzel davranışı, sizin ona daha güzel davranmanıza, onun da size daha güzel davranmasına, sonra daha güzel, daha güzel davranışlarla hayatınızı devam ettirmenize Allah Teala imkan sunacaktır. Ne olmuştur? Taraflardan biri değişmiştir. Allah Teala'nın kendisine verdiği değişme emriyle değişmiştir. Ama karşı tarafa devamlı verdiği aynı standartlardaki güzel davranışlar bu ulaşımdan sonra karşı tarafın da ona karşı yavaş yavaş tavır değiştirmesini ve sonunda onun da kendisine karşı güzel, daha güzel, daha güzel davranışlar sergilemesini temin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söylemez misiniz aynı şarkıyı? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar için bir tek hedefiniz olmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek. Şeytan hep sizi etrafınızdaki insanların sıkıntı duyacağı davranış biçimleriyle onlara davranmanızı ister. Ama bu yapılması lazım gelen bir şey değildir. Tam aksine onlar size ne kadar kötü davranırsa davransın, sizin onlara her negatif davranışlarında güzel bir davranışla cevap vermeniz asli unsur olarak devreye girmelidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedefin bu olduğunu hiç unutmayacaksınız. Seveceksiniz. Karşınızdaki kişi sizi sevebilir veya sevmez. Ama sizin göreviniz o sizi sevmiyor diye sizin de onu sevmemeniz olamaz, olmamalıdır. Çünkü siz devrin imamının etrafındaki birinci daireyi temsil ediyorsunuz sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi? İnsanları mutlu etmek. Bu sadece sizin davranış biçimleriniz itibariyle yapmanız gereken Allah Teala'nın bir emri. Ama ötede daha önemli bir şey daha var. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başka birisi size kötü davranıyor. Tamam, kötü davrandı ama kendisi de huzursuz oldu. Siz ona o kötü davranışına rağmen güzel bir davranışla cevap verebilirseniz o zaman o kişiyi şaşırtacaksınız. O kendisinin asla böyle bir şey yapmayacağı bir fikir yapısına sahipti o noktaya kadar. Onun kötü davranışına sizin güzel davranışlarla, ard arda güzel davranışlarla cevap vermeniz, bu olayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aynı standartlarda hep güzel davranışlarla
cevaplarla sonuçlanması bu kardeşimizin sizi daha yakından incelemesine sebebiyet verecektir. İncelediği zaman görecektir ki onun davranışlarındaki değişiklikler onu negatif bir noktaya sürüklemiş olsa bile sizin ona karşı davranışınız hiç değişmiyor. Siz ona sanki size güzel davranıyormuş gibi en güzel davranışlarla cevap vermenizi temin ediyor. Değiştirmiyor bunu. Kardeşimiz emin olamaz başlangıçta tabii. Ama adım adım yaptığı bütün yanlış davranışlara karşı sizin ona sanki o size o yanlış davranışları yapmamış gibi en güzel konuşmalarla yaklaşmanız onun kafasında kocaman bir soru işareti oluşturacaktır. Neden? O eskiden böyle değildi ama şimdi ben ona ne söylersem söyleyeyim onun öfkelenmediğini, onun bana kızmadığını, tam aksine güzel davranışını, bana mutluluk veren davranışını hiç değiştirmediğini görüyorum. Öyleyse onun bu kadar değişmesine sebebiyet veren acaba nedir? Ben bunu öğrenmeliyim diye kişide bir merak uyanacaktır. İşte bu merak onun size sualler sormasını oluşturur. O suallere vereceğiniz mantıklı, güzel ve huzur veren cevaplar o kişiyi de sizin gibi güzel davranışlara her gün biraz daha yaklaştıracaktır. Sonuç ne olur sevgili kardeşlerimiz? Sonuç, hepinizi mutlu eden bir noktaya ulaşır. Çünkü sizin ard arda gelen güzel davranışlarınız onun negatif davranışlarına bir engel teşkil edecek noktaya kadar gelecektir. Ben ona ne kadar kötü davranıyorum, o bana olan güzel davranışlarını bu ana kadar hiç değiştirmedi. İşte böyle bir düşünce o kişiyi size yaklaştıracaktır. Evvela ne olduğunu merak edecektir. Sen eskiden böyle değildin. Nasıl oldu da şimdi böyle bu kadar güzel davranışların sahibi oldun diye bir düşünce yapısıyla karşısına çıkacaktır diğer taraf. Açıklamalarda bulundukları zaman doğrunun bu olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Allah Teala ne istiyor sevgili kardeşlerim bizden? Etrafımızdaki insanları mutlu etmemizi ve böylece bizim mutlu olmamızı temin etmek istiyor Allah Teala. Kanun neydi? Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. Ya o kişi bana kötü davranıyor ama iyi ya. Eğer sen onun kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap verirsen izle bakalım ne kadar devam edebilecek onun kötü davranışları. Sen onun kötü davranışlarına vereceğin her güzel davranışla, böyle bir cevapla her gün onun negatif davranışına bir tırfan atmış olursun. Bir gün bakarsın ki o kişi de senin gibi. Sen ona nasıl güzel davranışlarla davranıyorsan, o da sana öyle davranmaya başlamış. İşte bir dostluk kazanıldı. İki tarafta birbirini seven insan oldu. Birbirinden nefret eden iki kişiyken. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden bunu istiyor. Bırakın o düşman olan insanlar düşmanlıklarını devam ettirsinler. Hesabını onlar Allah'a verecekler, sıkıntısını da onlar çekecekler. Çünkü haksız davranan insanın iç dünyasındaki huzursuzluğu Allah onlara mutlaka yaşatır.
Her yanlış davranışın arkasından o kişi huzursuz olacaktır. Ama öğrenebilirse davranış biçimlerini değiştirip her gün daha güzele ulaşması mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz bütün insanlara en güzel davranışlarla davranmak ve onları mutlu etmektir. Gayretiniz hep bu istikamette olmalı. Sevmelisiniz. O sevdiğiniz insanlara bu güzel ruhu aşılamalısınız. Onların nefretine karşılık sizin onları sevmesi ve davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun bu görüntünüzü değiştirmemeniz, onu sevmeye devamınızı her vesileyle ispat etmeniz bu kişinin de yavaş yavaş değişmesine sebebiyet verecektir. Adım adım onun değiştiğini, adım adım size yaklaştığını hissedeceksiniz. Davranış biçimlerindeki tüm düşmanca görüntülerinin adım adım değiştiğini göreceksiniz. Bu yavaş bir değişme olacaktır. Ama siz değişmez de en güzel davranışlarınızı devam ettirirseniz bu onlardaki değişme süreci değişmeden hedeflere doğru yürüyecektir. Öyle bir gün gelecektir ki o da sizin gibi siz onu nasıl seviyorsanız sizi seven birisi olacaktır. Ne oldu? Size düşman olan birisi dost oldu. Arkasında ne var? Sizin onu sevdiğinizi ona ispat etmeniz var. Onun düşmanca davranışlarına en güzel dostça davranışlarla cevap vermeniz var. Kısaca Allah'ın emrettiklerini yerine getirmeniz, şeytanın size devamlı telkin ettiği, o sana kötü davranıyor, bak böyle böyle böyle yaptı, sen ona hala en güzel davranışlarına cevap veriyor musun? Sen aptal mısın ya? Bu ne biçim davranış biçimi? Sen de ondan intikam al. Sen de başını dik tut. Şeytanın bu tarzdaki davranışlarına o kişi gülerek bakıyorsa artık beni kandıramazsın. O günler geçti. Beni başka insanlara düşman edip de devamlı huzursuz eden sen artık bana bu numarayı yutturamazsın. Senin söylediklerini hiçbir zaman gerçekleştirmem. Rabbim bana hakikati öğretti. Böyle demeniz halinde şeytanın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ve her geçen gün o size düşman olan insanlarla dostluğu ilerlettiğinizi göreceksiniz. Ve bu dostlarınızın sayısını giderek arttıracak. Neticede dostlardan ibaret bir grup oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın istediği şey budur. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bırakınız sevgili kardeşlerim başka insanları, onlar size kötü davranıyor diye onları sizin de kötü davranmanızı bir kenara bırakın. Onlar size kötü davranmaya devam etsin. Ama siz onlara o kötü davranışlara karşı vereceğiniz her güzel davranışla bir ders verirsiniz. E o dersi unutamazlar. Siz bu hedeften vazgeçmezseniz o size nasıl davranırsa davransın
Siz ona daima Allah-u Teala'nın emrettiği davranış biçimine göre cevap vermeyi başarırsanız, her geçen gün onun size karşı olan sevgisinin onun istememesine rağmen arttığını hissedeceksiniz. Bu ne demek? Bu her geçen gün onunlarınızdaki düşmanlığın azalması demek. Sevgili kardeşlerim, hedefe ulaştınız, o da size dost oldu. Bu ne demek? Bu bir düşmanınızın daha dostunuz olması demek. Herkese karşı bu davranış biçimini uygulayabilirsiniz ve uygulamalısınız. Göreceksiniz ki bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emri kötülüğe karşı da iyiliktir. Bunu yaparsanız size düşman olan kişiye en büyük darbeyi vurmuş olursunuz. Ona en kötü davranışlarına karşı en güzel davranışlarla cevap vererek. Bu neyi sağlar? Bu istese de istemese de onun kalbinde bir yeriniz olmasını sağlar. Kişinin iç dünyası Allah ile olan ilişkilerinde ona bunu verir. Bu tarzda bir düşünce tarzının onun kalbinde yavaş yavaş yerleşmesine sebebiyet verir. Hedefiniz hep bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmelisiniz. Nefret etmemelisiniz. Etrafınızdaki insanları da birbirine sevdirmeye çalışmalısınız. Nefret edenler varsa onların nefretlerini izale etmeye, yok etmeye çalışmalısınız. İnsanlar sevmeli. Sevdikçe mutlu olduklarını yaşadıkları zaman bunu defalarca denemelerine rağmen durumun değişmediğini, hala her geçen gün sizin onu daha çok sevdiğinizi ama onun da sizi her geçen gün daha çok sevdiğini bir ispat vasıtası olarak yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın devreye girmesi halinde nasıl düşmanlıkların bittiğini, nasıl dostlukların kocaman bir alanı kapladığını, kalbinizi kapladığını göreceksiniz, yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah Teala neyi emrediyor sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala'nın emrettiği şey sevmektir. Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse hepimizin müşterek gayreti yalnız bizim etrafımızdaki insanları sevmemiz istikametinde değil, başkalarını da birbirine sevdirmemiz istikametinde gelişmeli. Sizin etrafınıza ulaştırdığınız her güzel davranışınız, o kişiden size geri döneninde her geçen gün daha güzel, daha güzel, daha güzel olmasını icap ettirir. Böyle olduğunu da yaşayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki, eskiden de böyle yapsaydım, demek ki ben çoktan herkesi kendime dost edinmiş olacaktım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak budur. Allah için yaşamak aslında başka insanlar için yaşamaktır. Eğer siz kendinize başka insanları mutlu etmeyi hedef edinirseniz, o zaman başka insanların da sizi mutlu etmek üzere harekete geçtiğini görürsünüz. Bunun için onlardan bir talepte bulunmadınız. Ama davranış biçiminiz sizi bu noktaya ulaştırdı.
Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey sizin onları sevmenizdir. Seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: avere anche altre.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetlisisiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor: Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz.
Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece O'nun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. O'nun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında O vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır, O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra, ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse, her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle O doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar,
siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 6'da 1'dir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde

Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş. Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz?

Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da, Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tay mekanı yaşadıysa, aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah-u Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insan olarak yaratmış.
kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik biri olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri, normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla
iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız, onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız, onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi, öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah-u Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

0: Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercümerç vardır. Hiçbir zaman sülfe sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu." Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah-u Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanların istediği tek şey bu. Onların mutlu olmaları. Kainattaki en üstün mahluk olarak insanı yaratmış. Ona, sadece ona, sadece insana ruhundan üfürmüş. O kadar çok seviyor ki onu farklı kılmış. Kendi ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyorlar. Ne zamana kadar? Emaneti o emanetin sahibine teslim ettikleri güne kadar. Emanet ruhumuz, emanetin sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah o emanetleri, o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor Allah Teala. İnne kullanmış Allah Teala başında. Öyleyse bir emanet var, ruhumuz. Bu emaneti onun sahibine, Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Peki zor bir şey mi? Zorlukla hiç alakası yok. Çünkü biz insanlar bu konuda sadece bir karar verme muhtevasını taşırız. Allah'a ulaşmayı dileme kararı. Eğer biz Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilersek, bunun gereği olan sonucu biz oluşturmayacağız. Allah gerçekleştirecek. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onları dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Her dalalette olanı Allah Teala kurtarmak için harekete geçmez. Ama ayet-i kerimenin sorusu şöyle. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Ne çıkıyor ortaya? İnsanların vücuda getirdiği şey, insanların oluşturması lazım gelen muhteva sadece bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hepsi bu kadar. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah ondan haberdar olur. Allah Teala bize bütün insanları, bütün kainatı
ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Bunun manası ne yapmayı düşünürsek Allah ondan haberdardır. Düşüncelerimizden haberdardır. Ne yaparsak ondan haberdardır. İlmiyle ve rahmetiyle bizi de kuşatmış durumdadır. Böyle olduğu için Allah Teala bir insana şah damarından daha yakınız diyor. Çünkü herkesi olduğu gibi bizi de kuşatmış ve şah damarından daha yakın, çünkü her tarafımızı zaten kaplıyor. Şah damarımıza dahil olmak üzere. İşte bu yakınlığı başka türlü değerlendirenler var. Madem Allah Teala bize şah damarımızdan yakın, zaten o bizimle beraber. Öyleyse ruhumuzu bilmem kaç tane gök katını aşırarak Allah Teala'ya ulaştırmak da nenin nesi? Böyle diyenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açıkça söylüyor. Biz her şeyi kuşatırız, kuşattık ama ilmimizle ve rahmetimizle kuşattık. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ve Allah arşa istiva etti. Arşa yöneldi, oraya ulaştı, orada yerleşti. Orada bulunuyor. Ama ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi ve bizi de kuşatmış durumda. Yetmez, kendisine ait olan ruhu da açık bir şekilde kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıç noktası. Bu böyle bir noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözünü hatırlamalı. Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayacağım. Allah benim ruhumu Allah'a ulaştıracak. Çünkü bir ayette daha sözü var. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçilenler insanların %90'ından fazladır. Ama diyor, o seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı insanlar var. Bu muhtevada serbest iradeyi Allah-u Teala mutlaka devreye sokuyor. Allah istese herkesi kendisine ulaştırır. O Allah dilediğini yapar. Bunu neden yapmıyor? Kulun hak etmesi lazım. İnsanın Rabbine olan görevini yerine getirmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Dilerse ne olur?
2 ayet-i kerime, Rad 27'de, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında uyum halinde olması, kavgayı bitirmesidir. Yani nefsimiz %100 afetlerle doludur, ruhumuz da %100 hasletlerle doludur. Bunun manası, Allah'ın bütün emirlerini ruhumuz yerine getirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. Çünkü ruh hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'ın bir sevgilisi olmak ister ruh. Ruh zaten öyledir çünkü Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücudun da Allah'ın sevgilisi olmasını ister. Peki nefs? Nefs %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Her nevi negatif faktör nefsin afetlerindedir. Ve nefsin de kalbi %100 afetlerle doludur. Allah'ın bir dengeler sistemi var. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah Teala'nın yarattığı nefs, Allah'ın ruhunun tam zıttı bir hüviyet taşıyor. İnsana o dengeyi kurmak üzere Allah Teala'nın üfürdüğünü görüyoruz. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerimede, biz onun, insanın içine ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ruhu söz konusu sadece hasletlerden oluşuyor. Allah Teala ne yapmamızı istiyorsa onların hepsini ruhuyla bize kopyalamış. Ama bir de dengeyi sağlaması lazım. Bütün bu pozitiflerin karşılığı bir negatif faktörün fonksiyonel olması lazım. İşte bu nefsimiz. Ruhumuzda her güzelliğin nefsimizde bir negatif karşılığı var. Ruhumuz İtaat hasletinin sahibi, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka olarak itaat eder. Nefsimiz isyan afetinin sahibi. Hiçbir emrine itaat etmek istemez. Ruhumuz sevgiyle dolu, nefsimizin kalbi nefretle dolu. Nefsimizde haset var, ruhumuzda yardım etme arzusu var. Kıskanmak, haset etmek, yani onda olmasın sadece bende olsun. Hayır, tam aksine bendekileri de ona vereyim. Böyle bir hüviyet söz konusu. Öyleyse bütün bu nefsimizin negatif faktörlerini Allah Teala öyle muhteşem bir dengeyle dengeliyor ki bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman
O kişinin nefsi afetlerinin %51'ini kaybediyor. Zikir afetlerin yok edilmesi için Allah'ın insana verdiği en muhteşem silahtır. Zikrullah. Bu sebeple zikir namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir görevdir, ibadettir. Allah-u Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, yani sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namaz kılıyorsa Allah'la karşı karşıya ve yalnız. Hiç kimseye en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değil o süreç içinde. Mutlak olarak namaz bir insanı münkerden ve fuhuştan men eder. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Yani muhakkak ki, la kullanmış Allah-u Teala, muhakkak ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. İyi de, hani namaz dinin direğiydi? Doğru, namaz gerçekten dinin direğidir. Ama bir direği ortada bir direk olarak bıraktığınız sürece hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu direği bir çadırla tamamlamak mecburiyetindesiniz ki içine girip sığınasınız. İşte o çadır zikirdir. Gerçekten tam anlamıyla bir sığınaktır. Neden? Çünkü şeytan hiç boş durmaz. Devamlı bir statü içerisinde hepimize tesir etmeye çalışır. Sadece tek bir gayenin sahibidir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar huzursuz etmek, kendisi gibi mutsuz, sıkıntı içinde bir mahluk haline getirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve şeytan bir ömür boyu bunu devam ettirecektir. Ömrünüz boyunca şeytan devamlı sizi negatif istikamette etkilemeye çalışacaktır. Bu etkileme alanının %51 dışına çıkmanız Allah'a ulaşmayı dilemeniz de mümkün. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size tecelli eder ve ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi koruma altında bulundurur. Bu hepinizin hayatındaki en mutlu, unutamayacağınız kadar mutlu devre olacaktır. Normal standartlarda en çok 7-8 ay süren bir muhteva taşır. Ve bu devre boyunca Allah'ın mutlak korunması içinde olduğunuz için şeytan size hiçbir şekilde tesir edemeyecektir. Edemediği için de dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Hani sevincinden uçmak vardır ya, öyle deriz. İşte bu da öyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd şükredelim ki Allah bize Kur'an'ı öğretmiş. İçinde bulunduğumuz devirde Kur'an'ı en çok öğrenen sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretmekten, öğrenmekten muradımız Kur'an'ın alfabetik yazılışını değil, Kur'an'ın lafzını öğrenmek ve bu lafzın arkasında gizli olan ruhunu öğrenmek. Çoğu yerde ruh çok açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade edilir. Bazen de biraz gizli kalır. Allah'ın muradı hangi istikametteyse o oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah şeytanın sizin üzerinizdeki hegemonyasını yok ediyor. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ulaştırana kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede şeytana hiçbir hak vermemiş. Ne yaparsa yapsın sizi asla mutsuz edemez. İşte bu süreç içerisinde bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olur. Böyle bir muhtevada bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Eğer şeytan yoksa, tesir edemiyorsa, o zaman Allah hükümrandır. O kişi oruç tutamıyor. Allah ona açlığı yok eder. O kişi açlık hissetmez. O kişi namaz kılamıyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Kişideki eksiklikler neyse bu 7-8 aylık devrede Allah Teala onların hepsini bir tamam eder. Ve kişi negatif bütün faktörlerden arınmış bir devre geçirir. Allah'ın bütün emirlerini severek, zevkle gerçekleştirir. Bu sebeple hayatının en muhteşem devresidir bu. O kişi neredeyse mutluyum diye bağırmak geçer içinden. Nereye kadar? Nefsindeki afetlerin %51'i yok olana kadar. Nefsinin afetlerindeki her %7 afet kaybı yerine fazılların gelmesini temin eder. %7 fazıl gelir, o nefsin kalbine yerleşir. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışan özellik taşırken, fazıllar Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiklerine asla meydan bırakmayan bir özellik taşırlar. Kişinin nefsinin kalbine başlangıçta giren %2, rahmet nurunun ötesinde salavat nurları devamlı nefsin kalbine fazılları taşırlar. Nefsin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Fazılları kendisine çeker. Ve gelen fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu yerleşme boyunca her %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde o kadar afetin devreden çıkmasına, yok olmasına sebebiyet verir. Böylece afetler devamlı azalacaktır. Fazıllarsa devamlı artacaktır. İşte Allah Teala irci ila Rabbiki emriyle, Rabbine geri dön emriyle ruhu kendisine geri çağırıyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol emriyle gene ruhu kendisine çağırıyor. Ama bu teslimde ruhun teslimi de var, fizik vücudun teslimi de var, nefsin teslimi de var, iradenin teslimi de var. Orada geniş kapsamlı bir hüviyet taşıyor. Ama diğerinde sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. İrci'i ila Rabbiki ifadesi ruhun Rabbine geri dönüşü ve Allah'a teslimi. İşte nefsimizin kalbindeki nurlar bu yücelme stratejisi içerisinde %7 %7 artış gösterirken

Nefsimizin kalbine ulaşıyor ve yerleşiyorlar. Yerleşirken de nefsimizin kalbindeki afetlerin bir kısmının dışarı atılması şart. Çünkü gelen fazıllar nefsin kalbindeki çekim gücü manyetik alan sebebiyle iman kelimesinde mevcut olan manyetik alan sebebiyle iman kelimesine yapışıyorlar. Onların işgal ettiği yerdeki o alan nurlar tarafından işgal ediliyor. Ve böylece devamlı bir nefsin kalbindeki nurların büyüme olayı gerçekleşiyor. Her %7 büyüme nefsin afetlerinde o kadar azalmayı ifade eder. Ve bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye isimleriyle 7 kademe aklanmayı muhtevasına alır. Bu 7 kademin her birinde %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birleştiği zaman nefsin kalbi, ruh 7. gök katına çıkıp da 7 alemi geçip Rabbine ulaştığı zaman %49 artı 2, %49 rahmet, affedersiniz %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Bu noktaya kadar Allah'ın şeytanın şu veya bu şekilde insana sataşmasına müsaadesi yok. Böyle olduğu için de rahat, kolay ve huzurlu bir ruh yolculuğu söz konusudur Allah'a doğru. Ve ruh, 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Zikir hücrelerini, kadir hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini geçecektir. Ve zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada zikrine devam edecektir. Ve zikir tamamlandığı zaman zikir hücrelerinin ayrılıp Sitre-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a doğru bir adına seyri sülük dediğimiz yolculuğun son safhasını gerçekleştirecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani fena fillah olacaktır. Fena içinde fena, yok olmak. Fi içinde Allah. Allah da Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah tarafından üfürülmüştür ve Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın sonsuz sayıdaki ruhunun her birisi bir insanın içine gelir, o kalıbın hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli insana aittir. Çünkü sadece insan ruha sahiptir. Çünkü sadece insan ruhunu Allah'a tevdi ve teslim etmek şerefine haizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah'a hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır.
Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve teslim olur. 22. basamaktasınız. Dik yokuşu aşabilirsiniz. Zikrinizi günde 18 saate çıkarabilirsiniz. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tövbe-i Nasuh'a tabi tutulduktan sonra iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve irşada memur ve memur mezun kılacak Allah-u Teala. O zaman zikriniz tesbihe dönüşecek. Çünkü iradenizi de Allah-u Teala teslim olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yolun bu insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bölümü, yani ruhun Allah'a ulaşmasına kadar ki olan bölümü, bütün insanlarda Allah tarafından gerçekleştirilir. O kişinin böyle bir dileği kalpten dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka görür, işitir ve bilir. Bu dünya mutluluğunun yarısını sağlar kişiye. Neden? Çünkü nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Onun davranış biçimlerinin %51'i güzele dönüktür. %49 geriye kalıyor. Bu da bir denge unsurunun bu noktada kesinlikle yeniden kurulduğunu gösterir. Denge kurulana kadar da Allah Teala zaten şeytanı hiç devreye almamıştır. Hangi dengenin kurulması? Başlangıçtaki dengenin kurulması. Başlangıçta kişinin hem ruhu vardı, %100 nurlarla dolu, hem nefsi vardı, %100 afetlerle dolu. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi lazım. Döndü. Allah-u Teala nefs üzerine dengeyi kurdu. Bu dengenin kurulmasına kadar da insana hiçbir güçlüğü çıkarmadı. Dengeyi kurdu, ondan sonra aranaya bıraktı insanoğlunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu macerayı mutlaka yaşar. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur 7-8 ay. Ve de ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Çünkü kişi o güne kadar günde 3 saatlik filan zikriyle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu birinci mükafatı. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. İkinci mükafatı, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsini Allah'a, affedersiniz, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu şartları koruyabilirse ömrü boyunca, ki 3 saatlik bir zikirle bunu devam ettirebilir, o zaman bu kişi 3. kat cenneti elde etmiştir. Dünya mutluluğunun da yarısını. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demiş. Allah Teala da onu sözünü tutmuş. Kendisine kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözünü tutmuş Allah Teala, kişiyi kendisine ulaştırmış. Bu kişi o 3 saatlik zikrini ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar ömrü boyunca ve mutlaka 3. kat cennete gider kıyametten sonra. Bu
ona bir hiç karşılığı verilmiştir. Sadece bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. İşte şeytanın en çok tahammül edemediği şey budur. Neden tahammül edemediği şey budur en çok? Çünkü bundan sonraki safayı düşünelim beraberce. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bunun için 18 saatten fazla zikretmesi gerekir. Ondan sonra daimi zikre ulaşması gerekir ki ullelbap olsun. Ondan sonra muhlis olsun. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi gerekir. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir ki irşat makamına tayin edilsin. En üst noktaya gelsin. Bu neyi sağlar? Bu nokta ona dünya mutluluğunun tamamını sağlar. Bu nokta ona yedinci kat cenneti sağlar. Şimdi düşünelim. Bir insan sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve dünya mutluluğunun yarısını kazanıyor. Öbür yarısı için zikrini 18 saatten fazla ya ulaştırması lazım fizik vücudun teslimi için. Daimi zikre ulaşması lazım ki nefsini de Allah'a teslim edebilsin. İradesini de Allah'a teslim edebilsin. Ve başlangıçta Allah-u Teala'nın kendisine hibe ettiği, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye verdiği dünya mutluluğunun birinci yarısına karşılık, ikinci yarısında kişi daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. 3 saatlik zikir yerine 18 saat zikre ulaşmak zorunda. Ve dengeye bakın, Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar cömert davrandığına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece bir dileğimize karşılık dünya mutluluğunun yarısını veriyor, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısını yok ederek. Üçüncü kat cenneti de bağışlıyor. Hiçbir gayretin sahibi olmadığımız halde. Sadece bir dilek, geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ve de biz zikir yaparken de onu zevkle yapmamızı sağlıyor Allah-u Teala yolun yarısına kadar. Ancak ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çünkü şeytan en çok bize kızmaktadır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak bizden kötüsü olmaz. Çünkü şeytan elinden kaçmış olanlar oluruz o zaman. Bunun için şeytan bütün gücüyle bu insanlara yüklenir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine erenlere. Her türlü yolu dener, bütün gücüyle çullanır. O insanı asli hedefinden ayırmaya, mahvetmeye çalışır. Ne yazık ki buna pek çok defa muvaffak da olur. İşte bütün insanlar bu hedefe ulaştıktan sonra o 3 saatlik olan zikirlerini devam ettirebilseler, hiçbir zaman düşmeyecekler. Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük ikramı muhafaza edecekler. Çünkü bir hiç karşılığı verilen şey dünya mutluluğunun yarısıdır ve üçüncü kat cennettir. Kişi bir defa cehenneme gitmiyor. Cennete gidiyor. İkincisi dünya mutluluğunun da yarısına sahip ve bunu ona Allah sağlamış sadece dileği üzerine. Ama şeytan başarabilirse onu o bulunduğu yerden düşürmeye, cehenneme gidecek kişi. Ve kişi başarabilirse daimi zikre ulaşmayı, o zaman çok daha üst makam bir cennete gidecek.
Ama gideceği yer, netice itibariyle birincinin de gideceği yer cennet, ikincinin de gideceği yer cennet. Birinci dünya mutluluğunun yarısını yaşıyor, kendinden hiçbir şey katmamış, sadece Allah vermiş ona bu mükafatı. İkincisi, olağanüstü bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Çünkü fizik vücudunu teslim etmek için sadece 18 saat zikre ulaşması lazım kişinin. Ötesinde daimi zikir var. Bu kadar büyük zorlukların karşılığı sadece %50 dünya mutluluğunun %100'e ulaşması. Çünkü birinci de cennete giriyor. Ruhunu Allah'laştırmaya, Allah'ın ulaştırdığı kişi de cennet saadetinin sahibi, daimi zikri olacak kişi de cennet saadetinin sahibi. İkisi de cehennemden kurtulmuşlar. Allah Teala sadece bir dileğimizle bizi cehennemden kurtarıyor, üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor ve dünya mutluluğunun da yarısını veriyor. Kim düşerse bu dünyada mutsuzluklar onu bekliyor. Huzursuz, sıkıntılı ve her an yaşamaktan nefret eden bir insan oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse eğer Allah Teala bize bunu lütfettiyse neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemeyelim ki? Neden Allah'ın bize bir hiç karşılığı verdiği cenneti elde etmeyelim ki? Neden dünya mutluluğunun yarısını elde etmeyelim ki? Düşünün, bir insan iyi bir insan olsun, başkalarına iyilik etmeye çalışan birisi olsun ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemiyorsa gideceği yer mutlaka cehennem, kurtuluş yok. Öyleyse bir tek dileğin karşılığı dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, geri kalan her şeyi Allah yapacak. Dünya mutluluğunun yarısı ve cennetin üçüncü katı. Dilemedi, gideceği yer cehennem. Dünyada da huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı. Devamlı sıkıntı içerisinde geçen bir dünya hayatı. O zaman değişilir mi sevgili kardeşlerim? Bir tarafta mutluluk varsa, ondan sonra da cennet mutluluğu varsa, dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala garanti ediyorsa, cehennemden kurtarıyorsa kişiyi, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye, o zaman niye dilemiyor insanlar? Büyük kesim zaten bundan haberdar değil. İblis nasıl evvela Musevileri kendi dinlerinden uzaklaştırmışsa ya da kainatın tek dininden uzaklaştırmışsa, sonra Hristiyanları uzaklaştırmışsa, sonra da nasıl bütün İslam alemini uzaklaştırmışsa, bu muhtevanın arkasında sadece şeytanın var olduğunu bilmeliyiz. Ve ona kapıları açık bırakmamalıyız. Bunun içinde bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. O kişi mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. Mutlaka kılınacaktır. Başka bir alternatif yok. Ve de dünya mutluluğunu eğer şu 3 saatlik zikrini bırakmazsa, ibadetlerini devam ettirirse, dünya mutluluğunun da yarısını ömrü boyunca yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını ama en azından bu hedefe ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat ala mesale ala Muhammed Nezübillahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün insanlardan istediği yegane şey budur. Mutluluk. Huzur içinde bir beraberlik söz konusu. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani cemaat halinde yaşaması gereken bir mahluk olarak yarattığı insanın kainattaki en üstün varlık olduğunu söylüyor. Bütün yaratıklardan daha üst boyutta bir varlık olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi emrimden sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey, bütün kainat, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. İnsanın emrine amade kılınmış sevgili kardeşlerim. Hepiniz insansınız, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu bağlamda hepiniz için geçerli olan şey, her şeyin uğrunda yaratılmış olduğu bir mahluk olduğunuzun farkında olmanızdır. O zaman bileceksiniz ki Allah'a en yakın mahluk biz insanlarız. Yaratılanlar içinde Allah'a en yakın olanlar biz insanlarız. Meleklerden de cinlerden de bütün mahlukattan daha üstün bir yerimiz var Allah-u Teala'nın indinde. Ve Allah-u Teala sevgili kardeşlerim sizlerin sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Hiçbirinizden bunun dışında bir talebi yok. Sadece mutlu olmak istiyor, mutlu olmanızı istiyor. Ne yazık ki insanlar hem mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar, hem de mutluluğu farklı alanlarda arıyorlar. İnsanoğlu diyor ki, ben mutlu olabilmek için paraya ihtiyacım var. Ne kadar çok servetim olursa o kadar çok mutlu olurum. Bu büyük bir yanlış sevgili kardeşlerim. En çok zengin olan en mutlu insan değildir. Hatta servetin belli bir miktardan ötesi insana sadece rahatsızlık getirir. Mutluluğu sağlayan şey servet değildir. Mutluluğu sağlayan şey tasavvufun yaşanmasıdır. Yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanları yarattığı en değerli mahlukatı olarak devreye alması söz konusu olduğuna göre en çok mutlu olmasını istediği mahlukatı insandır. Biz insanlarız. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi kainatın en üstün mahlukları olarak, insan olarak yaratmış.
Öyleyse Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Allah Teala en çok bizleri seviyor. Ve yaratılma sebebimiz dünyada verilen şu gezegende mutluluğu yaşamamız. Bunun için yaratıldık. Mutlu olmak için. Ve Allah Teala formülü Kur'an-ı Kerim'le veriyor. Mutlu olmak istiyorsanız üç ayrı cephede sulh ve sükûnu oluşturacaksınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu oluşturmanız söz konusu. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Mutluluk mu? Mutluluk bir huzurdur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Neden insanlar mutsuz? Çünkü iç dünyaları her an devam eden bir kavgada. Nefs, bütün insanlar bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratılmışlardır. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ona, onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ruh üfürdüğü bir nefsiniz ve fizik vücudunuz var. Emaneti ruh emanettir. Yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını, beraberinde nefsi de bulundurduğunu ayet-i kerime net olarak anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, korktular diyor. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O emanet yüklenen insan var ya diyor, o cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İşte emaneti yüklenen sadece fizik vücudumuz değil, onunla birlikte 19 grup afetinden ikisi cehalet ve nankörlük olan bir nefsimiz var. Demek ki emaneti yüklenen, ruh emanetini yüklenen fizik vücudumuzla beraber nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Ve mutsuzluğumuzun temel faktörü ortaya çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Nefsimiz baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da
hasletlerle dolu. Bir başka ifadeyle, nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyen afetlerle dolu. Kapkaranlık bir kalbi var nefsimizin. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ruhumuza gelince onun da kalbi hasletlerle dolu. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istemeyen bir özellikle donatılmış. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde. Allah'ın emirlerini ruh mutlaka yerine getirmek ister, nefs de asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasaklarını ruh işlemek istemez, nefse işlemek ister. Öyleyse birinin kara dediğine diğeri ak diyor. Birinin yapmak istediğini ikincisi yapmak istemiyor, karşı çıkıyor. Öyleyse içimizde devamlı kavga var. Her karar aşamasında nefsimizle ruhumuz arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. Bu söz konusu kavga ne zamana kadar sürer? Eğer gerekli tedbirleri almazsanız, üzerinize düşeni yapmazsanız ömür boyu devam eder sevgili kardeşlerim. Peki ne yapmamız lazım devam etmemesi için? Devam etmemesi için yapmamız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala insanı bir eşitlikle yaratmıştır. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu konunun karanlık kanadı toplamın %50'sini teşkil ediyor. Nefsimizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Geceyi karanlığı temsil ediyor. Ruhumuzun kalbi ise tamamen nurlarla dolu. O da aydınlığı, nuru temsil ediyor. Ve ikisinin de değerleri birbirine eşit. Nefsimizin kalbi de %100, ruhumuzun kalbi de %100 dolu. Öyleyse bir eşitlikle dünyaya getiriliyoruz. Eşit şartlar altında nefsimiz tamamen kötülüğü emreden, ruhumuz da tamamen iyiliği emreden bir standart içinde. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey ise açık. Diyor ki biz insanı nefsi demek istiyor. İnsan kelimesi nefs içinde kullanılıyor. İnsan içinde kullanılıyor. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safillere reddettik diyor. İnsanoğlunun en güzele ulaşabilecek olan bir ortamda, en güzele ulaşabilecek olan bir standartta yaratıldığını görüyoruz. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Bu muhtevada insanoğlunun geceyle gündüzü %50-%50 bünyesinde barındıran bir bütün olduğunu görüyoruz. Her olayda bu sebeple iş dünyamızda devamlı kavga var. Allah'ın emrettiği bir şeyi ruhumuz gerçekleştirmek istiyor ama nefsimiz şiddetle itiraz halinde. İçimizde bu sebeple kavga oluşuyor. Tersi de geçerli. İçimizde gene kavga var. İşte bu kavganın sahipleri nefsimizde ruhumuz ve bir denge halinde yaratmış Allah-u Teala insanı. Ne kadar karanlık, o kadar aydınlık. Nefsimizin kalbi ne kadar karanlıksa, ruhumuzun kalbi de aynı oranda %100 hasletlerle dolu için
hasletlerle dolu olduğu için aydınlık. Bir denge, bir uçak düşünün. Bir kanadı karanlık, bir kanadı aydınlığı temsil etsin. İkisi de birbirine eşit olsun bu uçak. Böyle uçar eşitlik halinde. Ve de her an bir kavga dünyasında yaşamaya başlar insanoğlu. Nefsinin afetleri bütünüyle devrededir. Bu ise nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. E insanoğlu huzursuz bir ortamdadır. Bundan kurtulmanın yolu var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği zaman kavga biter. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde neden kavga biter ki? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek o kişiyi mutluluğa ulaştırır. Neden? Çünkü Allah-u Teala bütün insanlardan sadece bu dileği bekler. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. İşte böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah-u Teala ameni olanlar diyor. Ve onları sevdiğini söylüyor Allah-u Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu zulmetten nura çıkma işlemine bakalım dikkatle. Ne demek istiyor Allah Teala? Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o zaman çok güzel bir olayı gerçekleştirmiş olur kişi. Daha bu dilek o kişiden sadır olur olmaz. Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum demek mesela. Veya ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler, ruhlarını sana ulaştırmışlar. İşte ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum, ermiş evliya olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Bu da bir dilek, diğeri de bir dilek. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de aynı dilektir. İşte Allah Teala bütün insanlardan böyle bir dilek bekliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer şimdiye kadar dilemediyseniz hemen dileyin. Hemen Allah'a müracaat edin. Çünkü eğer dilemezseniz o zaman çok kötü durumdasınız demektir. Dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde, kim dalalette ise Allah onu bırakır diyor. Kendi halinde bırakır. Ama o dalalette olan insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, anlıyoruz ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o dileyenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Demek ki dalaletten kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeliyiz. Dilersek eğer küfürden de kurtuluruz, cehennemden de kurtuluruz. Her şey mümkün olur sevgili kardeşlerim. Ama temel hedef Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Eğer dilemezsek
Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz ortaya çıkar. Bir de gideceğimiz yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercun likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki bütün onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi. İşte söz konusu olan bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için Allah Teala mutlaka onu en güzel hedefe ulaştıracak olan bir yardımın sahibi olur. Görülüyor ki kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa o zaman yanlış bir noktada, yanlış bir dizaynın içerisinde. Gideceği yer cehennem. Öyleyse mutluluğun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilediğiniz anda mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Böyle bir dileğin mutlaka kalpten dilenmesi lazım. Eğer kalbinizden bir dileğin sahibi değilseniz, o zaman hedefe gidemezsiniz. Allah Teala üzerinizde hiçbir değişiklik yapmaz. Ama kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın yardımı derhal gelir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala ne yapar? Allah Teala derhal sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esmaya tecelli ise Allah Teala'nın çok şeyler sağlar size.

irşat makamını görmenizi, onu tanımanızı sağlar. Söylediklerini işitebilmenizi sağlar, idrak etmenizi sağlar. Onu irşat makamı olarak görmenizde, onun söylediklerini idrak etmeniz hemen birbirinin arkasından gelir. Onu irşat makamı olarak kabul edersiniz. İşte bu noktada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, şeytanın sizi mutsuz eden bütün davranışlarını sıfırlamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üzerinde şeytanın hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ne olur? Şeytan size negatif etkilemeyi gerçekleştiremez. Nefsinizin kalbine şeytanın bir tesiri oluşmaması için Allah Teala şeytanın size ulaşamayacağı bir perde çeker onunla aranıza. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. İşte üçüncü basamakta başlayan Allah'a ulaşma dileğiniz, 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. 6-7 aylık bir güzel yaşam, bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. İç dünyanızda sulh ve sükunun oluşması, dış dünyanızda sulh ve sükunun oluşması, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunun oluşması. Yani Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı devreye girdiği andan itibaren mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah-u Teala nefsinizin afetlerinin sizi şeytandan aldığı telkinlerle üzmesine müsaade etmez. Şeytanın tesiri sıfırlandığı için nefsiniz üzerinizde bir hüküm ifade etmeyecektir. Hüküm oluşturamaz, hakimiyet kuramaz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz, Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsınız. Ve bu size büyük mutluluk verir. Bu noktada Allah-u Teala 14. basamağa mürşide ulaşıncaya kadar geçen devrede sizde değişik hususlar gerçekleştirir, kalbinize ulaşır, kalbinizi Allah'a çevirir, göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolu açar, zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşabilir. Mürşidinize ulaştığınız an yeni bir evreye gireceksiniz. Çünkü ruhunuz, nefsinizin afetlerine karşı çıkan ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış olacak. Ayrılmış olacak ama Allah-u Teala da sizi teslim almış olacak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala sizi teslim alır, yani koruması altına alır. Bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Nefsinizin afetlerinin üzerinizde tesir sahası oluşturmasına Allah kesinlikle müsaade etmez. Müsaade etmezse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükunu yaşarsınız. Çünkü nefsinizin var olmasına rağmen afetleri üzerinizde artık bir hükmü olmayan afetlerdir. Hiçbir tesiri yoktur bu afetlerin size. Ruhunuzun
vücudunuzdan ayrılması olmasaydı, nefsinizin de afetleri olsaydı, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga olacaktı. Ama ruhunuzu sizden alan, kendine doğru yola çıkartan Allah-u Teala, nefsinizin afetlerine paralel bir seyir takip ettirir. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbine ilk %7 nur girdiğinde, fazıllar girdiğinde, ruhunuz, sizden ayrılmış olan ruhunuz, mürşidinize ulaştıktan sonra birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, 7 tane %7 fazıl. Başlangıçta kalbinize giren %2 rahmetle beraber, nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu devre sizin için mutluluk devresidir sevgili kardeşlerim. Allah Teala kontrolü ele aldığı için şeytanın size tesir etmesini %100 önlediği için şeytan nefsinizin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez ve Allah Teala size mutluluğu bu 6-7 aylık süre içinde büyük boyutta yaşatır. Allah kontrolü ele almıştır. Nefsinizin afetlerinin size zarar vermesine, sizi üzmesine müsaade etmez. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Bu noktada tıpkı başlangıçtaki gibi ruhunuz yoktur ama nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani ruhunuzun fonksiyonunu eda eder. Sadece geri kalan %49 afet sizi rahatsız edecektir. Ne zamana kadar rahatsız etmemiştir? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Bu devrede neden mutlu oldunuz? İç dünyasınızda mutluydunuz. Çünkü nefsinizin afetleri var olmasına rağmen, şeytan onları azdıramadığı için, Allah-u Teala onların azmasına müsaade etmediği için, nefsinizin afetleri size bir zarar verebilecek durumda olmadılar. Mürşidinize ulaşıncaya kadar geçen devrede, nefsinizin kalbinde sadece afetler olmasına rağmen, Allah-u Teala'nın yardımı sebebiyle bu afetler size üzerinizde etkili olmak sonucunu sağlayamaz. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz mutlu bir insan olursunuz. Allah'ın şeytandan koruması altında huzuru iç aleminizde mutlaka yaşarsınız. Bu devrede iç aleminizde kavga bitmiştir. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen onlar aktif değildir. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ama nefsinizin afetleri Allah-u Teala tarafından sizi üzme konusundaki imkana sahip kılınmadığı için, o imkan onların ellerinden alındığı için, nefsin afetleri size bir zarar veremezler, sizi huzursuz ve mutsuz kılamazlar. Allah'ın koruması altında iç dünyanızda Allah'ın bütün emirlerini alan, yaşayan bir insanın huzurunu ve mutluluğunu yaşarsınız.
iç dünyanızda kavga yoktur. Nefsinizin afetleri vardır ama kavga yoktur. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir ve nefsinizin afetleri bir nevi uykuya yatmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Allah Teala tarafından nefsinizin afetleri kontrol altına alınmıştır. Sizi mutsuz edecek davranışlara ulaşmaları mümkün değildir.

Böylece dış aleminizde de kavga sona erer. Bu 6-7 aylık süreç içerisinde dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Sonra Allah ile olan ilişkilere geliyor sıra. Allah ile olan ilişkilerde sizi rahatsız eden bir konu gerçekleşmeyecektir normal standartlarda. Çünkü bu süreç içerisinde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olacaksınız. Bunları yapsaydınız ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecekti. Allah da size huzursuzluk verecekti. Huzursuzluğu yaşayacak. Allah da size sıkıntı verecekti. Huzursuz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir mutsuzluğun oluşmasına Allah Teala müsaade etmiyor. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen nefsinizin afetleri aktif değil. Sizi huzursuz edemiyor. Dış dünyanızda başka insanlarla en güzel ilişkileri yaşıyorsunuz. Nefsinizin afetleri aktif olmadığı için başka insanlara hep güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve onlar da sizin, onlarla yaptığınız bu güzel davranış biçimleri ve hayat tarzı konusunda huzurlu bir daire oluşturuyorlar etrafınızda. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Allah ile olan ilişkileriniz en güzel devresini yaşıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz. Allah Teala ilişkiler açısından sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar huzurlu kılacak olan huzur verici bir hüviyet taşıyor. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. İşte o ana kadar siz mutlu bir insandınız. İç dünyanızda daimi zikrin sahibiymiş gibi nefsinizin afetlerinin bütün aktivitesi kayboluyor. Daimi zikrin sahibi olsaydınız afetlerin aktivitesi değil, afetlerin kendisi yok olacaktı. Tamamen yok olacaklardı. Hepsi var ama aktif olamıyorlar, sizi huzursuz edemiyorlar. İş dünyanızda bu yüzden sulh ve sükun var. Kavga tamamen bitmiş. Böyle bir insanın dışarıya olan davranış biçimleri bütünüyle güzeli temsil ettiği için bu kişi dış aleminde de mutlu bir insandır. Bu kişi bu süreç içerisinde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyettedir. Çünkü içinden gelen his budur. O his sebebiyle bu kişi Allah Teala'nın bütün güzelliklerini yaşayan birisi oluyor. Allah ile olan ilişkilerde de bütün emirler gerçekleşiyor. Kişi bunları zevk alarak yapıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra bu tarzda bir mutluluk tüm boyutlarıyla devam edemez. Tam bir mutluluk artık oluşmayacaktır. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman kalkar. Yok olduğu için o şeytanla tekrar karşı karşıya kalırsınız. Mutluluğu yarı yarıya yaşayacak olan unsurların sahibisiniz. Neden? Çünkü ruhunuz sizden

ayrılmıştır ama nefsinizin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur ruhunuzu Allah'a kadar. Böylece ruhunuz olsaydı yapacağı karşı koyma, nefsin afetlerine karşı koyma olayını nefsiniz kendi içinde gerçekleştirmiştir. Afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu sebeple iç dünyanızda yarı yarıya mutluluğu yaşayabilecek olan bir duruma gelirsiniz. Ve bundan sonra eğer zikrinizi arttırabilirseniz daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde %81'i aşan nur birikimini gerçekleştirebilirseniz o başlangıçtaki halinizden daha mutlu bir insan olursunuz. Yani ruhunuz Allah'a ulaşıncaya geçen devredekinden daha mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %81'i yok olmuştur. Fizik vücudunuz geri kalan %19'un söyleyebileceği hiçbir şeyi kabul etmez. Ona bu imkanı vermez ve bütün güzellikleri yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbini %100 tasfiye ettiğiniz zaman, afetlerden tamamen kurtardığınız zaman mutluluğunuz sonsuz olur. Çünkü afetler yok olmuştur. Sadece güzellikleri yaşamak imkanının sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetlerin yerine %98 fazilet, %2 rahmet nuru almıştır. Bu nurların hepsi %100'ü sizin yanlışlıklar yapmanızı önleyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi sağlayan, yasak ettiği fiilleri işlemenize engel olan bir hüviyet taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası daimi zikrin oluştuğu yer. Bir sonraki kademe oraya ulaştırır sizi ve nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edersiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavgada, dış dünyanızdaki kavgada, Allah ile olan ilişkilerinizdeki huzursuzlukta yerini bütün boyutlarda mutluluğa bırakır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onun için iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bir kavga asla oluşmayacaktır. Dış dünyanızda her şey en güzel ulaşmıştır. Başka insanlarla kavganız tükenmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizi de afetlerin tamamı yok olduğu için sonsuz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnun oluyorsunuz. Allah sizden razı, siz de Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah'ın rızasını kazanmış ve Allah'tan razı olan bir insan. %100 rıza, %100 mutluluk. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay bu kadar basit, bu kadar güzel. Ve Allah Teala mutluluğun yarısı için 3. kat cenneti size temin ediyor. Garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 3. kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennetidir. Cennetin sahibidir. 3. basamak. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennetin sahibidir. 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, ki Allah ulaştırır o kişinin ruhunu kendisine, 3. devrededir. 21. basamak, nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yarısı yok olur.
Ve de bu noktadan itibaren o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluğun ne olduğunu dünyada yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü nereden kesin olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Mürşide tabiyetini farz kılmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah Teala üçüncü kat cennetine hudutlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş. Karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah Teala'ya ey yüce Allah'ım ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş. Yani evliya deyince bir tek kişiyi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş-ı Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref-i Rüma Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından görevlendirildik. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik. Dünya üzerinde hiç kimsede bulunmayan bir Kur'an açıklaması, Kur'an'ın izahatı.
Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun ortaya koyduğu gerçekleri biz 19 ciltlik bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğrettik. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir. Açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah-u Teala ve biz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlidir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime, Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kelime kelime oraya yazıldı ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. O onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emerallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine ulaş Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak, işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can mutende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bizi risaletle vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor.
Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul bağış ederiz diyor Allah Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde kullanmaları söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta yedi kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah Teala? Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olursa, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız diyor. O kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor.
Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşid sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekler safında erkekse, hanımlar safında hanımsa yerini alır. Bundan sonra Seyri Sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculukla. Ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci'i ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. 7 tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz bir üst gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve de 7. katta 7 tane alemden geçerek dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte vuslat budur. Allah'a vasıl olmak, ruhun Allah'a var ulaşması. Bütün insanlara Allah-u Teala tarafından bu hibe edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kişi namazı sevmeyebilir.
Kişi oruç tutamayabilir, oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir. Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükselmiş. Sidret-i Münteha'dan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukta. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sidret-i Münteha'ya ulaşıyor. Sidret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50.000 yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ı temsil ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı, yani mutluluk yolunun yarısı, dünya mutluluğunun yarısı, bütün insanlara Allah Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana, sana ulaşmayı. İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın, ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu, Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs, başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İçi afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'laştırdığı zaman nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. İşte bu %51 nurlarla dolması, 7 tane %50'lik nur birikimi, %49. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %51 nurlarla dolar. %49'u fazıl nurudur. %2'si rahmet nurudur. Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Ne yapacaksınız? Gece saat 1'den sonra, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kalkacaksınız, boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana bunu nasip kıl. Allah Teala sizin içinize ferahlık vermeye başladığı an nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz, boşuna üzüntülerin kurbanı iken, Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra, bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 1'den sonra mürşidinizi Allah Teala'ya sorarsanız Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz. Başaramamasanız bile oradan o
vekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz tabiyet anında vücudunuzu terk eder. O dergâhta terk eder. Oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir-i sülükle yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? Bu netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz. Tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanlarında mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah Teala bunu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde ayrı bir yerin sahibisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinize çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbinizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Türk milleti, Türkiye ekonomik tarihinin en kara günlerini yaşamaktadır. Ekonomisi çöktürülmüş bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye bundan 6-7 yıl evvel iç ve dış borçları toplamı gayri safi milli hasılasının %17'si çevresinde olan bir ülkeydi. Bugün borç yükü gayri safi milli hasılasının %150'sini aşmış durumda. Bir çığ gibi borçlar büyüyor. Ve Türkiye bu borçlarını ödeyebilecek olan imkanların sahibi değil. Ekonomi her açıdan çözümsüz bir aşağı gidişin, yokluğa gidişin içerisinde. Çözümsüz kelimesini kullanmamızın arkasında bugüne kadar alınan tedbirlerin yanlışlığı, ekonomi politikasının ülke ekonomisini bilmeyen ellerde felakete götürülmesi söz konusu. Sebep, Türkiye'nin dışarının iştahını kabartacak olan servetlere sahip olması. Diyorlar ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Gerçekten Türkiye bir petrol denizinin üzerinde bulunmaktadır. Türkiye dünyanın en zengin bor madenlerinin sahibidir. Fırat Nehri'nin yataklarında geniş ölçekli altın damarları söz konusudur. Türkiye sadece akarsularında akan potansiyel itibariyle bütün ihtiyacını nehirlerden karşılayabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Dünyanın en ucuz elektrik enerjisi. Şu anda Türkiye potansiyel olarak enerjisinin, hidrolik enerjisinin sadece %4'ünü kullanabilmektedir. Dış sömürücüler Türkiye'yi bir sömürge haline getirmek isteyenler bu tahribatı açık ve kesin bir şekilde hedefli olarak gerçekleştirmişlerdir. Son yılların tahribatından sonra ortaya çıkan tabloya beraberce baktığımız zaman bir faciayı gözlemliyoruz. Türkiye'de son 6-7 yıl içerisinde 2,5 milyon insan işinden atılmıştır. İşsizdir. Türkiye'de bu devre içerisinde
120 binden fazla üretken işletmeye kapatılmıştır. İki buçuk milyon insan üst üste ortalama 4 kişilik bir aile dizaynı içerisinde Türkiye'de 10 milyon insan evine ekmek götüremeyecek durumdadır. Sevgili kardeşlerim, arkasında sadece bu ülkeyi bir sömürge haline getirmek isteyen bir zihniyet yatmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde de onlarla işbirliği halinde olan ciddi bir kesim, hatırı sayılı bir kesim mevcuttur. Ve kilit noktalarında genel anlamda onlar duruma bugüne kadar hakimdiler. Bir taraftan bürokratik engeller, işletmelerin kapatılmasına sebebiyet verirken aynı zamanda yeni yatırımların vücut bulmaması için aynı bürokratik çevre ciddi bir

para kazanmış imkan bulsalar bu ülkede yatırım yapabilecek olan birçok insan ülkeyi terk etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. İsimler herkese biliniyor. Hangi açıdan ekonomiye bakarsanız yürekler üstü bir tablo ile karşılaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki 81 banka 41 bankaya düşürülmüştür son yıllarda. Ve bu noktada yabancı sermaye ile çalışan bankaların sayısı 41 taneden 22'sidir. Yerli bankaların sayısı böylece 19'a düşüyor. Yani Türkiye'de, bu ülkede yabancı bankaların sayısı yerli bankaların sayısından artık daha fazla. Sevgili kardeşlerim, probleme adım adım yaklaşalım. Belki birçok kişi ne olur yabancı bankaların Türkiye'de yerli bankalardan fazla olması globalleşen bir dünyada yanlış bir şey değildir diye düşünenler var. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye kalkınmasını kendi kaynaklarıyla, hareket halindeki fonlarıyla yapabilecek olan bir ülkedir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Türkiye bankalar sisteminden ekonomiye, ekonomiden de bankalar sisteminde her gün bir hareket oluşmaktadır. Bankalar sisteminden ekonomiye bir para akımı ve aynı gün tekrar bankalara dönen bir para akımı. Bankalardan gelen ve tekrar bankalar sistemine geri dönen bu paralara baktığımız zaman hiçbir devrede aradaki fark %1'e ulaşmıyor. Başka bir ifadeyle ne kadar para ekonomiden bankalar sistemine girerse bankalar sisteminden ekonomiye aynı miktarda para geri dönüyor. Sabah başlayan bankalardan para çıkışı akşama kadar devam ediyor. Ama gün boyunca da el değiştiren paraların dönüş yeri tekrar bankalar sistemi. Sevgili kardeşlerim, likit mekanizma adındaki bu ekonomik işlev Türkiye'de her 3 günde bir tedavüldeki para kadar bir miktarı temsil eder. Yani Türkiye bankalar sistemi ekonomiye her ay tedavül hacminin 10 katı kadar para enjekte eder. Ve tekrar bu parayı bankalar sistemine ekonomi geri verir. Yani senede sadece bankalar sistemiyle paranın devir hızı 120'dir. Peki yani ne olacak mı deniyor birçok kişi tarafından. Onlara şunu söylüyoruz. Bu çekilen paraların %80'i mevduat çekilmeleri.

%10'u krediler, %6'sı bankalara faydasız alanlara giden paralar, %4'ü de bankaların masrafları. Sevgili kardeşlerim, bu hareket halindeki fonlardan sadece %5'i tüketim harcamalarında kullanılmakta olan bu paraların sadece %5'i yatırımlarda kullanılabildiği an Türkiye yatırım patlaması olan devirlerdeki üst seviyedeki gayri safi milli hasılaya karşın yatırım oranının daha da ötesine geçebilir. Türkiye biliyorsunuz ki bir yatırım patlaması geçirmiştir. Türkiye'nin yatırım şantiyesi olduğu günleri yaşadık. GAP projesi de bu konuda bir kilometre taşıydı. O devirlerde bu yatırım seferberliğinin içinde olan birisi olarak konuşuyoruz. Bir eski devlet planlama teşkilatı uzmanı. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz gerçekler hep araştırmalara dayalıdır. Orada devlet planlama teşkilatında bize ait 27 tane araştırma mevcuttur. Bunlardan bir tanesi likit mekanizma adını taşır ki ülkedeki paranın nabız atışını oradan rahatlıkla yakalamak söz konusudur. Bu hareket halindeki fonların dedik ki sadece %5'ini kullanmak suretiyle gayri safi milli hasılaya göre en büyük yatırım oranını tutturduğumuz o yıllardaki yatırım hacminin daha ötesine Türkiye'ye geçebilir. Peki ne oluyor? Niçin geçemiyor? Niçin çekilen paralar tüketim harcamalarında kullanılıyor? Şimdi beraberce çözümü düşünelim sevgili kardeşlerim. Nasıl bir çözüm? Türkiye kalkınmasını gerçekleştirecek olan hareket halindeki fonların sahibidir. Bunun gerçekleşebilmesi bankalar sisteminin konuya vatanına olan borcunu ödeyecek bir sadakatte yaklaşmasıyla mümkündür. Yaraların sarılması lazım gelen devrede ne yapılması gerekir? Bankalar sistemi bunca yıl Türkiye'de yatırım yapmış, isim yapmış, vergi kaçırmamış, çok sayıda dürüst iş adamı, dürüst müteşebbis barındırır. Sermaye yetersizliği sebebiyle harekat alanında bulunamayan bu vasıftaki insanların sermayelerinin bankalar tarafından da diye o kadar katılımıyla yeni üretken yatırımların devreye girmesi mümkün olmalıdır. Bu bankalar sisteminin bu ülkeye borçlu olduklarının kabulüyle gerçekleşebilen bir tatbikat oluşturabilir. Kredi bu konunun çözümü değildir. Ne zaman Türkiye'deki bankalar üretken yatırım şirketleriyle
bir ortaklık stratejisine girerlerse ve ekonomiden hareket halindeki fonlar aynı gün bankaya dönmeden önce tüketim harcamalarında kullanılan kesimin sadece %5'i yatırım harcamalarında kullanılırsa ve bankalar ortak sıfatıyla devreye girerlerse bu konunun çözümü rahatlıkla mümkündür. Japon kalkınmasının temelinde bu vardır. Bankalar kanundaki bir madde, hiçbir kuruluş, finans kuruluşu yatırımlara %5'ten fazla ortak olamaz kaydı. Japon finans kurumlarının %5'in altındaki rakamlarla çok sayıda üretken yatırım oluşturmasını engelleyemedi. Bugün Japonya bir ekonomik devse arkasında vatanlarını seven, ülkelerine ellerindeki imkanlarla hizmet eden Japon finans sistemine borçludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türk bankacıları Japon bankacıları kadar vatansever değil midir? Bunu kabul etmek istemiyoruz. Türkiye ekonomik kalkınmasını yaparken hiçbir yabancı kaynağa ihtiyaç yoktur. Sadece bankacılarımızın ve yatırımcılarımızın anlayış göstermesi gerekir. Ve eğer Türkiye bankacıları 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda verdiğimiz o konferansta söylediklerimizi o gün kabul edebilseydi, Türkiye bu feci duruma düşmezdi. Bankaların genel müdür muavini ve genel müdür seviyesinde bir toplantı yapmıştık Devlet Planlama Teşkilatı'na, bir konferans vermiştik ve bunları anlatmıştık. Likit mekanizmayı anlatmıştık. Hareket halindeki fonları anlatmıştık. Ve çözümün bununla sağlanabileceğini anlatmıştık. Haklı mıydık? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki İstanbul Sanayi Odası her yıl 500 en büyük firmanın, son yıllarda da ikinci bir 500, onlardan daha biraz ufak olan gene en büyük firmaların bilançolarını yayınlar. 10 yıllar boyu bunu yapar. Şimdi burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. O 500 tane firmadan bir kısmını beraberce ortaya koyalım. Geri kalanları devre dışı bırakalım. Ve sadece sermayelerinden daha fazla borçlanan şirketleri ele alalım. Bu şirketlerin bir kısmı kar etmiştir. Yani eğer sermayelerinin %50'sini bankalar vermiş olsaydı bugünkü durumdan daha karlı mı olurdu? Evet. Çünkü firma bankalara olan faiz borcunu ödemiş. Görünüyor bilançosunda. Banka faizden alması lazım gelen miktarı almış. Ama onun ötesinde firma büyük oranda kar sahibi. Eğer banka kredi vermek yerine o firmalara ortaklık standardında girmiş olsaydı, idare meclislerinde banka yetkilileri de yer alsaydı, o zaman banka sadece faizdeki
kesime değil, faiz olarak aldığı kesime değil, kârdan da %50'sine sahip olacaktı. Faiz de kârın içinde olacaktı ve kârın faizin ötesindeki kesimine de %50'sine banka sahip olacaktı. Öyleyse bankalar böyle bir tatbikatta zararlı değil, faydalı unsurlar oluyorlar. Yani kendilerine böyle bir tatbikat zarar getirmiyor. Tam aksine beklediklerinden daha karlı bir yatırımcı hüviyetine giriyor bankalar. O zaman özel bankaların bir nevi yatırım bankacılığı hüviyeti oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Eğer banka bu konuda dikkatli olabilirse, bir başka yerden daha gelir sağlayabilir. Biliyorsunuz ki her yatırımcı kuruluş teşekkür ederken onların lokomotifleri vardır. 4-5 kişi başı çeker, bunlar kuruluşun esasını hazırlarlar ve adım adım yürürler yollarında. Sonra ne olur? Bu kişiler distribütör firmayı kurarlar. Bu lokomotifler ve fabrikanın kurulan sistemin bütün ürünleri ilk etapta onlara satılır. Ve onlar da satın aldıkları malı dağıtırlar. Tabiatıyla bundan da ayrı bir kar sağlarlar. İşte ortak hüviyetinde giren bankalar eğer aynı zamanda bu distribütör firmaların da %50 ortağı olurlarsa ki başlangıçta İştirak ederken bu bir şart olarak koşulabilir ve koşulmuştur, başarıya da ulaşılmıştır. O zaman bankaların karı üst seviye olur. Peki bugün Türkiye'de bankacılığın durumu ne? Bankaların büyük kısmı artık ellerindeki fonları yatırımlara, kredilere vermiyor. Bunun büyük miktarı hazine bonolarına gidiyor. Ve Türkiye'de ne yazık ki bir rantiye sınıfı oluşmuş durumdadır. Ve yatırımlarda kullanılması lazım gelen fonlar yatırım dışında sadece faiz getirici fonksiyonlara yöneltilmiştir. Çöküşün sebeplerinin önemli bir tanesi de ne yazık ki budur. Sevgili kardeşlerim, bunu matematik olarak ispat etmek zor değil. Eğer bakarsanız o bilançolara, bunu net olarak hepiniz göreceksiniz. Öyleyse, Türkiye'de böyle bir hususun gerçekleşmesi ülkeye ne kazandırır? En büyük ölçekte yatırım kazandırır. Önemli mi sevgili kardeşlerim? Düşünemeyeceğiniz kadar önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye bir refah ülkesi olmak yolunda yürürken yürüyüşünü tersine çevirmiş ve bir fakr-ı zaruret ülkesi olma noktasına gelmemiştir, getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, nasıl başardılar? Çok basit. Bir misal vermek istiyorum sevgili kardeşlerim. Diyelim ki iki tane ülke var. İki ülkede de aynı sayıda işçi çalışıyor. Ve işçilerin maliyetteki parçası diyelim ki %25. Bu rakamın çevresindedir zaten genellikle işçi maliyetleri. Maliyetteki işçilik payı %25 diyelim. Ama aynı sayıda işçi çalıştıran bu ülkelerden bir tanesi yüksek teknoloji kullanıyor ve ötekinin 10 katı üretim yapıyor. Ne olur? O 10 kat üretim yapan ülkedeki her işçinin eline ortalama diğer ülkedeki işçinin eline geçen paranın stabil parayla, reel parayla tam 10 katı geçer. İşte bu refah devletidir.
Diğeri de bizim ülkemizin olduğu Fakr-ı Zaruret Devleti'dir. Öyleyse refah devleti olabiliriz. Bu hedeflere yönelecek olan potansiyelin sahibiyiz. Şimdi sevgili kardeşlerim, ekonominin düze çıkabilmesinin şu anda Türkiye'yi bulunduğu bu bataklıktan kurtarabilecek olan bir tek yolu var. Alternatifi olmayan bir tek yol. Üretken yatırımlar. İkinci bir çözüm yok. Sevgili kardeşlerim, üç dört yıl evvelden beri herkesi uyarmaya çalışıyoruz. İki yıl evvel başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sözü geçer diye düşündüğümüz pek çok insana mektuplar gönderdik ve çözümü gösterdik. Çözüm ne yazık ki özellikle gerçekleştirilmedi. Bu ülkenin mahfına çalışanlar var. İçerideki hainler ve dışarıdakiler. Sevgili kardeşlerim, eğer tatbik edilebilseydi bu konu Türkiye'de bir büyük girişme söz konusu olurdu. Bu aşağı doğru giden trendin yukarıya doğru gitmesi söz konusu olurdu. ...1989 yılında İstanbul'da Fatih Vakfı'nda ...39 tane öğretim üyesine verdiğimiz bir konferansta Türkiye'nin ...9.7'lik bir kalkınma hızına ulaşmasının zor olmadığı, bu kalkınma hızıyla 10 yılda Türkiye'de kalk başına düşen milli gelirin altın karşılıklı parayla, reel parayla net olarak en az 2 katına çıkabileceğini ispat etmiştik. Enflasyonun bir anda durdurulabileceğini ispat etmiştik. Ve eğer rahmetli Turgut Özal'la Adnan Kahveci kardeşimiz sağ olsalardı, altın karşılıklı para Türkiye'de tatbikliğe girmişti. Dünyanın en sağlam parası bu ülkede olacaktı. Konumuzu dağıtmadan buraya tekrar gelmek üzere, yatırımlardan bahsetmek istiyorum size sevgili kardeşlerim. Dedik ki şu anda Türkiye içinde bulunduğu bataklıktan çıkartabilecek olan iki tane çözüm yok. Alternatifsiz tek bir çözüm var. Üretken yatırımlar. Neden yatırımlar değil de üretken yatırımlar? Ya da neden kapasite kullanım oranlarının yükselmesi değil de yatırım, yatırım, yatırım deyip duruyoruz. Bakınız neden? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sadece üretken yatırımlar şu anda problem olan bütün problemlerin çözümüdür. Nelerin çözümü olduğuna gelin beraberce bakalım. Bir, her yeni yatırım
yeni katma değerdir. Çünkü bu yatırım, üretken yatırım, onun için kurulmuştur. Üretim yapacaktır. Öyleyse gayri safi milli hasılaya yeni bir katma değer, bir ek mutlaka girecektir. Bunun için kurulur. Üretken yatırım bu demektir. Katma değer artışını mutlaka sağlar. Ne demek bu? Arz kanadının genişlemesi demek. Arz kanadının yükselmesi demek. Gayri safi milli hasılanın büyümesi demek o oranda. Madde bir. İkincisi, eğer bir üretken yatırım kuruyorsanız, maksadınız üretimse, o zaman mutlaka personel almak mecburiyetindesiniz. Alacağınız her çalışan istihdamdan o kadar kişiyi, istihdam dışı olan insanlardan, işinden kovulmuş insanlardan, 2,5 milyondan o kadar kişiyi işe almış olacaksınız. İstihdama almış olacaksınız. İşsizken artık o insanlar iş sahibi olacaklar, para kazanacaklar. Bunun için tek yol yatırım. Hem toplam efektif talebi arttırmak için, affedersiniz başlangıçtan başlayalım, hem toplam katma değeri arttırmak için, hem istihdam dışı kalan insanlardan, işsizlerden bir kısmını işe almak için. Etti 2. Peki ne olur? Biz insanları işe alırsak ne olur? Eğer alabilirsek onlara ücret ödemeye başlarız. Peki ne olur ücret ödemeye başlarsak? O zaman toplam gelirler seviyesi yükselir. Yükselirse ne olur? Yükselirse ürettiğiniz o fazladan ürettiğiniz katma değeri, yeni getirdiğiniz, ortaya vücuda getirdiğiniz yeni katma değeri, yeni üretimi, yeni mamulleri satın alabilecek olan bir toplam efektif talep artışı söz konusu olur. Olmasaydı ne olurdu? Efektif talep artışı olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı stoğa çalışırdınız. Üretirdiniz malınızı, katma değer artardı ama satamazdınız. Depolarınızda o mal beklerdi. Yetmez. Eğer krediyle çalışıyorsanız o bekleyen mal için bir de faiz ödemek mecburiyetinde kalırdınız. Öyleyse çözüme dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Toplam efektif talebin artışı bu üretken yatırımın istihdamı aldığınız kesimiyle mümkündür. Sadece o gelirler seviyesini arttırabilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu problemin çok yönlü çözümlerinden bahsediyoruz. Devletin vergi gelirlerinde artış olur. Nasıl bir artış? Evvela bordro mahkumlarına verdiğiniz paradan bir kısmını kesmek durumundasınız. Devlet stopaj yoluyla devamlı artan bir verginin sahibi olur. Önemli mi? Vergi konusuna geleceğiz. Ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada olaya baktığımız zaman gelirler seviyesinin artışında olayın bitmediğini görüyoruz. Bir pozitif yön daha, stopaj yoluyla devlet yeni vergilerin sahibi olacak. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Müteşebbis, o işletmeyi kuran adam da bundan kar edecektir normal standartlar içinde. O zaman müteşebbisten de ya gelirler vergisi, gelir vergisi olarak veya kurumlar vergisi olarak devlet gene pay alacaktır, vergi alacaktır. Önemli mi?
Eğer bir ülkede vergi gelirleri borçların faizine yetmiyorsa orada bu konu son derece önemlidir. Öyleyse demek ki üretken yatırımlar çok yönlü bir çözüm müessesesi, başka bir çözüm de yok. Alternatifi olmayan bir konu. Hem katma değeri arttırıyor, hem gelirler seviyesini arttırıyor. Satın alma gücünü de beraber oluşturuyor. Hem vergiyi arttırıyor, hem de istihdamın yegane çözümü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu can çekişen Türkiye ekonomisine gelin beraber bakalım. Acaba ülkeyi sömürge yapmak isteyenler bir ülkeyi buna nasıl zorlayacaklardır? Onun ekonomisini çökerterek. Arkasında ne yatar? Enflasyon yatar. Bu konunun sahneye konmasında hep aynı kılıf kullanılmıştır. Enflasyonu tedavi etmek maksadıyla ekonomiye müdahale. Arkası mı? Her geçen gün biraz daha iflasa gidiş. Peki ülkemizde bu olay başladığı zaman neler oldu? Şu oldu. Bu konunun standartlarını oluşturan başlangıç seviyesinde iki kişi vardı. Merkez Bankası Başkanı'yla Hazine Müsteşarı. Bu sadece ortalıkta görünenler bunlar. Enflasyonu azaltma konusunda aldıkları tedbirleri başlangıç noktasından bugüne kadar incelersek ki onlar devamlı değiştiler. Neden değiştiler? Ekonomi içinden çıkılmayacak olan bir bataklığa düştüğünde bu kişilerin istifa ettiğini gördük. Bu bataklığa ülkeyi sürükleyen insanlar istifa ediyorlar, olay bitiyor. Peki arkasında ne var? Çok basit sevgili kardeşlerim, ekonomiyi küçültmek. Küçültebilirler mi? Bütün boyutlarıyla. 120 binden fazla üretken işletmenin kapatılması, 2,5 milyon insanın işinden atılması, 10 milyon aç insan ve sadece 2001 yılında gayri safi milli hasılada %25, dolar bazında %25 düşme. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir vakayla karşı karşıya Türkiye. Peki enflasyon dedikleri şeyi önlemek konusunda biz enflasyonu önlüyoruz diye ülkenin enflasyon belasını özellikle önlememek size ne ifade ediyor? Aslında arkasına saklanacakları bir kılıf var. Biz enflasyonu önleme konusunda elimizden geleni yaptık. Ama olmadı, başaramadık. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Enflasyonu önlemek sadece 2 aylık bir meseledir. Ve bu önlenemeyen enflasyon Türkiye'ye 245 milyar zarara mal olmuştur. Enflasyonun şu son 7-8 yıldır
hatta 6-7 yıldır önlenememesi neticesi Türkiye tam 245 milyar dolar zarara girmiştir. Şimdi böyle bir dizaynda acaba enflasyon diye çırpınan şu ekonomistlerimizin haline bakın sevgili kardeşlerim. Bir felaket tablosuyla karşı karşıyasınız. Herkes dalgalı kurla, çıpalı kurla Merkez Bankası'nın olayları müdahalesiyle enflasyonun önleneceği masalına inanıyor. Enflasyon palavrayla önlenmez. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu ülke enflasyona hemen çözüm getirmelidir. Götürmek mecburiyetindedir. Bu çözümü getirmek, tatbik etmek mecburiyetindedir. Peki enflasyonu hemen önlemek, 2 ayda önlemek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Türkiye'deki enflasyon, sözüme dikkat edin, önleme süresi sadece 2 aydır. 2 ayda bu mesele 5 kuruş zarara uğramadan ülke halledilebilir. Yapılması lazım gelen nedir? İşte yapılması lazım gelen şey son derece basit bir işlem. Altın karşılıklı bir para rejimini derhal devreye sokmak. Her kaçırdığımız gün zarardır. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Merkez Bankası'nın kasasına tedavüldeki para miktarı kadar, eğer büyük bir garanti istiyorsak onun 1,5 katı kadar, onun 2 katı kadar altın stokları oluşturmamız lazım. Teminat. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki Türkiye'de her yıl tedavüldeki paradan daha fazla bir miktarda işletme sermayesi kanaması olmaktadır. Türkiye devamlı enflasyon sebebiyle kan kaybediyor. Bu altını dışarıdan borç olarak aldığımızı düşünün. Ülke daha 1. yıl sermaye kanamasını bitirmemiz açısından kesinlikle bitecek için. O kadar parayı zaten ülke kazanmış oluyor daha 1. yıl. Oysa ki bu altını 10 yıl vadeyle alabiliriz. Sevgili kardeşlerim, ülkenin sadece düşmanları yok, dostları da var. Onlardan borç da alabiliriz. Bu altın rezervini bankaya koyduk. Bir kısmı zaten var. Geri kalanını da tamamladığımızı düşünelim şimdi. Piyasadaki, tedavüldeki bütün parayı topladık. Karşılığında ne verdik insanlara? 6 tane 0 silerek. 1 milyon lira 1 Türk lirası olacak. Bunun tahakkuk ettiği anda, parayı onlardan alıp demonetize ettiğimiz anda, o kadar Türk lirasının kaç gram altına tekabül ettiğine bakacağız sadece. Ve o kişiye yeni Türk lirasıyla o kadar gram altının karşılığı kağıt para olarak verilecek. Bu altın karşılığı Türk lirası, bu para şu kadar gram altının karşılığıdır ifadesini taşıyacak. Ve halktaki merak sebebiyle biliyoruz ki başlangıçta birçok müracaat olacak Merkez Bankası'na. Ama oradan karşılıklarını altın olarak aldıkları zaman görecekler ki bu para sağlam bir paradır. Bu paranın
teminatı vardır. Bu para Türkiye'nin yüz akıdır. Bütün dünyadaki en kuvvetli para statüsüne girer. Neden girer? Çünkü karşılığı Merkez Bankası'nda vardır. Hadi beraberce bir tarihi vakayı beraberce hatırlayalım. Fransa De Gaulle devrinde Almanya ile beraber dolara çelme takmaya çalışıyorlar. Başardılar mı? Evet, başardılar sevgili kardeşlerim. Ve dolar dalgalanmaya, aşağı doğru yürümeye başlayınca Amerikan hükümeti deklarasyon yayınladı. Her dolarımı altın karşılığıyla öderim. Sadece iki gün veya üç gün müracaatlar yapıldı. Karşılığı ödendi, olay bitti. Dolar eski paritesine kavuştu ve sarsılmadan yerinde durdu. Sevgili kardeşlerim, o bir zaruretin gereği olarak bir tatbikattı. Ama Türkiye bunu altın karşılıklı bir parayı devreye koyduğu an Türkiye'deki en sağlam paraya ulaşarak halkını mükafatlandıracaktır. Bunu bu standartlarda sağlayacaktır. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. Bugün Amerika'nın 1.3 trilyon doları ülkenin dışındadır. Bu 1.3 trilyonun Amerikan maliyesine maliyeti binde birin altındadır. Ama binde bir olduğunu düşünün. Trilyon, milyar, milyon. 1.3 milyon dolarlık para çıkıyor ülkeden. 1.3 milyon dolarlık para çıkıyor. Maliyeti bu. Ama 1.3 trilyon dolarlık mal giriyor Amerika'ya. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Türk lirası altın karşılıklı bir para hüviyetine girdiği gün dünyadaki biriktirme parası olacaktır. Bugün neden? Enflasyon olan Türkiye memurları ay başında aylıklarını aldıkları zaman gidip dolara yatırıyorlar. Hiç değilse ay sonuna kadar enflasyondan kurtulmak için. Bütün dünyada aynı olay var. Onun için Amerika'nın 1.3 trilyon lirası ülkenin dışında dolaşıyor ve bu paranın ülke dışında olması sebebiyle Amerika'nın enflasyonuna hiçbir etkisi yok. Ve Amerika doları her sene %2 ile 3 arasında mutlaka enflasyona maruzdur. Altın karşılıklı Türk lirasının bütün dünyada biriktirme parası olduğunu düşünün. Bu Türk liralarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın maliyeti onların binde biri kadar olacaktır. Daha da aşağı rakam, binde biri kabul edelim. O zaman Türk lirası dünyanın en sağlam parası olarak bütün dünyadaki biriktirme paralarının hepsini sollayacaktır. Ve Türkiye buna layık olan bir ülkedir. Böyle bir dizaynda Türk lirasını altın karşılıklı para haline getirdiğinizde başlangıçtaki o birkaç gün gelenler altınlarını aldıkları zaman birkaç gün içinde kesin olarak emin olurlar ki bu para Merkez Bankası'nda karşılığı olan bir paradır. Manası nedir peki bunun? Bunun manası artık piyasada para yoktur. Kağıt para yoktur, altın para vardır. Yani bir Trump ekonomisine girdiniz. Altınla mal karşılığı, altınla malın karşılaştırılması. Hiçbir zaman enflasyonun oluşması mümkün değildir. Böyle bir parayı devreye soktuğunuz zaman
biriktirme parası olduğu zaman bütün dünyaya Türk lirası yayılacaktır. Türk lirası o noktadan itibaren mutlak konvertibl bir paradır. Bütün dünyada ihracat ve ithalatta kullanılacak olan birinci sınıf para Türk lirası olacaktır. Bu sebeple altın karşılıklı olması sebebiyle hiçbir zaman değer kaybetmesi mümkün olmayan bir para. Paritesi altının gramajıyla daima eşdeğer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o dışarıya çıkan paraların bin misli mal Türkiye'ye girecektir. Türk lirası, o kağıt paralar yurt dışına çıktığı zaman. Acaba ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Böyle bir olayı gerçekleştirmek için yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Tekrar edelim. Bir defa da altını çizerek söyleyelim. Rahmetli Turgut Özal ve Adnan Kahveci ölmeseydi, bu altın karşılıklı para Türkiye'yi 1989 yılında, 87 yılında, o yıllardan bir tanesiydi, kurtaracaktır. Kurtaracaktı. Ve Türkiye altın karşılıklı bir parayla şu enflasyon denen bela için 245 milyar dolarını heba etmeyecekti. Peki sevgili kardeşlerim, böyle bir paranın kurulması defaatle teklif edildiği halde acaba neden kabul edilmedi? Ülkesini seven, bu vatan için kalbi çarpan bir insan bunu kabul etmemekle acaba ülkesini neler kaybettirdiğini fark ediyor mu? Ve bugüne kadar yaptığımız teklifler hep negatif olarak değerlendirildi sevgili kardeşlerim. Ama artık Türkiye'nin makus talihini yenecek bir noktaya gelindi. Ülkenin başına bunca belayı açan ihtilas, rüşvet ve her türlü ahlaksızlığın hakim olduğu bir arenada at oynatan insanlar birer birer elendiler. Ve artık bu ülkeye kötülük yapamayacak bir durumdalar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimiz geçmişi bırakalım. Onlara düşman olmanın bize bir faydası yok. Onları kendi hallerine bırakalım. Ama bizler, bu ülkenin evlatları, sağcı demeden, solcu demeden el ele verelim. El ele, gönül gönüle bir yeni Türkiye. Dünyanın en sağlam parasına sahip olan bir Türkiye. Enflasyonu sıfırlamış olan bir Türkiye. Bunun ne kadar çok belayı bertaraf edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır sizleri hep enflasyonu önleyeceğiz masalıyla avutup ekonomiyi küçültme konusundaki bütün hedeflerine adamlar gözümüzün önünde, gözümüzün içine baka baka ulaştılar. Bugünlere geleceğinin işaretlerini o günlerde bütün yetkililere mektuplar ulaştırarak haber vermiştik. Açın bilgisayarlarınızı, hangi tarihte o mektubu kimlere gönderdiğimizi oradan görün. Bunların başımıza geleceğini biliyorduk. Ama ulaştırdığımız insanların iki tanesi hariç geri kalanları bize cevap bile vermek mecburiyetini hissetmediler.
Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Şu ülkenin, Osmanlı'nın yegane mirası olan bu Türkiye'mizin kurtuluşa ulaşması için yapmayacağımız fedakarlık yoktur. Ama yetki ellerinde olanlar ülkenin menfaatlerini hiçe saydılar ve gittiler. Onlarla görecek hesabımız yok. Bizim için düşman yoktur. Sevgili kardeşlerim, sadece size ülkenin panoramasını çizmek istedik. Sadece çözüm yollarını göstermek istedik. Ve bakıyoruz ülke ekonomisinin durumuna, bütün bu saydığımızdan daha vahim, daha büyük bir derdimiz var sevgili kardeşlerim. Borçlar. Yıllarca evvel bu noktalara gelineceğini haber vererek demiştik ki, dikkat edin, yaptığınız şey yanlış. Siz yeni borçlar alarak eski borcunuzu ödüyorsunuz. Bir defa eski borcunuzu faiziyle beraber ödeyeceğiniz için daha fazla borç almak mecburiyetindesiniz. Bu yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ödemek mecburiyetinde olacağınız yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ama onun vadesi geldiği zaman onun da faizini ödemek mecburiyetindesiniz. Yani faizlerle, yüksek faizlerle çığ gibi büyüyen ve bir iç ve dış borçlar dizisi bugün Maliye Bakanlığı'nı sadece borçları ödemek için bütün gayretiyle çalışan bir tatbikatın içine sokmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, her şeyimiz yanlış. Bir Maliye Bakanlığı düşünün ki bütçesi her yıl %30 çevresinde açık verir. Bir gelir düzeyi düşünün ki ülkenin vergi gelirleri ülkenin borçlarının faizlerini bile karşılayamıyor. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 6-7 yılda Türkiye'nin borçları gayri safi milli hasılasının %17'sinden %150'sine ulaşmış durumda. %17'sinden %150'si diyoruz. Her doğan çocuk daha büyük borçla doğuyor. Ve sırf bir takım insanların egolarını tatmin etme gayretleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, kaç yıl evvel söylediğimiz gibi bu borçlar için sadece bir tek çözüm vardı. Evvela ülke bütçelerinin denk bütçe haline gelmesi. Sevgili kardeşlerim, kimse ayağını yorganına göre uzatmak istemiyor. Ne olurdu denk bütçeler yapabilseydik ve bir konsolidasyon yapabilseydik borçlarımızda? Denk bütçeler yapabilseydik yeniden borçlanmak artık mecburiyet olmaktan çıkacaktı. Konsolidasyon yapabilseydik, yani bütün borçlarımızı alıp da dışarıdan bir konsorsiyumdan, ne kadar borcumuz varsa onların hepsini alıp da konsorsiyum belki ikinci planda gelir.
bu ülkenin onca dostu var. Onlardan da borç alırız. Ve o alınan borçlarla ne kadar bizim dışarıya borcumuz varsa, dış ülkelere, kendi vatandaşlarımıza, hepsini bir kalemde ödemek. Ne yapmak ondan sonra? Eğer 10 yıllık bir borç almışsak, her yıl sadece onun onda birini ödemek. Dikkat edin ki bu olay enflasyonun sıfırlandığı bir noktada olacak. Yani %60, %80 faizler yok. %4, %5, %7 faizler. Daha ilk yıl Merkez Bankası'na koyduğunuz altın karşılığın bedelini işletme sermayesi kanamasından onu sıfırlamak suretiyle zaten kazanmış ülke. Dünyanın en sağlam parasına sahip bir ülke. Sevgili kardeşlerim, inebatıda kadırgalarımız düşman tarafından yakıldığı zaman, o zamanki sadrazam diyor ki, siz diyor bu devleti, Osmanlı'yı tanımazsınız diyor, bu milleti tanımazsınız. Bu millet diyor, eğer isterse şu donanmanın bütün yelkenlerini atlastan, halatlarını da ibrişimden yapacak olan gücün sahibidir. Yeter ki istesin. Siz diyor inebatıda bizim sakalımızı kestiniz. Ama bundan sonra ne olacağını göreceksiniz. Sonra da zafer söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse borçların çözümü bu değildir. Borçların çözümü denk bütçelerdir. Ve bir defa da bütün borçları ödemek, bir daha da borç almamaktır. Peki, bize dışarıdan borç vermek için kucağını açıp, ah işte sana istediğin kadar borç, al kullan diyenler, acaba bunu bizim kara gözümüze, kara kaşımıza aşık oldukları için mi yaparlar? Hayır, ülkeyi sömürge haline getirmek için yaparlar. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir deyimi onlara ait. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Türkiye bu tuzağa bundan evvel 30'dan fazla ülkenin başına gelen faciaya rağmen Türkiye'nin başına son olarak gelen bu bela önlenemez miydi? Önlenebilirdi. Borçlar bu seviyeye gelmeden ama devlet idare edebilecek olan yetenekler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz durumu? Bugünlere geleceğimizin bütün delillerini veriyoruz. Çözümü gösteriyoruz. Özellikle tatbik edilmiyor. Yani işbirlikçilerle, içimizdeki işbirlikçilerle, dışarıdakiler öyle sağlam bir kale oluşturmuşlar ki top işlemiyor. Ve çözüm mü getiriyorsunuz? Asla kabule şayan değil. Sevgili kardeşlerim, bu konulara meraklı olanlara, yani teorisyen bir ekonomist olmayı istemeyen, pratisyen ekonomist olmak isteyenlere biz o kitabımızı sağlık veririz.
Türkiye'de enflasyon problemi

kullanmak yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Nasıl gerçekleştirdiler? Sual bu. Bunca teşebbüse rağmen hiç netice alınamayan bir ortamda her geçen gün daha kötüye gideceğimizin bilinci içerisinde hep ikazlar, hep red olayları. Nasıl bir insan ülkesine bu kadar kayıtsız kalabilir? Nasıl bu 10 milyon insanın açlığına göz yumabilir? Böyle bir trajedinin sahipleri halen aramızda yaşıyorlar. Çözüm getirmemekte ısrar edenler. Sevgili kardeşlerim, zaman biz istesek de istemesek de geçiyor. Ama şunu bilin ki çözümler her zaman var olacaktır. Öyleyse acaba bizi borçlandırmaktan bu insanların muradı ne? Murat son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Eğer borcunuz varsa elinizdeki bütün parayı borçlarınızı ödemeye, yönlendirmeye, sizde borç vereni hak sahibi kılmışsanız, o zaman mahfınıza imza attınız demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün bu olaylar boşuna oluşmadı. Türkiye'yi sömürge yapmak isteyen global imparatorluk kendisine düşeni bugüne kadar başarıyla uyguladı. Bizden evvel 30 küsur ülkede uyguladığı gibi. Peki borçlandırmaktan muratları ne? Neden borçlandırılıyoruz? Çünkü eğer borçlanırsak elimizdeki bütün kaynakları, gelirleri borçlarımıza tahsis etmek mecburiyetinde kalırız. Ne olur kalırsak? Konunun ruhuna şimdi giriyoruz. Yatırım yapamayız. Türkiye'nin bu duruma düşmesinin arkasında madalyonun bir tarafında kapatılan 120 binden fazla üretken işletme, ikinci tarafında bunların yerine yeni yatırımları yapacak kaynak bulunmaması. Sevgili kardeşlerim, aslında kaynağın bulunmaması mı söz konusu olan şey, yoksa insanlarımızın ve bankacılarımızın bu konudaki özel anlayışsızlığı mı? O konuda daha ciddi bir noktaya ulaşmak mecburiyetindeyiz. Evvela şu gerçeği hepimiz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dışarıdaki adam size acımaz. O bizim ülkemizi sömürgeleştirmek ister. Küresel imparatorluk bunun peşindedir. Bütün dünyayı sömürge haline getirmek istiyor adamlar. Türkiye'de bu kurbanlardan sadece bir tanesi. Peki ya bizim içimizdeki hainler? Onların emirlerinde hareket edenler, rüşvetler, ihtilaslar, her türlü ahlaksızlık, İsviçre bankalarında çoğalan hesaplar. Dikkat çekiyor gazetelerde Türklere ait olan İsviçre bankalarındaki paraların anormal büyümesi. Sevgili kardeşlerim, bankaları hortumlayanlar mı istersiniz? Devlet adına kontrol yapıp da para karşılığı her şeyi görmezlikten girenler mi istersiniz? Perde arkasından verilen milyar milyar dolarlar mı istersiniz? Her tarafta aynı şeyler söz konusu. Adam bizi borçlandırıyor.
borçlandırdığı zaman

bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Eğer küçültme ekonomisini başarabilirse, ki kesin bir şekilde başarmışlardır, Türkiye ekonomisi küçülmeyi neticede tahakkuk ettirmiştir. Bir, ekonomi küçülüyor, insanlar işsiz kalıyor, gayri safi milli hasıla küçülüyor. Bir yılda %25. Sonuç mu? Sonuç, madalyonun öbür tarafına bakmakla daha açık bir hüviyet kazanacak. Öbür tarafında yatırım yok. Ülkeyi mahveden asıl sebep bu. Bir taraftan enflasyon var. Enflasyon sebebiyle işletme sermayesi ekonomisi bütün boyutlara devam ediyor. Her yıl tedavüldeki para kadar bir miktar, ondan daha da fazla bir miktar mutlak olarak gidiyor sermaye kanaması olarak. Ve her geçen gün borçlarımız ödenmesi artık mümkün olmayan boyutların ötesinde seyrediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adamlar hem bizi aşırı borçlandırmakla yatırım yapmamızı önlüyorlar, hem de üretken yatırımlarımızı yok ederek insanımızın işsiz kalmasına sebebiyet veriyorlar. Illuminati'nin küresel imparatorluğun hedefi daima budur. Bir ülkeyi aciz bırakarak onun her şeyine el koymak. Peki bu hedefe nasıl varacaklar? Ülkeyi bir fakr-ı zaruret ülkesi haline getirirler. Ne olacak? Ülke kaosa girecek. Şu anda sadece İstanbul'da her gün 4000'den fazla hırsızlık vakası olmakta sevgili kardeşlerim. Şimdi size bir sualim var. Babasınız ve işinizden kovuldunuz. Bir süre işinizden, dostunuzdan borç aldınız, evinize ekmek götürdünüz. Sonra onlar da artık size borç veremez hale geldiler. Ne yapacaksınız? İşte o korkunç gerçek bugün karşınızda. Ahlakın bu kadar sukut etmesinin arkasında ihtiyaç var. İhtiyaçlar, evine ekmek getirmek mecburiyetinde olan insanları hırsızlıklara sevk ediyor artık. Senetlerin %70'den fazlası ödenmiyor. Çeklerin de öyle. Hapishanelerde çekler sebebiyle insanlar yer bulamıyorlar. Sıraya konuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık borcunu ödememek bir ahlaksızlık adıyla anılmıyor ülkemizde. Osmanlılarımızdan ne kadar çok şeyler kaybettiğimizin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Tablonun ne kadar acı olduğunun farkında mısınız? Bizi borçlandıranlar ekonomi tökezleyince nereye ulaşırlar? Kaos döneminde ekonomi yavaşlar. Ne olur peki yavaşlarsa? Yavaşlarsa işinden atılan işçilere iş bulunamazsa o insanlar öyle bir noktaya ulaşabilirler ki dükkanları yağmalamaya başlarlar. Arjantin'de olduğu gibi. Şu son yıllara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bütün gazeteleri tek tek inceleyin. Ülkeyi ekonomik açıdan vesayet altına alanlarda acaba
yatırıma dair bir tek kelimelik açıklama gördünüz mü? Aradığınız zaman hayretle göreceksiniz ki hayır, bizim için hayret söz konusu değil. Çünkü öyle olduğunu zaten o günlerden biliyorduk. Adamlar ülkeye bir kaos hüviyeti kazandırmak için buradalar. Ve ülkeyi mahvetmek için buradalar. Kaos neticesinde oluşacak kargaşalıkların ardından her şeye el koyacaklar. Nasıl? Satın alarak. Türk lirası korunmasız bir zavallı para hüviyetinde şu anda. Ve bu hale bedavadan gelmedi. O özellikle enflasyonun önlenmesi konusunda çaba gösterdiğini iddia eden ama aslında realistleri bunu hiç yapmayan, hatta tam aksini yaparak enflasyonu körükleyen bir gayretler dizisinin sonucunda Türkiye bu hale geldi. Yıllardan beri ekonomi küçülüyor, çok yanlış bir politika izleniyor, yatırımlar, yatırımlar, yatırımlar diye söylemekten, bağırmaktan dilimizde tüy bitti sevgili kardeşlerim. Dikkat edin. Ne kadar zamandan beri burada ekonomi konuşmaları yapıyoruz. Sualler soruluyor, cevaplar veriyoruz. Açın bilgisayarlarınızı ve o cevapların en eski tarihine kadar gidin. Orada her sualde o haftanın panoramasını göreceksiniz. Birer hafta aralıkla 3 saatlik ekonomik konuşmalar bunlar. O panoramada yetki sahiplerinin verdiği demeçlere hep yer verilir. Oradan hareket ederek ekonomiyi inceleriz. O süreç içerisinde idare yetkisi kendisinde olan insanların hiçbirinin yatırımla ilgili bir tek kelime telaffuz etmediğini o bilgiler size ispat eder. Yetmez. Elinizde bütün gazeteler var. Hepsini inceleyin. Türkiye'nin çökme devresi boyunca bu ülkeyi idare edenler, ekonomiyi idare etmek için başka ülkelerden buraya gelenler, Türkiye'yi vesayet altına alanlar, yatırımlar konusunda acaba neden hiçbir faaliyetin sahibi olmadılar? Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Artık biliyorsunuz. Çünkü bu ülkenin kendini toparlamasını istemiyorlar. Ve yatırımsız bir toparlamada, toparlanma da hiçbir zaman gerçekleşmez. Türkiye ekonomisini çıkmaza sokan sebeplerden bir tanesi de devletin masraflarının azaltılamaması. Sevgili kardeşlerim, neden başka ülkeler harpten çıkmalarına rağmen denk bütçelerle işletmelerini devam ettiriyor da Türkiye nasıl oluyor da bu kadar hovardaca insanlara borçlanıyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Böylesine hesapsız bir borçlanma dizaynına Türkiye'nin itilmesi acaba bir tesadüf müdür? Her şey büyük ölçüde bilinçli bir dünya çetesinin standartları içinde gerçekleşiyor. Ve her geçen gün Türkiye'nin borçlarının çığ gibi büyümesini temin ettiler. Ve onca zamandır söylediğimiz konsolidasyon, konsolidasyon, konsolidasyon önerileri hiçbir noktaya ulaşamadı. Hatta onlara ulaştığında demeç vermek gereğinde duydular. Hayır, konsolidasyona hayır diyoruz diye başbakan cevap veriyor. Bize direkt olarak cevap vermeye tenezzül etmiyor da ama
ekonomiye verdiği beyanat açık ve kesin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer sizi bu standartlarda gayri safi milli hasılınızın %50'si kadar değil, %150'si kadar borcun altına sokmayı başarabilen insanların hedefleri son derece açık. Sizi böylece daha büyük borç batağının altına sokuyorlar. Neden? Çünkü her borcunuzu ödemek için sizin imkanınız yok. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer bir ülke bütçesini zaten %30'dan fazla açıkla kapatıyorsa, kendi masraflarını yapabilmek için, devletinin masraflarını yapabilmek için %30'unu borç alıyor demektir. Evvela onu ödeyecek. Neyle ödeyecek? Bütçesindeki imkan bu kadar. Öyleyse yeniden borç alacak. Her borcunun faizi ve taksiti gelince yeniden borç alacak. Her aldığı borç eski borcunun faiziyle beraber ödenmesi için eskisinden mutlaka faiz kadar fazla. Yetmez. Bu ödemeyi yaptıktan sonra onun ödeme vadesi geldiğinde onun da faizini ödeyecek kadar daha fazla borç almak mecburiyetinde. Ve hiç kimse ayağını yorganına göre uzatmak mecburiyetini duymuyor. Devletin başının üzerinde 3 kat kadro var. Devlet memurları, bugünkü devlet memurlarının 3'te biri o işi en rahat şekilde götürür ve çok daha rasyonel olur sonuç. Öyleyse şu anda zaten devlet 3 kat fazla personele ücret ödemek mecburiyetinde. Sosyal açıdan imkansız bir olay. Bu dertten şu anda kurtulabilmek. İnsanları sokağa dökmek demektir bu aç bir ilaç. Ama sevgili kardeşlerim, her şeyin yolu var. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sonuç çok ümitsiz görünüyor. Hayır, ümitsiz değil. Çözüm her zaman var sevgili kardeşlerim. Sakın ümidinizi yitirmeyin. Öyleyse borç müessesesi Türkiye'nin düşmanı olan, Türkiye'ye el koymak isteyen bir illüminatinin varlığına rağmen Türkiye'nin dostları da vardır. Ve o dostlarıyla Türkiye yeni bir süper güç oluşturabilir. Sevgili kardeşlerim, bizi en fazla yaralayan Osmanlı ruhumuzu derin hüzünlere sevk eden olay aslında şu defaatle kapısından kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne girme konusundaki çabalarımız. Yazıklar olsun bize. Osmanlı'nın torunlarından bu mu kaldı geriye sevgili kardeşlerim? 8 ülke bizi baş tacı etmek için bizimle birlik kurmuş durumda ve biz onları sırtımızı dönüyoruz. Bir federasyon oluşturabilecekken onların hepsi Osmanlı'yı başkan olarak görmeye tarihleri boyunca alışmışlar. Orası bizim yerimiz. Ait olduğumuz yer orası. Dostlarımızla, bizi sevenlerle bir ekonomik güç oluşturmak. Türkiye bu badireden kurtarabilir mi kendisini? Adamlar kumpasları kurmuşlar. Peki meselenin finans tarafına gelelim. Sevgili kardeşlerim,
Demin bir nebze dokunmuştuk. Bir daha dokunalım. Ve daha açık bir şekilde meselemize yaklaşalım. Nedir şu anda Türkiye'de durum? Türkiye'de şu anda durum 41 bankanın mevcudiyeti. Bunların 22 tanesi yabancı banka şu anda. 81 bankanın 8 tanesi yabancı bankayken 41 bankanın 22 tanesi yabancı banka olmuş. Bu kendi kendine oluşmadı sevgili kardeşlerim. İlluminati, küresel imparatorluk hedeflerine finans açısından hep böyle gider. Acaba maksadı ne? Size bu konuşmanın başında anlattığım kalkınma seferberliğinde bankaların kilit rolünü adamlar bizim planlama teşkilatındaki araştırmaları alıp öğrenmişler. Böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberleri yoktu. Ama öğrendikleri zaman Türkiye'yi nasıl bir oyuna getirebileceklerini, o düşündükleri, planladıkları şeyi tatbik mevkiine koyarak gerçekleştirdiler. Türkiye'de bugün 10'dan fazla kurul veya kurum var. Bize borç verenlerin Türkiye'yi vesayet altına alanların talimatlarıyla zorla kurdurulmuş kuruluş ve kurumlar. Bunlardan bir tanesinin adı Banka Denetleme ve Destekleme Yüksek Kurulu. İsimleri bile unutuluyor. Şeker Kurulu, Tütün Kurulu, Telekomünikasyon. Piyasa Destekleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası'nı vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, bu kurullar Türkiye'yi bu felakete sürükleyen küresel imparatorluğun maşaları. Bu Sermaye Piyasası'nı Denetleme Destekleme Kurulu'nun neticesinde Türkiye'deki bankalar 81'den 41'e indi. Elbette bankalardan birçoklarını idare edenler de onların adamıydı. Hala tatbikat mekanizmasında insanların bir kısmı ülkesine ne yazık ki şu anda ihanet eder durumda. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Maksatları ne? Neden yerli bankaları yok etmek istiyorlar? Çok sebep var. Neden özellikle büyük müteşebbislerin bankalarına saldırılar tertip ediliyor? Çünkü arkasında onların o bankalar vasıtasıyla kurduğu birçok yan kuruluş var. Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu'nun üyeleri bugün o kadar çok kuruluşa idare meclis azası olarak katılıyorlar ki adamların işlerini yapmaya vakitleri kalmıyor. Ve ne kadar çok müteşebbisi çökertebilirlerse o kadar başarılı sayıyorlar kendilerini. Şimdi bankalar sisteminin yabancı sermayeye yönlendirilmesinden acaba ne muratları var? Sözlerimin baş tarafına dönelim.
sizlere likit mekanizmadan bahsetmiştim. Yani bankalar sisteminden ekonomiye akan para nehirleri, aynı gün ekonomiden tekrar bankalara geri dönen para nehirleri ve sabahtan akşama kadar çıkan parayla inen para, giren para bankalara eşit. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir emme basma tulumba ekonominin içinde dolaşıyor ve her şeyi halletmeye hazır. Yani bu paradan bir kısmını yatırımlara sevk ettiğiniz zaman, tüketim harcamalarında kullandığınız parayı yatırım harcamalarında kullandığınız zaman yatırım ortaya çıkıyor ama para gene bankada. Ertesi gün gene aynı miktardaki parayı gene yatırımda kullanabilirsiniz. Para gene bankada. Gene yatırım harcamalarında kullanabilirsiniz. Para gene bankada. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Ne oluyor? Sonuç ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Eğer Türkiye bankaları bu vatana borçlu olduklarını, bu vatanın evlatları olduklarını, hatırlarlarsa, o zaman bu ülke için kalkınma kesinlikle gerçekleşebilir. Ve adamlar bunu öğrenmişler. Ne yapabilirler? Eğer finans sistemini yabancı sermayenin eline verebilirlerse, yabancı sermaye Türkiye'ye, Türk müteşebbislere vermez bu parayı. Onlara ortak olmaz. Onların gayeleri Türkiye'yi kalkındırmak değil, Türkiye'yi müstemleke yapmak, Türkiye'yi sömürge yapmak, Türkiye'yi kaosa sürüklemek ve emellerini gerçekleştirmek. Ne olur peki kaosa sürüklenirse Türkiye? Kaosa sürüklenirse ekonomi durur. Ekonomi durduğunda ne gayrimenkullerin, yani ticari olmayan gayrimenkullerin, ne de fabrikaların, ticarethanelerin çalışması devam edemez. Devam edemezse onları çalıştıran adamlar ellerindekileri satmak mecburiyetinde kalırlar. İşte yabancı sermaye bunu bekliyor. Şu anda Türkiye'de devamlı parsel parsel araziler, evler, binalar, fabrikalar yabancılara satılıyor, hızlı bir alışveriş devrede. Türkiye kaosun üst seviyesine hamdolsun ki gelmedi. Alt seviye bir kaos, hırsızlıklarla, her türlü ahlaksızlığıyla yürüyor. Böyle bir ortamda eğer Türkiye'yi kalkındırmak istemiyorlarsa, hareket halindeki fonlardan Türk müteşebbisinin faydalanmasına müsaade etmeyeceklerse, bunun en kestirme çözümü bankaları, finans kuruluşlarını yabancı sermayeye devretmektir. Sevgili kardeşlerim, gazetelerde çıkan havadisler, bu banka denetleme ve destekleme kurulu gibi kurum ve kuruluşların hepsinin global imparatorluğun kesin tazyiki ile kurulduğunu gösteriyor. Bu kurul veya kurumların hepsi
ücretlerini Türkiye maliyesinden alıyorlar. Ama hesaplarını Türkiye parlamentosuna, Türkiye hükümetine vermiyor adamlar. Vermek mecburiyetini duymuyor gazetelerdeki havadisler bunlar. Global imparatorluktan aldıkları emirleri uyguluyorlar. Bu memleketin insanları, içimizdeki maşalar. Ve sonuçlara gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuçlar her tarafta negatif tablolar gösteriyor. Ve alarm her tarafta yangın hüviyetini gösteriyor. Ekonominin hangi cephesine bakarsanız bakın, mahvedilmiş bir sonuçla karşı karşıyasınız. Yoksullaşmış bir ülkeyle karşı karşıyasınız. Şimdi kapasite kullanım oranlarındaki artış sebebiyle ekonominin düze çıkacağını iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, kapasite kullanım oranlarının arttırılması üretimde artış sağlar. O kadar. Acaba bu konuda iddia sahipleri istihdam dışındaki 2,5 milyon insandan bir kısmını işe mi almışlar? Acaba şu devamlı artmakta olan borçlarımızdan bir kısmını aşağı mı indirmişler? Türkiye'nin başındaki engerek yılanları işte bu borçlar, işte bu enflasyon, işte yatırımsızlık, bunların her biri ülkeyi boğacak olan korkunç gerçekler. Gene gelecek zaman kullandık. Hayır, boğmuş olan sevgili kardeşlerim. Bugün Türkiye kendini kurtaramaz bir noktadadır. Öyleyse ne yapıyor adamlar? Adamlar hareket halindeki fonları ellerine geçirip Türk müteşebbislerine değil, yabancı müteşebbislere Türkiye içinde hareket halindeki fonlardan kaynak aktarmak istiyorlar. Tekrar ediyoruz ki Türkiye'de yabancı sermayeye ihtiyaç yoktur. Ama bankacılarımızın, bu ülkenin bankacıları olduğunu, bu vatana bir şeyler borçlu olduklarını idrak etmelerine dayalı bir mekanizma. Sevgili kardeşlerim, şu cehalet dediğimiz müessese korkunç bir şey, biliyor musunuz? İspat etmemize rağmen bankalar sisteminin eğer sağlam müteşebbislerle iş yaparak yatırımlar kurması ve aynı zamanda onların distribütör firmalarına da iştiraki onların mutlak kazancına sebebiyet verebilir. Bunu ispat ettik. İspatını bizim yapmamıza da gerek yok. Her biriniz İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük firmasındaki anketinden seçin firmaları. Hangi firma sermayesinden daha fazla borç almışsa inceleyin. Kâr edenler banka için bir muhteşem kaynağı ifade ediyor. Kaldı ki son yıl zaten bir kriz yılıdır. Evvelki yıla bakın, daha evvelki yıla bakın. Sonuçların ne kadar iç açıcı olduğunu görün. Daha evvelki yıllarda her gün kararan bir tabloyla karşılaşacaksınız. Ama 2001 yılında sonuç kesindir. Birinci 500 büyük firmada, ikinci 500 büyük firmada her ikisinde de toplam zararlar toplam karlardan fazladır. Yani Türkiye ekonomisinde
20 milyon insan çalışıyorsa eğer, bu kadar insan zararına çalışıyor. Atiflerde küçülme olduğu kesin. İşletmeler küçülüyor. Yani o fabrikaların sahipleri, o işletmelerin sahipleri, işletmelerini devam ettirebilmek için bir kısım makinelerini, bir kısım işletme dışındaki gayrimenkullerini satmak mecburiyetinde kalmışlar. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ülkeyi bir kaosa düşürmek hedefine yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Hala bekledikleri kaosa ulaşabilmiş değiller. Beklemedikleri bir devrede de bir seçimle Allah-u Teala Türkiye'nin kaderini hamdolsun ki değiştirdi. Ne demek istiyoruz? Dürüst insanlar iş başına geldiği zaman birçok problemin çözümü için zemin temiz bir zemin olacaktır. Şimdi bu noktada yapılması lazım gelen şey, bütün finans sistemi yabancıların eline geçmeden önce Türkiye bankacılarının bu vatana bir şeyler borçlu olduğunu düşünmeleri gerektiği vakası. Ya düşünürler Türkiye'nin geleceğinde sorumluluk almış olan, fedakarlık etmiş olan, alnı açık, yüzü pak insanlar olurlar. Ya da Türkiye'nin geleceğinden daha karanlık bir çehreyle sorumlu olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden kredi değil de iştirak, sermaye iştiraki? Bizim manevi değerleri olan tutkumuz sebebiyle faize karşı olduğumuz bir genel hükümdür insanlar üzerinde. Aslında bu bir vakadır, gerçektir. Ama Allah-u Teala da sebepsiz hiçbir şey yapmaz. Acaba niçin faiz yanlış? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel yüksek faiz devrelerinde yatırım yapılamaz. Dikkat edin, kalkınmanın ruhu yatırımdır. Ve yüksek faiz devrelerinde yatırım yapamazsınız. Marjın ötesine geçtiği anda faiz oranı yatırımınızı yapamazsınız. Neden? Yüksek rakam vererek kesin bir çözüme gidelim. Diyelim ki bir ülkede yüksek enflasyon sebebiyle masraflar ve faiz enflasyonla paralel, yani %100. Şimdi yatırım yapacaksınız. Yatırımınız için sermayenin yarısı sizin, yarısı bankadan alındı diyelim. Banka size 5 yıl vadeli veriyor. Taksitle birinci yıl taksit ödemeyeceksiniz. Ana para ödemesi yok. Sadece faiz ödeyeceksiniz. İyi ama faiz ve masraflar toplamı aldığınız paraya eşit. Diyelim ki bir yıl yatırım süreniz var. Bir yılın sonunda işletmeye geçeceksiniz. O zaman yatırımı yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Çünkü yatırımı gerçekleştirmeniz için kendi imkanlarınızı kullandınız. Yarısını harcadınız, fabrikanın yarısını tamamladınız. Geri kalanı yapamazsınız. Çünkü her 3 aylık devrede verdiği kredinin faiz olarak %25, %25, %25, %25 olarak 4 taksitte banka geriye alacaktır. Bankaya bankanın parasını ana para ödemediğiniz halde
faizler sebebiyle geriye veriyorsanız yatırımı neyle yapacaksınız? Öyleyse Allah Teala'nın faizi haram etmesinin arkasında bir büyük vakıa söz konusu. İşte yüksek enflasyonda devrede kalkınmasını Japonya'nın devam ettirebilmesinin arkasında bu gerçek var. Finans firmaları kredi vermemişler. Faiz vermişler. Yatırım, üretken yatırım firmalarına kredi vermemişler. Onlara ortak olmuşlar. Ne olur, yüksek enflasyon devresi var. Olsun. Yüksek enflasyon da olsa siz yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü banka sizden kâra geçmedikçe bir şey istemiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir bankayı hamdolsun ki vaktiyle kurmak bizlere nasip oldu. Devlet İşçi Yatırım Bankası, kurucu heyetin içinde biz de vardık. Sevgili kardeşlerim, faize karşı kurulmuştu banka. Yani banka parayı verecek ve ortak olacak. Parayı faiz olarak vermeyecek. Ve banka bir süre çalıştı. Biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir süre sonra bir maliyet muhasebesi seminerinde bulunmak üzere Altın Yunus'a gittik. Orada o zamanki İşçi Yatırım Bankası genel müdürüyle karşılaştık. Ve ona durumu sorduk. Nasıl bankanın durumu diye. Zararda dedi. Şimdi bunu söylemenin de alemi var mı yani? Hem diyoruz ki size bu yatırımları bankalar yaptığı zaman karlı olur. Hem de bunun kuruluş işlemi şekli var. Zararda diyor. O zaman biz hasbihal yaptık o zamanki genel müdürle ve dedik ki bir yanlışınız var sizin burada. Sualleri sorduktan sonra aldığımız cevaplardan gördük ki o lokomotiflerin distribütör firmasına banka ortak değil. Hemen dedik gerekeni yapın. Distribütör firmalara her yeni yatırımınızda mutlaka ortak olmanız gerek. Sonra ne oldu sevgili kardeşlerim? Başka bir zaman devresinde oradan haber geldi bize ki evet tatbikatını yaptık ve artık banka kârda. Sevgili kardeşlerim, her şey kendi regülasında en güzele doğru yol alacaktır. Ama bizler bunun standartlarını bilmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Japon mucizesi bize çok şeyler söylemeli. ...1920'li, 30'lu, 40'lı yıllarda Japonlar hala birer taklitçiydi. Batı'nın tekniğini taklit ediyorlardı. Ama içinde bulunduğumuz devrede Batılılar Japonya'nın tekniğini taklit etmeye başladılar. Acaba arkasında ne yatıyor dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir Japon yatırımcının sözü bu. Vaktiyle diyor, biz taklitçiydik, sizi taklit ediyorduk. Siz kaşiftiniz. Ama diyor şimdi biz kaşifiz, keşifleri yapan biziz, siz bizi taklit ediyorsunuz. Aradan geçen 30 yıllık bir devrenin sonunda Japonların ulaştığı sonuç. Vaktiyle askerliğimizi Kore'de yapmıştık. Bu sebeple bir ayda Japonya'da bir tatil geçirdik. Japon milletinin misafirperverliği ve milliyetçiliği şayanı takdirdir.
Sevgili kardeşlerim, mucizenin arkasında Japon milletinin birbirine olan dayanışması var. Onları yıkmak isteyen dış kuvvetlere karşı toplam müdafaası var. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir birliği aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Türkiye oluşturamadığı için bu noktalara ulaştı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzeline doğru bir hedef tayini yapılabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bankacılık kesimini mutlaka yatırımlara dönük, fonları yatırımlarda, fonların en az %5'ini yatırımlarda kullanabilen bankalar haline getirmemiz lazım. Bu ise fizibilite raporlarına dayalı bir olgudur. Bugün Türkiye'de hamdolsun ki yeterli sayının da üzerinde fizibilite etütleri yapabilen ve bunları değerlendirebilen ciddi bir kadro hamdolsun ki bütün bankalarda mevcuttur, piyasada da mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Türkiye bir yatırım seferberliği başlatmalıdır. Bu yatırım seferberliğinin içinde bulunmuş ve bunu başarmış olanlardan birisi olarak konuşuyorum. Yatırım patlaması olduğu devrede biz planlama teşkilatındaydık. Ve aynı haineler o günlerde Atatürk Barajı'nı yaptırmamak için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlardı. Ve sonra iki kişi özel izin alarak gittik oraya, İstanbul'a ve öyle bir sonucu oluşturduk ki Atatürk Barajı Türkiye tarihinde ilk defa terminden aylarca evvel yatırımını tamamlayabilen firma oldu. Gecikseydik ne olacaktı? Gecikseydik onlar orada da duruma hakim olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, barajlar meselesi Türkiye için bir yürek yarasıdır, biliyor musunuz? Hidrolik barajlar. Türkiye'de elektrik enerjisinden en çok para kazanan kurum Türkiye Elektrik Kurumu'dur eski adıyla, şimdiki adıyla TH ve TEDAŞ isimli iki gruba ayrıldı. Aynı hain kafalar bu elektrik enerjisinden en çok para elde eden kurumu hidrolik yatırım yapmaktan men edecek olan maddeyi Türkiye Elektrik Kurumu'nun kuruluş kanununa koymayı başardılar. Türkiye Elektrik Kurumu hidrolik santral yapamaz ifadesi oradadır. Sevgili kardeşlerim, o devreyi hatırlıyorum. Türkiye elektromekanik sanayini kurmak için ne kadar gayretlerin içindeydik. Kurduk. Ama çalıştırmadılar. Aynı haineler orada da kendilerini gösterdiler. Nasıl 1920'li yıllarda uçak sanayini kurduysak aynı haineler 2 sene sonra bu uçak sanayini Messerschmitt motorlarını yapmamıza rağmen kapatmayı başardılarsa, nasıl 1940'lı yıllarda 200'den fazla uçak Türkiye'ye ihraç etmesine rağmen kısa bir süre sonra Etimesgut'taki bu ikinci
40'lı yılların ikinci uçak sanayini de gene aynı hainler nasıl kapattılarsa, 1950'li yıllarda Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasında uçakların performansı ispat edilmesine rağmen nasıl Nuri Demirağ'ı iflasa götürüp üçüncü uçak sanayini de yok ettilerse, aynı hainler aramızda. TUSAŞ'ı bir marifet zannetmeyin. Montaj sanayinden ötede değiliz. Üretilmesi lazım gelen sudan şeylerin dışındaki her şey oradan geliyor, dışarıdan geliyor. Kendi kendimizi aldatmayalım. Artık başka ülkelerin elinde Türkiye oyuncak olmaktan kurtulmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi deyip de geçmeyin. Biz o devrelerde o barajlar sayesinde Türkiye'yi Bulgaristan'a elektrik enerjisi satacak seviyeye getirmiştik. Çorbada tuzlu olan naçiz insanlardan biriyiz. Bir pratisyeniz. Hepsi o kadar. Bu açıklamaları yaparken bir şeyin daha ıttılağınıza sunulması gerek. Bu konuşmayı bu vatan için yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, birçok insan politikaya girer, siyaset yapar. Bize de teklifler oldu. Ama kabul etmedik. Bugün de kabul etmeyiz. Biz siyasetçi değiliz. Ama ekonomiyi teorik ekonomi olarak öğrenmedik. Planlama teşkilatı bize ekonominin pratiğini öğretti. Bütün o araştırmalar o pratiğin ayrı ayrı safhalarıdır. Öyleyse şu ülkeyi kurtaracak olan formül hamdolsun ki vardır. Varsa tatbik sahasına geçirmeliyiz diye düşünürüz. Öyleyse konu elektrik enerjisi ise Türkiye büyük hataların içindedir. Bugün Türkiye'de elektrik enerjisinin üretilmesine ait olan bütün ekipmanlar dışarıdan ithal edilmektedir. O kadar gayretlerle kurduğumuz Türkiye elektromekanik sanayi bugün çalışan personelin ücretini devletin kesesinden borç olarak ödemektedir. Aynı hainler orada da hüviyetlerini gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, büyük gayretlerle Sarıyer Barajı'nın bir türbinini Türkiye'deki bir kardeşimiz gerçekleştirmişti. Ne kadar uğraşılardan sonra, ne kadar imkansızlıkları başararak. Ne mi yaptılar? Hangi mükafatı verdiler diye soracaksınız galiba. Mükafat verdiler, emekliye sevk ettiler çocuğumu. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Artık o kadroların büyük kısmı iş başında inşallah olmayacak. Allah-u Teala bu noktada konuya sağlam bir çözüm getirmiş görünüyor. Türkiye'nin mafyus talihini yeneceği yeni bir atılım içerisinde olması lazım ülkenin. Bu atılımda ihracat ve ithalat son derece önemli bir yer tutar. Ne zaman? Şu anda. Neden yer tutar? Türkiye'de her zaman dış ticaret açığı vardır. Sadece ödemeler dengesi açığı değil. Dış ticaret açığı vardır. Asıl önemli olan da
dış ticaret açığıdır. Yani her zaman ithal ettiğimiz mal, ihraç ettiğimiz maldan fazla. Peki, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Amerika'nın da hep ithalatı ihracatından çok fazladır. Ama biz bundan çok zarar görürüz de Amerika sadece fayda sağlar. Sebebini düşündünüz mü? Acaba biz bundan neden zarar görüyoruz? Çünkü Türk lirası konvertibl değil. Türk lirasıyla dışarıya ödeme yapamazsınız. Dövizle ödemek mecburiyetindesiniz borcunuzu. Döviz kıt bir müessese olduğu için, sizin elinizde bulunmadığı için devamlı döviz açığı verirsiniz. Devamlı kazandığınız dövizle satın aldığınız, ithal ettiğiniz malların mukabil edildiğiniz döviz arasında negatif fark vardır ve bu ülkeyi anormal şekilde etkiler. Peki sevgili kardeşlerim, etkilememesi söz konusu olabilir mi? Tabii olabilir. Eğer bir gün Türkiye altın karşılıklı parayı gerçekleştirebilirse, o zaman ithalatımızın ihracatımızdan kat kat fazla olması bize sadece fayda sağlar. Ne demek istiyoruz? Amerika'ya sağlanan faydadan bahsediyoruz. Amerika'nın 1.3 trilyon doları neden ülkenin dışında acaba? Hiç düşündünüz mü? Arkasında Amerika'nın ithalat fazlalığı yatıyor. Neden? Şunun için sevgili kardeşlerim. Her 100 dolarlık Amerikan parası Amerika'ya 1 dolardan daha fazlaya mal olmaz. Affedersiniz, 10 sentten daha fazlaya mal olmaz. Bunun manası her banknot kendisinin 1000 katı satın alma talebinin sahibidir. Satın alma yetkisinin sahibidir. Amerika kendi parasıyla mal aldığı için, kendi parasıyla o malın bedelini ödediği için kendisine 10 sente mal olmuş 100 dolarla 100 dolarlık mal getirmektedir ülkesine. Rakamı büyütün. 1000 dolarla 1 milyon dolarlık mal, 1 milyon dolarla 1 milyar dolarlık mal getirmektedir ülkesine. İşte bir gün Türkiye'de altın karşılıklı para yerleştiğinde bu altın karşılıklı para aynı görevi yapacaktır. O zaman dış ticaret dengemiz, döviz başkalarının dövizini satın alma mecburiyetinden bizi kurtaracaktır. Hangi dövizi devreye koyarsanız koyun, o dövizlerde mutlaka en az %2'lik bir enflasyon hep var olmaktadır. Ama Türk parası altın karşılıklı hüviyetini kazandığı gün ithalatınızın yarısı kadar ihracat yapın. Hiç önemli değil. Elbette ihracat yapmak önemli. Ama ödemeler dengesi açısından konu önemini sıfıra indirmiştir. İnsanların bu kadar ihracat yapalım diye paralanmasının arkasında döviz kaybımız yatıyor, döviz kanaması yatıyor. Ne kadar çok ithalat yaparsanız, ihracatınızdan ne kadar çok olursa, o kadar çok dövize ihtiyacınız var. O dövizleri satın almak mecburiyetindesiniz. Bu bir kan kaybıdır. Kendi paranız konvertibl olmadığı için, döviz olarak kullanılamadığı için. Ama sevgili kardeşlerim,
altın karşılıklı

Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında Türkiye uzak olmayan bir gelecekte mutlaka ilk onun içine girecektir. Bunu ne zamandan beri söylüyoruz. Olaylar yavaş yavaş gelişiyor. Ve bunların arkasında bizim insanımızın kendine olan güvensizliği, aşağılık duygusu var. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bizden üstün değil ki. Biz onlardan üstünüz. Biz Osmanlıyız. Onların hepsinin ötesinde bir imparatorluğu 600 yıl sürdürmüşüz. Ve cumhuriyeti kurmuşuz. 80 yıl dayanabilmişiz. 600 yıllık bir imparatorluğun arkasından 28 tane devlet çıkmış ortaya. Bu 28 tane devletin hiçbirisini birbirine kavgaya sokmamış Osmanlı. Müsaade etmemiş kavgaya. Her dinin sahibine kendi dinini yaşayabilmesi için gerekli yardımı Osmanlı yapmış. Hiç kimseyi zorla İslam olması için hiçbir şekilde tesir icra etmemiş üzerlerinde. O gittiği Osmanlı'da, Osmanlı'nın gittiği Avrupa'da asillerle halk arasında o korkunç adaletsizliğin var olduğu devrede Osmanlı oraya adalet götürmüş. Akıncı dediğiniz adamların her birisi 3 lisan biliyordu. Sevgili kardeşlerim, tarihinizle iftihar edin. Sakın size yutturamasınlar artık Osmanlı'nın negatif taraflarını. Tarihinizi iyi inceleyin. Gerçek tarihi yazanlardan inceleyin ve göreceksiniz ki iftihar edilecek olan çok şeyimiz var. Hele bugünkü Türkiye ile o günkü Türkiye'yi karşılaştırırsanız. Türkiye o noktaya yeniden gelecektir sevgili arkadaşlarım. Türkiye'yi o noktaya getirmek isteyen birçok ülke var şu anda dünya üzerinde. Bizi idare edenler ellerinin tersiyle bugüne kadar onları hep ittiler. Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin kuyruğuna takılmak için. Sevgili kardeşlerim, bir Osmanlı olarak bu tarzdaki bir onur kırıcı talepten hep utanç duymuşumdur. Adamlar diyorlar ki istemiyoruz sizi. Biz de hiç onurumuzu, Osman onurunu hesaba katmadan gidiyoruz adamların karşısında onlara yakarıp duruyoruz. Biliyorsunuz son günlerdeki olayları. Adamlar Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan birliği olduğu konusunda kanun maddesini kabul ettirebilmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Arkasında bir Müslüman ülkeyi oraya almamak var. Kendimizden ne kadar ödün vermişiz sevgili kardeşlerim. Nasıl böylesine zelil olmuşuz? Nasıl böylesine küçülmüşüz Avrupa'nın karşısında? Avrupa ki Osmanlı'nın karşısında titrerdi. Böyle mi olacaktı Osmanlı'nın torunları? Biz hala o gücün sahibiyiz. Farkında olabilsek. Ama birbirimizi yemekten enerjimizi ülkemizin kalkınmasında kullanamıyoruz. Onun ötesinde ahlaksızlıktan, onun ötesinde dışarıdaki entrikaların içerideki maşalarla ülkemizi mahvetmesinden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır, böyle devam etmeyecekti, o noktaya geldik. Dikkat edin ki şimdi tehlike var. Çünkü demokrasinin ülkeye çok şeyler getirebileceğini düşünen aynı kafa.

ülkemizde demokrasiyi yok etmek için harekete geçmek arzusundadırlar. Daha evvel başka ülkelerde, bir Kuzey Afrika ülkesinde yaşanan bir senaryoyu bizim ülkemizde de oynamak isteyenler var. Biliyorsunuz bir Afrika ülkesinde seçimle iş başına gelenler iş başından kuvvet yoluyla uzaklaştırılmıştı. Hatırlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bir olun, beraber olun. Demokrasiden asla ödün vermeyin. Hürriyetinizi koruyun. Öyleyse bu bir şeref meselesidir, bu bir onur meselesidir. Osmanlı onurunun dizaynına dikkatle bakın. Onlar buna layıktılar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu ülke bu handikapten, içine düşürüldüğü bu bataklıktan nasıl kurtulacak? Dedik ki bunun arkasında yatırımlar var. Sadece üretken yatırımlar var. Öyleyse en kısa sürede en büyük oranda yatırım yapmak. Hamdolsun ki böyle bir devreden geçtik ve bunu başardık. Öyleyse yeniden başarabileceğimize kesin şekilde inanıyoruz. Bundan eminiz. Bu ülke bunu yapar. O zaman yaptık, şimdi de yapılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çekinecek ve korkacak hiçbir şey yok. Biz bu işi başarırız. Peki ne yapılması lazım? Şu andan itibaren süratle bir yatırım seferberliği başlamalıdır ülkede. Bu yatırım seferberliği devletin sırtındaki yükü de alabilecek olan yegane faktördür. Neden? Şu anda devletin sırtında 2/3 kadro fazlası var. Devlet onları atamaz. Atarsa insanlar sokakta aç kalacaklar. Peki ne olması lazım? Özel sektörün öyle bir performans göstermesi lazım ki, öyle çekici bir cephe götürmesi, yaratması lazım ki 2,5 milyon insanı, işsiz olan insanı işe alsın. Yetmez. Devletin sırtındaki 2/3 kadroyu da cazip imkanlarla kendisine çeksin. Yapabilir mi? Yapabilir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın sözlerimizi. Bakın bugün ne kadar size neler söyledik. Şimdi hepsinin birer birer gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu hedeflere çok evvelden varabilirdik. Ama aynı zihniyet eğer olmasaydı. Unutmayın ki Turgut Özal da Adnan Kahveci de ölmediler. Öldürüldüler. Aynı ekipler tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Aziz Türk milleti, huzurlarınızda bir çözümü getirecek olan kişi konuşuyor. Her konuda söylediklerinizden tam olarak eminiz. Kim sual soracaksa suallerine cevap için de hazırız. Öyleyse nasıl bir yatırım seferberliği?
her ilde vilayetin başkanlığında valilikten bir kişi veya iki kişi, özel idare eden bir kişi üretim yapacak olan özel sektörden temsilciler. Bunlar en aşağı birçok grupları temsil edebilen üç kişi olmalılar. Ve bu temsilcilerin ötesinde Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bir temsilci, bir uzman. Ve her ilde aynı anda harekete geçiş, aynı anda o ilde yapılabilecek olan yatırımların fizibilite etütlerinin hazırlanmasına başlanması. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar devlet olarak hep özel sektörden ayrı kalındı. Özel sektör olarak devletle işbirliğine bir türlü girilemedi. Ama artık zamanıdır. Zaman gelmiştir. Özel sektör ve devlet el ele, kol kola, gönül gönüle bir üretim seferberliğinin, daha doğru bir ifadeyle bir yatırım seferberliğinin içine girmelidir. Tatbikata geçildiği zaman bunun zannedildiği kadar zor olmadığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bilmiyorum şu anda teşvik belgelerini Devlet Planlama Teşkilatı mı veriyor gene, yoksa değişik bir yer mi? Neredeyse, hangi yerdeyse oradan, teşvik uygulama dairesinden, oradan uzmanlar bütün ülkeye yayılmalılar. Her ilde yatırım sahaları net olarak tespit edilmeli. Ve fizibilite etütleri derhal faaliyete başlamalı. Her ilde bu yatırım projeleri önem sırasına göre bankaların ortaklığıyla birer birer kurulmaya başlamalı. Sevgili kardeşlerim, bunlar yılların biriktirdiği çözümler. Bu badireden geçmiş birisi konuşuyor. O devrede bunu başardık. Bugün de başarmamak için hiçbir sebep görmüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimi unutmayın. Hainler bu hedefe ulaşmamamız için her şeyi yapacaklardır. Ama ben bu ülkenin sağcısına, bu ülkenin solcusuna hepinize birden sesleniyorum. Burası sizin vatanınız. Ve onu korumakla mükellefsiniz. Onu hedefe götürmekle mükellefsiniz. Bu kurtuluş hedefi, ekonomik kalkınma ancak ve ancak yatırımla gerçekleşebilir. Ve süratle teşvik belgeleri sistemi devreye girmelidir. Hayır, bankalar bu sefer, o zaman krediyle yapmıştık bu işi. Bu sefer kredi vermeyecek. Sevgili kardeşlerim, ben sadece 13 ilde bu teşvik ve uygulama konusunda konferans verdim. Hamdolsun ki 100'den fazla yatırımda adımız geçer. Öyleyse bunun heyecanını duymak. Önemli olan o. O hedefe yönelik olacaksınız. Kalbiniz o hedefe sizi götürecek olan taşkınlıkta olmalı. Yatırım seferberliği. Evet. Türkiye'nin yapması lazım gelen budur. Ve tatbikata başlandığı zaman
zor olmadığını göreceksiniz. Hamdolsun ki şu anda teşvik uygulama dairesi ya da başka bir isim varsa bilmiyorum şu anda, ama teşvik belgelerinin hala verilmekte olduğunu öğrendik. Devam ediyor hamdolsun tatbikat. Kredi sistemini mutlaka değiştirmemiz lazım. Kredi sistemini yatırım sistemine, ortaklık sistemine dönüştürmemiz lazım. Japonya modeli önümüzde duruyor. Sevgili kardeşlerim, bırakalım Japonya modelini. Bizim o zamanki yatırım patlaması bunun bariz ve canlı misali. Demek ki oluyor, yapılabiliyor. Öyleyse mani olacak faktörler artık mani olamaz. Bu noktada sevgili kardeşlerim, çok dikkatli olmak mecburiyetindesiniz. Aynı hainler bu ülkenin gelişmemesi için her şeyi yapacaklardır. Ama bizler el ele verirsek, aramızda o sağcıymış, bu solcuymuş tarzında anlaşmazlıkları devam ettirmezsek, birbirimize kilitlenirsek, o zaman bunun başarıldığını göreceksiniz. Bu iktidar değişikliği birçok ülkesine ihanet eden adamın devre dışı kalmasının temel sebebini teşkil etti. Çok büyük bir kısmı adım adım devre dışı kalacaklar. İnsanlar biliyorlar etraflarında kimler ihanet içerisinde. Öyleyse el ele, gönül gönüle ülkenin kurtuluşa ulaşması için, ekonomik seferberliği, yatırım seferberliğini gerçekleştirebilmemiz için geçerli. Öyleyse kalkınmakta öncelikli yöreler önde olmak üzere süratle yatırımlar. Sevgili kardeşlerim, neden hala bekliyoruz şu petrollerimizi yeryüzüne çıkarmaktan? Kim bizi alıkoyuyor? Onlar alıkoyuyordu. Artık alıkoyamazlar. Öyleyse bir petrol denizinin üzerinde yatıp da hala petrol ihtiyacının 1/3'ünü dışarıdan getiren bir ülke olmak istemiyoruz artık. Bunun şuuruna, bilincine varın. Kalbinizi buna yerleştirin. Kalbinize bu hakikati yerleştirin ki siz onun sahibisiniz. Hiçbir kuvvet onu işletmenize mani olamamalıdır. Öyle bir rezistans ait olduğu noktada durmalıdır. Türkiye servetlerine sahip çıkmalıdır. Şu anda yatırımlar konusunda birçok elektrik üretim projesi sıra beklemekte. Böyle saçmalık olmaz. Projeleri bürokrasinin bekletmesi kadar ülkeye zararlı bir şey düşünemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan bor madenleri, bir taraftan toryum, bir taraftan petrol, bir taraftan altın. Fırat'taki altından bahsediyorum. Evet. Ta kaç yıl evvel söylemiştik. Fırat'tan altın çıkacak diye. Şimdi sözlerimizin gerçekleştiğini göreceksiniz gene. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir yatırım seferberliği bu standartlar içinde bütün illerimizde aynı anda başlamalıdır. Ülkesine aşık olan valiler, sizlere sesleniyorum. Derhal orada harekete geçmelisiniz. Özel sektörle bir işbirliği halinde
için amiri bulunduğunuz ilin yatırım imkanlarını özel sektörle birlikte mutlaka tespit etmelisiniz. Planlama teşkilatı bu konuda nasıl bir görüşün sahibidir onu bilemeyiz. Ama her ilde bir planlama uzmanının en azından bu seferberlik devresi boyunca bulunması bir farz-ı ayındır. Bu ülke için, vatanınız için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, damarlarınızda nasıl kan akıyorsa, ekonomi içinde de para akıyor, bankalarla ekonomi arasında. Bu parayı mutlaka yatırımlarda, tüketim harcamaları yerine yatırım harcamalarında kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu da bankaların bu konudaki görüş değişikliğiyle gerçekleşebilecek olan bir olgudur. Acaba bankacılar şu bu kadar ülkenin zor durumda olduğu bir ortamda da hala hazine bonoları diye tutturmakta devam edecekler mi? Ne dersiniz sevgili bankacı kardeşlerim? Biliyorum ki aranızda çok vatansever var. Bu vatanın kurtulması sizin gayretlerinize bağımlı. Unutmayın söylediklerimizi. Sakın ülkenin gelişmesine mani olacaklardan olmayın. Bunun en çok faydası size dokunacaktır. Alın 500 büyük firmayı, bu sene bir biliyorsunuz ki zarar devresi. Ama geçen senekilerden başlayarak geriye doğru gidin, ne kadar doğru söylediğimizi göreceksiniz. Ne kadar çok firma kredi, mevcut sermayesinden daha fazla kredi almış, ayrıca karı da var. O karın da sahibi olabilirsiniz siz. Sadece iki şeye dikkat edeceksiniz. Yatırımcı olarak devreye gireceksiniz ortak sıfatıyla bir, distribütör firmaya mutlaka ortak olacaksınız. Aynı oranda. Vazgeçmeyin. Başarılarınız bunların arkasında. Sevgili kardeşlerim, artık Banka Denetleme Kurulu sizi kapatamaz. Bu devir bir vurgun devriydi. O devir inşallah bitmiştir. Ama bitmemesini isteyenler büyük bir rezistans göstereceklerdir. Önümüzdeki günlerde ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte onun için birliğe, beraberliğe hangi tarafta olursanız olun en çok muhtaç olduğumuz nokta bu noktadır. Burada kuvvetli olmak mecburiyetindeyiz. Burada bu ülkeye kastedenlerin daha öteye geçmelerine mani olmak mecburiyetindeyiz. Ancak el ele gönül gönüle bir beraberlik bunu sağlayabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bankalar sistemi il il yatırımcılara her günkü hareket halindeki fonlarından mutlaka kaynak aktarmalılar, bilecekler ki akşamüstü ne kadar aynı para kasalarına geri dönmüştür. Öyleyse bir yatırım seferberliği için var mısınız? Aziz Türk milleti, bir yatırım seferberliği için var mısınız? Bu konuda bütün boyutlarıyla yardıma hazırız. Öyleyse çözüm sadece alternatifi olmayan tek bir yoldan geçer. Üretken yatırımlar. Söylediklerimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim.
üretken yatırımlar. Türkiye'nin bütün problemlerinin çözümü buna bağlı, üretken yatırımlara bağlı. Evvelce bunun gerçekleşmesi, şimdi gerçekleşmesinin teminatıdır. Öyleyse yapabiliriz. Biz eminiz. Bu durumda sevgili kardeşlerim, konuları ait olduğu yere dikkatle oturtun. Türkiye ekonomik açıdan gerçekten içinden çıkılması şu anda bu şartlarda iktidarı devretmiş olanların kafa yapısıyla çözülebilecek olan bir olay değildi. Ama şimdi farklı bir dizayn var. Musluk başlarında ceplerine para doldurmaya alışmış olanlar meydanı boş bırakmayacaklardır. Onun için birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz devre işte bu devredir. Ayaklarınızı yere sağlam basın. Her tarafta bir anlaşmazlıklar zinciri görüyorum. Sağ tarafta gruplar bir beraberlik konusunda evvelce attığımız adımlar neticeye ulaşamadı. Ama şimdi yeni bir devredeyiz. Türkiye'nin yatırım seferberliği devresi. Burada hepimiz el ele gönül gönüle beraber olmalıyız. Sevgili kardeşlerimiz, bu anlattıklarımız, geçmişte gerçekleşenler size güven vermiyor mu? Öyleyse yapabileceğinizden emin olun. Bu ülkeyi sizler kalkındıracaksınız. Ve kalkındırmak yetkisinin ve maharetinin ve kabiliyetinin sahibisiniz. Kendinizi küçük görmeyin. Bunu başarabilecek olan bir vasıfla yaratıldınız. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. 600 yıllık bir imparatorluğun yegane varisleri sizlersiniz. Gelecekten bir küçük anekdot daha. Önümüzdeki 10 yıl içinde sevgili kardeşlerim, Türkiye dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına mutlaka girecektir. Sonrası daha da güzel görünüyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde yatırımları gerçekleştirmeye başladığımız andan itibaren bir taraftan istihdam dışındaki insanlar istihdama alınacaktır. Öbür taraftan katma değer artışı, öbür taraftan gelirler seviyesinin yükselmesi ve yeniden üretime giren malların, product'ın, mamul maddenin satın alma gücünün efektif talep olarak buluşması. Devletin hem stopajlardan hem de gelir vergisi ve kurumlar vergisinden kazancı. Sevgili kardeşlerim, vergi konusuna dokunmayı unuttuk. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Neden bu kadar büyük bir problem oluştuğu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sebebini biliyor musunuz? Neden vergi bu kadar büyük bir problem? Birçok yatırımcıyı yatırımından alan, eşyasını sattıran, neden böyle durum?
Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Devletin masrafları değişmiyor. Devlet fedakarlık etmek istemiyor. Devlet masraflarını aynen devam ettirmek niyetinde. Peki ama devlet devam ettirebilmek için 120 bin işletme, üretken işletme kapatmadan evvelki, kapanmadan evvelki vergiyi 120 bin işletme kapandıktan sonra 120 bini aşkın 2,5 milyon insan işten ayrıldıktan sonra bugün çalışmakta şeref meselesi sayan çalışmayı mutlaka çalışmak mecburiyetini duyan şartlar ne olursa olsun buna devam edecek olan fedakar insanlardan 120 bin işletme çıktıktan sonra geriye kalan kesimden aynı vergiyi alacak devlet. Başka türlü sürdüremez yapısını. Fedakarlık etmiyor. Sevgili kardeşlerim, bu ne hovardaca bir zihniyettir. Sahip olmadığımız imkanları harcamayı, hesapsızca harcamayı, sorumsuzca harcamayı marifet zanneden insanlar ülkenin bu hale gelmesinde önemli bir grubu oluşturur. Öyleyse ne olmalı? Açık olmayan bütçeler yapılmalı. Bir defa devlet kendi masraflarını yaparken borç almaktan kesinlikle elini eteğini çekmeli. Peki buradaki vergilerdeki bu kadar feci durum arkasında ne var? Arkasında bu var. 120 bin işletme kapanmadan, 2,5 milyon işçi işten atılmadan evvelki verginin aynını, aynı miktardaki, orandaki değil, aynı miktardaki, aynı boyuttaki vergiyi devlet istiyor. Yani şimdiki mükellefler eskilerinin iki katı vergi ödemek mecburiyetindeler. Devletin ihtiyaçları küçülmüyor, büyüyor. Hala ayrılmadan evvel adamlar adam oluyorlardı. Her devirde aynı şey olmuştur. Benim takımım iş başında olsun diye kendi takımlarını hep iş başına getirmek üzere faaliyete geçerler. Her iktidar. Sevgili kardeşlerim, bunun neticesi ne olur? İşte fatura ekonomiye çıkar. Reel sektör üretim yapar ama her açıdan yaptığına pişman edilir. Bir taraftan vergilerin oranlarını arttıramadıkları için yeni vergi dilimleri, yeni vergi safhaları açıyorlar. Yeni sahalar açılıyor. Başka çaresi yok devletin. Bu parayı almak mecburiyetinde hayatını devletin devam ettirebilmesi için memurlarına ücret ödeyecek. İşçilerine ücret ödeyecek. Bu ücretleri ödemek için buna mecbur. Öbür taraftan sosyal kurumlar faciası. Sevgili kardeşlerim, ne emekli sandığında, ne sosyal sigortalar kurumunda, ne Bağkur'da, ne de bilmem hangi kurumda aktüaryal hesaplar bu sosyal kurumların var olduğu süreç zarfında hiç yapılmamıştır. Hep hababam sınıfı, ben isterim, sen de vermek mecburiyetindesin havası hakimdir duruma ve her şey bu sebeple tersine gitmektedir. Tersine gitmektedirden muradımız ne? Muradımız şu. Bir taraftan sosyal kurumların aktüaryal hesaplar yapılmaması sebebiyle masrafları devamlı artmaktadır. Ve bu masraflardan primlerle karşılanması gereken bu masraflardan primler hiçbir devrede yeterli olmadığı için geri kalan kısmı devlet tarafından ödenmektedir. Devletin sırtına yük olmaktadır. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye
neremize baksak yanlış görüyoruz. Deve diyorlar ki yahu senin boynun eğri, o da kendisine şöyle bir bakıyor. Kardeşim diyor, benim nerem doğru ki? Eğer sosyal kurumlar aktüaryen hesap yapmazlarsa ne olur? Açık verirler. Açığın sonucu devletin sırtına yük olmaktır. Peki aktüaryen hesap yapmadılar, güzel. O zaman en azından bu sosyal kurumlar şunu bilirler. Ben prim olarak şu kadar para alıyorum. Emeklilerimin parasını verdikten sonra da elime bu kadar para kalıyor. Öyleyse bu hastalıklar konusunda benim verebileceğim bütçem belli. O zaman genelge yayınlayacak Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli sandığı. Diyecek ki ben sizin masraflarınızın %60'ını verebilirim. 40'ını cebinizden ödeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir defa bu israfa mani olan temel faktördür. Kişi alacağı ilacı bedava almaya alışmış. Ama karşılığında para ödemeye başladığı zaman, o zaman elini cebine sokarken tereddüt edecektir. Bu geniş ölçüde ilaç sarfiyatını azaltacaktır. Öyleyse çözümü yok mu? Her şeyin çözümü var. Tatbik edilir mi? Hayır, edilmez. Herkes devletin malı deniz yemeyen domuz zihniyetinin birer temsilcisi gibi alabildiğine devletin bütün yaptıkları yanlışların bedelini ödemesini isterler. Ve devlet öder. Neyle öder? Borç alarak, borçları ayyuka çıkarak öder. E borçları ödemek için de borç alacak olan, borç almak mecburiyetinde olan bir duruma gelir. İşte şu anda ülkemizin durumu budur. Türkiye borçlarını ödeyebilmek için kendi imkanlarından hiçbir şey verebilecek durumda değildir. Ve borçlarını, her santimini yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. Ve bu korkunç bir borç büyümesini oluşturmuştur. Ve defaatle, kim bilir kaç defa konsolidasyon teklif ettiğimiz halde konsolidasyona asla yaklaşılmamıştır. Bütün borçları birden alıp bir defada ödemek ve adım adım geri kalanını temin etmek. Güzel bir niyetin sahibiyseniz halktan yardım görürsünüz. Dış ülkelerdeki gurbetçilerimiz de ülkeye yardım etmek için her zaman hazırdırlar. Ve söylediğimiz gibi ülkenin potansiyeli toprak altı servetleriyle, toprak üstü servetleriyle gözler kamaştırıyor. Ama biz bu zengin ülkenin evlatları fakirlikten can çekişiyoruz. Bu nasıl bir idari yapıdır ki bu kadar pozitif şartlar altında bu kadar negatif neticeye bizi ulaştırmış? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tabire üniversitemizin öğrencileri sebebiyle çok fena alışmışız. Sevgili öğrenciler diye söze başlamak, bizi bağışlayacağınızı umuyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dilimizin alışkanlığı. Yavaş yavaş finale doğru geliyoruz. Öyleyse görüyorsunuz ki Türkiye'deki hareket halindeki fonlar Türkiye'nin kalkınmasını sağlayabilecek olan bir suni nehir değil, gerçek akan nehirler. Türkiye yatırım yapmak için dünyanın en sağlam fonlarının sahibidir. Fakat biraz daha vakit geçerse Türkiye hareket halindeki fonları yatırımlara sevk edebilecek olan imkandan mahrum olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu vapta
dikkat edin ki her devrede çözüm var olmasına rağmen ülke bir zenginlikler ülkesi olmasına rağmen bu kadar fakir standartlarda yaşıyor insanımız. Arkasında neyin yaptığını artık çok iyi biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, birbirinize sarılın, birbirinize güvenin. O solcudur, ben sağcıyım demeyin. El ele, gönül gönüle olun. Bu ülke hepinizin. Hepiniz ona layıksınız. Herkes farklı inançların sahibi olabilir. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bunu düşmanlık vesilesi etmeyin. İnceleyin karşı tarafında sahip olduğu bilgiyi. Onda da çekici yönler göreceksiniz. Ama çoğunluk nasıl isterse öyle bir yönetim biçimi elbette ülkeye hakim olacaktır. Bu da yaşayanın tabiatına, demokratik kurallara ve hak nazariyesine Allah-u Teala'nın son derece uygundur. Öyleyse son salimiz şu olacak sevgili kardeşlerim. Düşmanlık niçin? Dostluk varken el ele, gönül gönüle, omuz omuza bu muhteşem ülkeyi, bu Osmanlı'dan elimizde kalan son parçayı en güzel şekilde yönetmek gerekmez mi? Dostça, sevgiyle, hedeflere giderek. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmadan bir muradımız var. Size çözümlerin var olduğunu anlatıyoruz. Sadece bir tek madenimizden borçlarımızın 20 katını, şu anda adını hatırlayamadığım bir başka yeni keşfedilmiş bir madenden bahsediliyor. Ve borcumuzun 71 katı kadar, iç ve dış borçlar toplamının 71 katı kadar o madenden ülkemizde var olduğu söyleniyor. Ve deliller öyle olduğunu ispatlıyor. Öyleyse bu zenginlik içinde bu fukaralık, bu kendi kendimize yaptığımız bir büyük yanlışın sonucudur. Birbirimizle düşman olup da enerjimizi birbirimizi yıkmak için kullandığımız için bu noktadayız. Şimdi birleşme zamanıdır. El ele verelim. Ve beraberce iki kuvvet bir arada güzele doğru yürüyelim. Ülkemizi mamur etmeye yönelelim. Bütün güzelliklerin bunun arkasında oluştuğunu göreceksiniz. Gelecekte parlak bir Türkiye görünüyor sevgili kardeşlerim. Beraber olduğu ülkelerde bir önemli güç oluşturan Avrupa Birliği'nin dümen suyunda haysiyetsiz bir standartta onlara yalvarmayan bir Türkiye. Sevgili kardeşlerim, aziz Türk milleti, hepinizi geleceğin nurlu ufuklarında güzele doğru yönelmiş bir topluluk olarak selamlıyorum. Allah-u Teala'nın ülkemizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz mutluluk. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız. Allah'ın hepinizden istediği, sizlerden hepimizden istediği bir tek şey var. Mutluluk. Bu Allah'ın temel hedefidir. Allah'ın dinden muradı insanları hem dünya mutluluğuna ulaştırmak hem de cennet mutluluğuna ulaştırmaktır. Başka hiçbir gayesi yok. Sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez Allah-u Teala sevgili kardeşlerim. Ya öyle mi? Peki ama sen bunu nereden biliyorsun? Diyenleriniz vardır herhalde şimdi. Bizi ilk defa dinleyenler vay be diyecekler. Allah-u Teala bizi mutluluktan başka bir şey için yaratmamış. Öyleyse Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Elbette. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey o kadar. Sizi mutlu kılmak. Mutluluğunuz Allah'ın sizi yaratmasının temel hedefidir. Allah Teala ne istiyor sizden? Hadi gelin beraberce şu Fatiha suresine bir göz atalım. Hani şu beş vakit namaz kılanların sünnetleriyle, farzlarıyla birlikte kılanların günde 40 defa okudukları, her gün 40 defa okurlar Fatiha suresi. Ama hani bir söz vardır, benim oğlan bina okur, döner döner gene okur gibi. Bizimkiler Fatiha'yı okuyorlar da arkasında ne yazdığından haberdar değiller. Gelin bakalım ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Alemlerin Rabbine hamd ederiz. Peki Allah Teala alemlerin Rabbidir de bu alemin Rabbi değil midir? Bu alemin de Rabbidir. Ama bu alem için verdiklerine şükrederiz. Zahiri hayatımızda, şu dünyada altı alemden bir tanesi zahiri alemdir. Bu dünya da zahiri alemin bir parçasıdır. Yani fizik vücudumuzun alemi. Bu alemde Allah-u Teala'nın bize verdiği ister fizik olsun, ister fizik üzesi olsun, burada bu alemde, bu alem için, bu alem standartlarında fizik vücudumuza verdiği fizik nimetler için Allah'a şükrederiz, fiziğin ötesi için hamd ederiz. Öyleyse zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikir karşılığında eğer bize düşeni yapmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah bize furkanlar verdiyse, mürşidimize ulaştıysak, irşat makamına ulaştıktan sonra zikir yapıyorsak, o zaman Allah Teala zikirde bizim kullandığımız Allah, Allah, Allah, Allah ifadesiyle birlikte bize her Allah dediğimizde devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderir. İşte bugün derdiği nurlara hamd ederiz. Onlar alemlerden geliyor, Allah'ın katından geliyor. Onlar bu alemin malı değiller. Fiziğin ötesi devreye giriyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat.
Ama bu dünyada Allah Teala bize para vermiş, şükrederiz. Mal vermiş, şükrederiz. Rızık vermiş, yiyeceğimizi, içeceğimizi, alacağımız havayı temin etmiş, şükrederiz. İşte hamd alemlerin Rabbinedir diyor Allah Teala. Er-Rahmani Rahim. Rahman ve Rahim olan. Yani hem Rahman esmasının sahibi hem de Rahim esmasının sahibi. Bunu esirgeyen ve bağışlayan diye Türkçeleştirmişler. Yaparlar. Herkes gönlü istediği gibi bir anlam vermiş. Aslında merhamet kelimesi de, rahmet kelimesi de, rahim kelimesi de, rahman kelimesi de hep aynı kökten geliyor, rahim. Yani sevgili kardeşlerim, eğer lügat manasına bakarsanız, kök manasına bakarsanız farklı dizaynlar ortaya çıkabilir. Yani aynı kelimedir dersiniz. Birisi rahmet kelimesi, birisi rahman, birisi rahim kelimesi, birisi rahman. Rahman esmasıyla Allah Teala şu fizik dünyadaki her şeyinizi temin eder. Yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz hava, su, yiyeceğinizi temin eden, yerin altındaki, üstündeki, havadaki ve sudaki yiyecekler hepsi. Bu Rahman esmasının ortaya koyduklarıdır. Yaşamınızın devamı için bütün standartları Allah hazırlar. Rahman esmasıyla. Ya Rahim esmasıyla ne yapar? Rahim esmasıyla size fiziğin ötesinden yardımlarını gönderir. İşte zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları onun Rahim esmasının eseridir. İrşat makamına ulaşıp da tabi olduğunuz zaman kalbinizin mührünü açmak, onun içine iman kelimesini yazmak, başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermek,

günahlarınızı sevaba çevirmek. Bunların hepsi Allah'ın Rahim esmasının neticeleridir. Sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almak, görme hastanızın üzerindeki gışaveti almak, kulaklarınızdaki vakrayı almak, işitme hastanızdaki mührü açmak, kalbinizdeki mührü açmak, kalbinizdeki ikineti almak, yerine ifat koymak, hepsi Allah'ın Rahim esmasının neticeleridir. Öyleyse Er-Rahman Rahim diyor Allah Teala. Rahman ve Rahim olan. Maliki yevmit din. Din gününün sahibi. Din günü Allah'ın yoluna girmek için adım attığınız, ilk adımı attığınız günün adıdır. Ama aynı zamanda Allah Teala kıyamet günü içinde dün günü ifadesini kullanıyor. Mürşide tabi olduğunuz zaman içinde din günü kullanılıyor. Din gününü eğer tabiyet günü olarak alırsak, bunun bir başlangıç noktası olması lazım. Din günü başlangıçtan sonuca kadar bütün muhtevayı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenizin teslimine kadar geçen bütün safhanın başlangıcı din günüdür. Din günü aslında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Ve zaten Allah Teala hemen arkasından din gününün muhtevasını veriyor. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Şimdi din günü müessesesi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din günü. Öyleyse din gününün sahibi olan Allah'ın din gününden bahsetmesinin hemen arkasından İyyâke na'budu diyoruz. Unutmayın, Fatiha suresi bizim Allah'a müracaatımızdır. Bütün Kur'an Allah'ın bize emirlerini ve Allah'ın bize seslenişini ifade eder. Ama Fatiha suresi bizim Allah'a tazarruğumuzdur. Bizim Allah'a niyazımızdır. Bizim Allah'a müracaatımızdır. Hem başvuru hem münacaat Allah'tan mutluluk dilemek, kurtuluş dilemek, necat dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi hep beraber bir defa daha diyelim ki her şey öylesine güzel ki. Hadi bir defa daha ben size söyleyeyim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gerçekten her şey öylesine güzel ki. Ah, insanlara bunu bir anlatabilsek. Bir Allah'a yakın olmayı başarabilseler. Sadece mutlu insanlardan örülen bir dünyada yaşayabilsek. Bundan 14 asır evvel sahabe bunu gerçekleştirdiler. Öyleyse ne olmuş? Din gününün sahibi Allah-u Teala ve diyoruz ki yalnız sana kul oluruz. Yani bu kulluk ne mene bir şey ki? Ne mene bir şey olduğuna gelin beraber bakalım. Zariyat 56'da Allah-u Teala ne diyor? وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece
bize kul olsunlar diye yarattık diyor.

Akıllarından kurtulmak, mutlu bir insan olmak istemez misiniz? Olayların sizi tesiri altına alamadığı bir mutluluk halesi içinde şu dünya hayatınızı geçirmek, sonra da mutlaka Allah'ın cennetine gitmek istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Henüz kardeşimiz olmayan sizlere sesleniyorum, istemez misiniz? Farkında değil misiniz ne kadar mutsuz olduğunuzun? Şu insanların bir kısmını neden bu beyaz zehirlere, bir takım ilaçlara saplantısı olduğunu hala anlamıyor musunuz? Bir şeyler arıyorlar, fakat aradıkları şeyi bulabilecekleri yeri seçemiyorlar. Orası o uyuşturucular değildir. Orası talep ettikleri yer, burasıdır. Size mutluluğu şeytan o uyuşturucularla falan veremez. Sonunuz felakettir. Ama Allah zaten sizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için yaratmış. Allah'ın gayesi size hem dünya saadetini teslim etmek, şu dünyada sizi mutlu bir insan kılmak yeter mi yetmez, hem de daha sonra dünya saadetini de size teslim etmek. Üstelik de birincisinin yani cennetin üçüncü katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun da yarısını garanti ediyor. %51'ini garanti ediyor. Ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel bu hayattayken yani ulaştırmanızı istiyor sadece sizden. Gene yetmez. Bunun için de bir dileğiniz kafi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şuradan kalbinizden bir talep gidecek Allah Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Tabii keyfiniz bilir. Hani bir laf var ya, neşeniz bilir, neşeniz bilir. Dilerseniz, istersiniz. Ama eğer dilemezseniz ne olacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi seviyede bir din alemi olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Gideceğiniz yer kesinlikle cehennemdir. Şu dünyada da mutluluk adı verilen şeyi, dünya mutluluğunu asla yaşayamazsınız. Ya işte böyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir bu 28 yıldır nefes tükettiğimiz, size anlatıp anlatıp doyamadığımız, hala sizlerin büyük kısmınızın anlayamadığı şu bağnaz ölçülerde sıkışıp kalan din adamlarının da anlayamadığı mutluluktan bahsediyorum size. Kur'an'ın öngördüğü mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın ayetlerinden bahsediyorum. Öyleyse ne diyoruz Fatiha suresinde? Yalnız sana kul oluruz. Allah Allah, bu kulluk acaba nasıl bir şey ki? Allah'a nasıl kul olunur? Ne yapmamız lazım? Son derece basit bir şey. Sadece bir dilek sizi Allah'ın kulu yapar. Dileğin yerine getirilmesi değil, dilemeniz yapar. Dilediğiniz anda tağutun yani şeytan, insan ve cin şeytanların, şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Vesselam. Ya sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum size. Bir dilek, sonuç. İki sonuç. Bu dileğin karşılığında bir dünya saadeti yarım. Garantide dünya saadetinin yarısı. İki, cennet saadeti üçüncü kat.

Üçüncü kata kadar garanti. Peki, hadi gelin sizinle beraber bakalım. Bu kulluk nerede başlar? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîneştene bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî." Ne demiş, ne demiş Allah Teala? Demiş ki, onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlara, bu kurtulanlara müjdeler vardır. Onları kullarımı müjdele diyor. Onları demiyor. Kullarımı diyor. Yani kişi Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluvermiş. Masal gibi bir şey. Tağutun kulu olmak, insan ve cin şeytanların kulu olmak veya Allah'ın kulu olmak. Peki, eğer o tağutun kulu olsaydı, şeytanın kulu olsaydı kişi ne olacaktı? Hadi gelin bakalım. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi bu konuda ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara münker ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor Allah Teala. Öyleyse olay ne? Tağut tarafından, şeytan tarafından, ister insan şeytanlar olsun, ister cin şeytanlar, hepsinin adı tağut ama hepsi de şeytan hüviyetinde. Şeytanın kulu oluyor insan. Şeytan tarafından emredilen birisi. Doğuşundan itibaren kişi Allah'ın kulu değildir. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz ne diyorduk Allah Teala'ya? İyyake na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse hadi gelin Allah'a kul olalım. Ne yapmamız lazımmış? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımmış. Allah'a yönelmek. Bu kelime münip kelimesi, inabe kelimesi, enivü kelimesiyle ifade ediyor. İfade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir de amenü olmak kelimesiyle ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu amenü olmak kelimesi imanı ifade ediyor, inancı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye de Allah Teala amenü kelimesini kullanmış. Orada inanan manasına geliyor aynı kelime. Ama nerede bu kelime, aminü kelimesi, Allah'a ulaşma dileğini muhtevasına alırsa, aldığı yerde kişi Allah'a yönelmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. Yeter mi? Yetmez. Bu noktadan itibaren daha 6 tane aminü kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Burada Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci defa
Allah'ın yolundaki amel olmaktan bahsediyoruz. Ondan evvel inanmak kimseyi bir kurtuluşa ulaştırmıyor. İnanç tek başına bir kurtuluş sebebi olarak geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim inanır da, Allah'a inanır da, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya da inanır da, bunun üzerine farz olduğuna inanır da, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gerçek anlamda ameni olur. Yani bu ameni olmak, o kişiyi kurtaran bir ameni oluştur. Ameni olan kişi, takva sahibi olur. Yani böyle bir seviyede ameni olan kişi, takva sahibi olur. Bu ameni olmanın birinci seviyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci seviyesi, irşat makamına ulaşıp tabiiyet. Üçüncü seviyesi, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Dördüncü seviyesi, fizik vücudu teslim etmek. Beşinci seviyesi, nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı seviyesi, irşada ulaşmak. Yedinci seviyesi, iradesini de Allah'a teslim etmek. Yedi seviye, ameni olmak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve hepsi bir üst cenneti ifade eder. Ameni oluş, birinci kat cennet. Mürşid ulaşıp tabiiyet, ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü kat cennet. Ve sonrası dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetler. Bundan 14 asır evvel, onlar asr saadeti yaşadı sahabe. Nasıl yaşamışlar? Yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini, bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu, hepsinin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin fizik bedenlerini Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, irşada ulaştıklarını ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini net bir standartta Kur'an-ı Kerim ispat ediyor. Onlar mutluluğun en üst boyutunu yaşamışlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizden ne haber? Mutluluk diyorsanız, o zaman bunun Kur'an'da olduğuna dikkat edin. Mutluluğu yaşayanlar, Kur'an'ı yaşayanlardır. Onlar tasavvuf ehlidir. Tasavvuf ehli, bu yedi safayı yaşayanlara denir. Bu yedi safa, mutluluğun bütün boyutlarını içerir. Yedi safada dört teslim. Yedi iklim, dört bucak gibi. Yedi safada dört tane teslim. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu kadar. Ama bana deyin ki, ben mutlu olmak istiyorum. Bana deyin ki, ben şu anda dünyadaki en mutsuz insanım. Bu kadar büyük dertlerin içinde ben nasıl kendimi kurtarabilirim? O kadar çok günah işledim ki, belki de şu dünyadaki en günahkar insan benim. Bu günahların azabı üzerimde huzursuzluktan çatlayacak gibiyim. Hiç benim gibi adamı Allah-u Teala acır da kurtuluşa ulaştırır mı? Garanti altındasın sevgili kardeşim. Kim olursan ol. Şu dünyadaki büyük günahlardan, günah-ı kebair denen günahlardan hangisini işlemiş olursan işle. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde günahının boyutu ne olursa olsun o günahlarının hepsini mutlaka sıfırlayacağını söylüyor. Bütün günahlarını affedeceğini söylüyor. Yani şimdi diyecek ki bu kardeşimiz bize, yahu ben bu kadar ümitsizlik içindeyken, şu dünyadaki en bedbaht insan benken, bu kadar huzursuzken, cehenneme gideceğim garantiyken, sen bana öyle bir şey söylüyorsun ki ben buna inanamıyorum. Kardeşimiz haklı mı? Haklı. Ama biz de haklı mıyız? Biz de haklıyız çünkü Kur'an bizim söylediğimizi söylüyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ne diyor? Diyor ki Allah Teala, bir kenara yazın. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ne diyormuş Kur'an-ı Kerim?
Diyor ki siz diyor Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun. Sonra sonrası diyor bana ait. O zaman diyor ben diyor size Furkanlar vereceğim diyor. Ve diyor sizin günahlarınızı örteceğim. Amin olun. Takva sahibi olun ki diyor ey amin olanlar. Takva sahibi olun ki diyor. Sizin bütün günahlarınızı örteyim ve size Furkanlar vererek örteyim. Furkanlar vereyim. Yeter mi yetmez? Sonra da günahlarınızı mağfiret edeyim. Yani sevabı çevireyim. İyi mi? Günahlarınızın örtülmesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman garanti. Sevaba çevrilmesi garanti değil. Yolunuza devam ettiğiniz takdirde gene garanti, onun ötesi de garanti o zaman. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemekle kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ama gireceği yer birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, 10 dakika sonra öldü. Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Diyor ki Allahu basirun bil ibad. Allah kullarını görücüdür. Sonra ne diyor Allah Teala? Allahu semiun alim. Allah işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar. Acaba bu yarattığım kişinin kalbinde bir gün bana ulaşma dileği vücuda gelir de ben onu kul olmak şerefine erdirir miyim diye Allah Teala hep bakıyor herkese ve o dilek yeşerdiği anda kişi Allah'ın kuludur. Kulu olduğu anda da Allah Teala onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Kanunlar otomatik işler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın kuludur. İşte söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Ne yapmış sahabe? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuşlar? Tağutun kuluymuşlar diledikleri zaman. Ama dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar hem dünya müjdesini almışlar. Nereye kadar bu? Ruhu Allah'a ulaştırana kadar, üçüncü kat cennete kadar geçiyor. Dünya saadetinin ise yarısını garanti ediyor. Ey Allah Teala diyor ki ey benim kullarım sakın benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Ey şu dünyada haddi aşan kullarım diyor. Yani büyük günahlar işlemiş olan kullarım sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. La taknetu rahmetullahi. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ama başka bir ayet-i kerimede de Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizi affımıza güvendirmesin. Öyleyse ne demek istiyor? Eğer bir insan bu anlattığım sırlarını Kur'an-ı Kerim'in bilmiyorsa, neden sırları dedim? Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Bugün gidin din adına ahkam kesen bütün o zavallılara, şu televizyonu parsellemiş olan din ulemasına, şu profesörlere sorun. Ya bu adam böyle böyle bir şeyler söylüyor. Siz bize böyle şeyleri hiç söylemiyorsunuz. Gerçek mi? Adamların Allah'ın söylediklerinden haberi yok.
Hem bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış olmasına rağmen haberi yok. Çünkü o tefsirleri yaparken hep daha evvelki tefsirlere bakıyor adamlar. Asırlarca önce insanlar tefsirler yazmışlar. Aman onların söylediklerine karşı çıkmayalım. Ne yazmış? Ne yazmış? Şöyle yazmış. Birbirlerine konuşuyorlar. Onlar da onun bir benzerini yapıyorlar. Aynı kelimeleri değişik bir şekilde dizayn edip asırlardan beri söylenen yanlışların dokunulmazlığı varmış gibi hep aynı şeyler yazılıp çiziliyor. Aslında şu televizyonları parselleyen zavallıların ne kadar zavallı olduklarını bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Cehenneme gideceklerini bir bilseniz. Ölçü çok kolay. Onlara telefon edip sorun. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilememişlerse kurtuluşları olmadığı gibi Allah'ın ayetlerinde de gafiller. Öyleler mi? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Müracaat mahallimiz orası. Allah'ın kelamı bizi alakadar eder. İnsanların yazdığı kitaplara gelince hayır, onları Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uymadıkları sürece kimse bize kabul ettiremez. Falanca büyük alim şöyle yazmış. Tamam, doğru olup olmadığını Furkan'a vuracağız. Furkan, Kur'an'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran, içinde bütün ilimlerin var olduğu Kur'an'dır. Biz diyor bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık bu Kur'an'da. Her şeyi o Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse Furkan Kur'an'dır. İnsanlar ne zaman ona aykırı bir şey söylerlerse siz onlara diyeceksiniz ki senin bu söylediğin Kur'an'ın muhtevasına uymuyor. Senin söylediğin doğru değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve hadisleri. Kendisi diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisimin Kur'an'a aykırı olması mümkün değildir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, gözümün nurları, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle kurtarmaya hazır. Dilemediniz. O zaman kurtuluşunuzun mevcut olmadığını söylemek mecburiyetindeyiz. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. O din alimiyim diye geçinenler neden kurtulamayacaklar? İşte bu ayet gereğince, şu iki ayet gereğince kurtulamayacaklar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberleri yok ki ona Allah'a ulaşmayı dilesinler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâenâ. وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Baştan başlayalım. Bir atlama oldu. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا Batma en nübiha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hadi bakalım şimdi gelin ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar
bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ne bu insanların kabahati? Cehenneme gönderiyor Allah Teala doğrudan doğruya. Bir tek kabahat. Başka hiçbir konudan bahsetmiyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilememek. O kadar. İnnellezîne la yercûne likâena. Muhakkak ki mutlak surette diyor Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden ulaştırmayı dilemezler. Ölümden sonra zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde ifade etmiş ki ölümden sonra herkesin ruhu zaten Allah'a geri dönecektir. Dönülecek başka yer söz konusu değildir. Ölümle beraber insanın ruhu eğer vücudundaysa Allah'a geri döner. Eğer değilse ölüm sırasında gene kişinin başının üzerine Allah'ın katından geri döner. Kişinin üzerinde yerini alır. Ölümden sonra o kişinin ruhunu ölüm melekleri ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaştırırlar. Birinci defa ulaşmıştır ve oradan geri dönmüştür kişi ölürken. Ne yani o zaman bir takım insanların ruhu iki defa mı Allah'a ulaşır? Elbette iki defa ulaşır. O zaman diyeceksiniz ki ispat et. Hay hay. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahipleri hariç. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Buna yakin hasıl ederek kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhları ölümden sonra da Allah'a tekrar geri döndürülecektir. Hem ölümden evvel kişinin talebi üzerine hem de ölümden sonra emri hakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi de bekliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceğinizi bekliyor Allah-u Teala. Ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşabilirsiniz. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz. Her şey sizin dilemenize bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu kurtuluştur. Size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin kapısı artık açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse engellerin hepsi ondan alınır. Furkanlar verir Allah Teala. O kişinin bütün engelleri alınırken
görme, işitme ve idrak etme engelleri alınırken 7 tane faktör, her birinde o kişiye öyle dereceler verir ki Allah Teala o kişinin bütün günahları örtülür. Günahları örtülünce o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer otomatik olarak. Bu ise cennete gitmenin kesin anahtarıdır. İşte Mü'minin suresi 102 ve 103. ayetler. Allah Teala diyor ki kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cennettir. Onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103 ama kimin de günah tartıları fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere onlar hüsranda olanlardır diyor. Sadece iki tane sonuç. Ya Allah'ın cenneti ya da cehennemi. Ya günahlarınız fazla mutlaka cehenneme gider kişi ya da sevaplarınız fazla mutlaka cennete gider. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutluluğunuz hiç kimsenin elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah da sizinle beraber sizi mutlu etmek için hazır bekler. Her an talebinizi bekler. Ah şu kulum da bana ulaşmayı dilese de ben onu gerçek anlamda kul yapsam kendime. Unutmayın, başlangıçta Allah'ın kulu değilsiniz, tağutun kulusunuz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah'ın kulu olabilirsiniz. Allah'ın kulu olmak kurtuluştur. Kurtuluşun başlangıç noktası takva sahibi olmaktır. Ne zaman kişi takva sahibi olur? Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri talayette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse

Onları diyor Allah-u Teala, onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Amel olanları ise diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu insanlar kim? Takva sahipleri. Takva sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle hidayette olanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ümitsizliğe düşmenin alemi var mı yani? Allah Teala açık ve kesin bir biçimde diyor ki, bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilediğiniz an cehennemden kurtuldunuz. Ama kişi diledi ve cenneti değil sadece dünya saadetini de istiyor bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istiyor. Ulaştırmayı istediği andan itibaren Allah Teala onu cennetlik etti. Ama kişi furkanlar alındıktan sonra Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladığını anlayacak, hissedecek. Ve Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe mutluluğu artacak. Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe her şey daha güzel olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ibadetlerini severse, Allah o kişide öyle hazırlıklar vücuda getiriyor ki kalbine ulaşıyor Allah Teala, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi zikir yapınca rahmet ve fazl gönderiyor ona. Kişi neticede irşat makamına ulaşmayı istiyor ve Allah Teala onun için onu huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka, huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka mürşidini gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Artık ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti Allah'a ulaşmayı gerçekleştirene kadar bu kişi de devam eder. Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren kişi kendini mutlu hissetmeye başlar. Bu mutluluk bir süre devam eden bir mutluluktur. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar giderek artan bir mutluluk olacaktır. Ama tabiyetten sonra. Tabiyete kadar da kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dilediği için mutludur. Allah Teala onun iradesini, cüz'i iradesini, ilahi iradesinin kontrolü altına almıştır. Tağutu da o kişiden kesin olarak ayırmıştır. Tağut o kişiye hiçbir şekilde tecavüz edemez. Onu kötü şartların içine koyamaz. Ona zarar veremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi söz konusu. Böyle bir dizaynda o kişinin ne olacağına bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık. O kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu girip yerleşiyor.
kişiye Allah-u Teala o güne kadar bir on verirken, o günden sonra bire yüz vermeye başlıyor ve ruhu Allah'a doğru yola çıkınca her katta yüzer yüzer arttırıyor Allah-u Teala o bire yüzü. Bire 200, bire 300, bire 400 ve nihayet bire 700 oluyor. Kişi Allah'ın zatına ulaşana kadar iradesi Allah'ın iradesinin kontrolünde ve şeytanın ve bütün zülmani varlıkların o kişiye tesiri hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi burada bir mutluluğa ulaştırması söz konusu. Kişinin nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru ulaştıkça devamlı %7 fazıl birikimi oluyor. Fazıllar kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanıyor. Bu nurlar her katta %7 olacağı için %49 olur kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman fazlaların miktarı. %2'de rahmet nuru baştan kalbe girmiştir. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Ruh Allah'a ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla yok olduğu için dünya mutluluğu günün yarısını aşmıştır. Kişi her gün o günün yarısından fazla mutluluğu yaşar. Mutsuzluk devresi her gün yarım günden aşağıdadır, azdır. Ne olmuştur bu kişi? Allah'ın garantisi altında ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Ve dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlamıştır. Cennet saadeti Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştığı an ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti ise günün yarısından ötede. Bu Allah'ın garantisidir. Kim olursa olsun, dünya üzerinde hangi günahları işlemiş olursa olsun, Allah-u Teala onları mutlaka günahların hepsini affederek kendisine ulaştıracaktır. Bu ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Allah'ın garantisi altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diye üzülüyorsunuz? Hadi meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Üzüntülerinizi sona erdirin. Huzursuzluğunuzu yok edin. Allah'ın teknesine binin. Allah Teala sizi kendine ulaştırsın. Zaten ruhunuz her halükarda Allah'a dönecektir. Marifet, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizden bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Her şeyi Allah yapar. O kişiyi bütün görevlerini sevdirerek onları büyük bir zevkle yapmasını sağlayacak noktaya getirir ve mutlaka kendi zatına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar. Bundan sonrası sizin gayretinize kalır. O gayrette de biz size mutlaka yardımcı oluruz. En büyük yardımcımız Allah'tır. O sizin de yardımcınızdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzü bi daim neşe.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah birbirimizi seven bizleri bir araya getirdi. Hep bir sevgi halesi içinde birlikteyiz. Bu sevginin neticesi olarak birbirini seven, Allah'ı seven insanlar, bizler, dünyada en çok namaz kılanlar, onlar bizleriz. Yedi vakit namaz kılarız. Teheccüd sünneti, sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Tam yedi vakit namaz. Allah'ı en çok zikredenler olmak için yola çıkar bütün kardeşlerimiz. Allah'ı en çok sevenler. Nefsinizin kalbindeki afetler yok oldukça Allah'ı seversiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir yolu yoktur. Sevmek asıl olan nesnedir ve mutluluğun jeneratörü, vücuda getiren faktörü sevgidir. Sevgi mutluluğu biz insanlar ne yazık ki Allah'ın öğretisine uygun standartlarda bilmeden ömür tüketiriz. Allah'ın söyledikleri tamamen unutulmuş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesinden ve nefsin tasfiyesinden bahsediyor. Nefsinizin afetlerini %51 oranında azalttığınız zaman nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olursunuz. Ya nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, o zaman da nefs tasfiyesi gerçekleşir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok ederseniz ne olur? Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Mutluluk bir uyum halidir.

bir insanın iç dünyasında kavgayı bitirmesi, sulh ve sükunu yaşaması halidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir insanın dış dünyasında da kavgayı bitirmesi ve mutluluğu yaşaması söz konusu olmalıdır. Başka insanlarla kavgayı bitirmesi, dostluğu kurması mümkün olmalıdır. Yeter mi? Gene yetmez. Allah ile olan ilişkilerde de dostluğu kurmasıdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir faktör daha, bütün bunların devamlı olmasıdır. Kesintisiz olmasıdır. Mutluluk, kesintisiz bir vetiredir. İnsanlara sorarsınız, mutlu olmak istiyor musun diye, onlar da size cevap verirler, ben zaten mutluyum. Mutluluk onlara göre ara sıra yaşanan sevinçlerdir. Sevinilecek bir haber alırlar, sevinirler ve mutlu olduklarını düşünürler. Ama başka olaylarda da derin üzüntülere girerler ve huzursuzluğu yaşarlar. Öyleyse bizim mutluluktan anladığımız nedir? Bizim mutluluktan anladığımız iç dünyamızda sülh ve sükunu tamamlamak, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek, dış dünyamızdaki kavgayı bitirmek, bütün insanlarla dost olmak, Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitirmek. Ancak böyle bir dizaynda bir insan dışarıdaki insanlarla huzur içinde bir beraberliği yaşayabilir. Ama bu da yetmez. Mutluluk için kişinin iç dünyasındaki kavgayı tamamen bitirmesi, nefsini bütün afetlerden temizlemesi temel şarttır. Dış dünyadaki kavgayı bitirmesi, başka insanlarla dost olması asıldır. Başka insanlar ona düşman olabilirler. O onların problemi. Ama o kişi onlara, onlar kendisine düşmandırlar diye düşman olmayacaktır. İşte mutluluğu yaşayacak olan kişi odur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kötülük yapan herkes için ellerini açıp Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bana böyle yaptılar ama sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Neyi bilmiyorlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu bilmiyorlardı. İşte o kainattaki yaratılmışların en büyüğü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O böyle söylüyordu. Onları bağışla. Kendisine karşı işlenen suç her ne olursa olsun hep Allah'a müracaatı onları bağışla şeklindeydi. Sevgili kardeşlerim, bu faktörlerin ötesinde bir tane daha var.
mutluluğun, huzurun, saadetin kesintisiz olması, devamlı olması, hiçbir olayın bu mutluluğa gölge vuramaması, gölge etmemesi, bu mutluluğu bozamaması, kesintisiz bir vetire, bir fenomen, devamlı güzele doğru götüren bir fenomen. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü mutluluğun ölçüsü zikirdir. Günün yarısından daha az zikir, günün yarısından daha çok zikir ve daimi zikir, hepsi farz kılınmış. Gerçek mutluluğa ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. O daimi zikirde olduğu için hayatı bütün olarak mutlulukla geçer. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar kişi. Ve kesintisiz bir şekilde yaşar. Öyleyse gelin beraberce iç dünyamıza bakalım. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuz, huzursuz? Evvela Allah'ın kanunu nedir? Nerede anlaşmazlık varsa, kaos varsa, kavga varsa, bunun anlamı düşmanlığın da varoluşudur. Orada huzursuzluk vardır. İşte bir insanın iç dünyasında normal standartlarda insanları mutsuz ve huzursuz eden kavganın sahibi iki unsur vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ruhu da nefsi de vücudundadır. Ve ruh sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs de sadece afetlerden oluşmuştur. Bütün negatif faktörlerde, çirkinliklerde nefste toplanmıştır. Nefs, öfke, kin, isyan, İptilalar, düşmanlık, haset gibi 19 grup afetle cihazlanmış olarak yaratılmıştır. Yani insanı mutsuz eden, edecek olan bütün dizaynın bütün elementleri İnsanın iç dünyasında bu mutsuzluğun simgesi olarak nefsin kalbinde yaşarlar. Ve insanı hayatı boyunca huzursuzluktan huzursuzluğa götürürler, sevk ederler. Öbür taraftan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öbür taraftan bir de ruhunuz var. Ruhunuz da bütün güzellikleri bünyesinde toplamıştır. Nefsinizde nefret mi var? Ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizin kalbinde düşmanlık, ruhunuzun kalbinde dostluk. Öyleyse 19 grup negatif faktör nefsinizin kalbinde toplanmış, 19 grup pozitif faktör de ruhunuzun kalbinde toplanmış. Ve de 2
iki düşman kardeş içinizde yaşıyor. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Nefsiniz, devamlı olarak vücudunuzu kumanda edecek olan aklınızdan kötü şeyler yapmasını, başkalarına düşmanlık etmesini, başkalarını dövmesini, öldürmesini, çalmayı, içki içmeyi, esrar içmeyi, bütün negatif şeyleri devamlı olarak şeytanın telkin alanında insana emreder. Nefsinizin afetleri başka insanların huzursuzluğuyla memnun olacağını zanneder. Oysa ki huzursuzluğu yaratabilirse ondan da ayrıca bir defa daha huzursuzluk duyacaktır sadece. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluğu oluşturabilmesi için iç dünyanızdaki kavganın bitmesi asıldır. Nefsiniz devamlı olarak akıldan afetlerin gereği olan şeyleri ister. Her istediği şeyin gerçekleşmesi o kişiyi bir defa daha huzursuz kılar sadece. Allah neyi emretmişse onun yapılmaması nefsin talebidir. Ruhun talebi ise Allah neyi emretmişse onun yapılmasıdır. Nefsin talebi Allah neyi yasaklamışsa onun yapılmasıdır.

getireceksiniz. Vücudunuza kumanda eden akıl hangi şartlar altında bu dünyada şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa o standartlar içinde emirler verecektir fizik vücuda. Eğer o çevrede Allah'ın emirleri yerine getirilmiyorsa, namaz kılınmıyorsa, zikir yapılmıyorsa vesaire ve Allah'ın yasak ettiği her şey serbestse, insanlar onları yapmaktan gizli bir zevk duyuyorsa, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller, içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa, insanlar birbirine zarar veriyorsa, hırsızlık varsa, cinayet varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. İşte nefsin talepleri ve ruhun talepleri böyle bir dizaynda insan için geçerlidir. Öyleyse iç dünyanızda ömür boyu devam edecek olan kesintisiz bir kavga var. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. Bu sebeple ikisi de iki düşman kardeş olarak sizinle birlikte yaşamak mecburiyetinde ve kavga hiç eksilmiyor hayatınızdan. Arkasında sadece bu var. Mutsuzluğunuzun sebebi ruhunuzun hasletlerle donatılmış olmasına karşılık nefsinizin afetlerle donatılmış olması. Birinin istediğini diğerinin mutlaka reddetmesi, ikincinin istediğini de birincinin reddetmesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda kavga var, kaos var. Nefsinizle ruhunuzun arasında her şeyden evvel bu sebeple mutsuzsunuz. Geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda yalnız bir hayatta yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla berabersiniz. İstersiniz ki onlardan üstün olasınız. Üstünlüğünüzü onlara kabul ettirmek gayretinde olursunuz. Bu gayretiniz onları mutlaka açık bir şekilde rahatsız edecektir. Herkes nefsi varsa nefsinde gurur afeti mutlaka vardır, kibir afeti mutlaka vardır, üstünlük hırsı mutlaka vardır ve bütün davranışlarıyla başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Entelektüel geçinmeye çalışır. Her şeyi biliyormuş gibi kendisine bir hava vermeye çalışır. Ama bu yetmez. Bunu başkalarına kabul ettirmek mecburiyetindedir. Başkaları onun bu tarzdaki talebini dikkate almıyorlarsa bundan büyük üzüntü duyar kişi. Ve de üstün olduğunun ispatı telaşı içindedir. Kavgası içindedir. Devamlı bu üstünlük taslaması başka insanlara huzursuzluk verir. Sevilmeyen bir insandır. Bu sebebe dayalı olarak de üstünlük talebi başkaları tarafından kabul edilmeyince kişi huzursuz olur. Sıkıntı duyar. Yetmez, insanların nefslerinin talepleri vardır. Bu taleplerse başkalarının üzülmesini gerektirecek talepler olabilir.

Bütün hırsızlar bunu yaparlar. Başkalarının paralarını çalarlar. Bu çaldıkları şey de parayı çaldıkları kişinin mutsuzluğuna, huzursuzluğuna sebebiyet verir. Onların huzursuzlukları üzerine huzur bulacaklarını zannederek para çalan insanlar, o parayı ne yerken ne de daha sonrasında mutluluğu ve huzuru asla yaşayamazlar. İşte böylece hayaller uğruna insanlar uğraşırlar, birbirlerinin kalplerini devamlı kırmaya devam ederler. Sevgili kardeşlerim, insanların size hürmet etmesini beklemezseniz ve de bir beklentiniz olmazsa ama bunun hemen yanı başında sadece onların mutluluğunu isteyen biriyseniz, onların mutluluğu için hayatınızı vakfetmişseniz, o zaman hem sevilirsiniz hem de hürmet görürsünüz. İnsanlar size hürmet ederler. Arkasında ne vardır? Dikkat edin, Allah'ın dostlarına hürmet edilir. Onlar o hürmete sahip olsunlar diye dostluk gösterenler değildir. Onlar nefslerindeki afetleri Allah-u Teala yok ettiği için başka insanlara hiçbir zaman üstünlük taslamak imkanının sahibi değildirler. Çünkü Allah-u Teala onlara tevazuyu vermiştir. Onlara huzuru vermiştir, mutluluğu vermiştir. Üstünlük dileğini onların kalplerinden söküp almıştır. Bunun olmaması tek başına o kişinin saygı görmesini ifade eden bir sonuç doğurur. Hiçbir zaman ukalalık etmez. Hiçbir zaman insanlara zorla bir şeyler yaptırmak yoluna gitmez. Sadece sever. Nefret etmez. Nefret etmesi mümkün değildir. İşte sevdiği için sevgi sevgiyi çeker. Nefret edenler için de nefret nefreti davet eder. Birisi bir başkasından nefret edip ona o nefretinin gereği olan kötü davranışlar sergiliyorsa, karşısındakinden de aynı şekilde kötü davranışlar görecektir. İnsanların nefslerindeki öfke afeti, kin afeti, nefret afeti kendisine yapılan kötü davranışların bir karşılığı olarak tezahür eder. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu kişi çevresindeki insanlarla, yani dış dünyasında devamlı kavga halinde olan bir insandır. Kavga varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur, mutsuzluk vardır. Öyleyse kişi görülüyor ki dış dünyasında da mutsuz ve huzursuz. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Dinin içinde yer almaları veya dışında yer almaları neticeyi değiştirmez. Neden değiştirmez? Çünkü bizim din adı verdiğimiz müessese
Kur'an'da şekillenmiş olan müessesedir. Ama insanlar bunun sadece 5 tane şartını almışlar. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar. E diyorlar ki, nasıl olsa hadis var bu konuda. Bir insan İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse mutlaka cennete girer. Evet, bu dünyada huzursuzuz ama İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğimize göre mutlaka cennete gireceğiz. Sonsuza kadar cennette yaşayacağız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bütün İslam alemi korkunç bir yanılgının içindedirler. İslam'ın 5 şartı Allah'ın farzlarını ihtiva etmiyor. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ama insanlar Allah'ı zikretmiyorlar. Zikretmezlerse nefslerin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Değilse mutlu olmaları da mümkün değildir. Zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila" diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmeyi emrediyor ayet-i kerime. Sonra Allah-u Teala günün yarısından daha çok zikri de farz kılmış. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi "Ya eyyühellezîle âmenüzkürullâhe zikren kesîrâ" diyor Allah-u Teala. Ey âmeni olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla olsun zikriniz diyor Allah-u Teala. İkisini de geçelim. Daimi zikir farz mıdır sualinin cevabı? Gene aynı, farzdır. Allah-u Teala diyor ki, اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ وَاَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Namazınızı tamamlayınca, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ve daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine farzdır. Ve de İslam'ın 5 şartı arasında mevcut değil. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Ve de İslam'ın 5 şartı içinde yok. Allah Teala diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın, şirkten de kurtulamazsın. Gideceğin yer cehennem olur. Allah'ın ayetlerinden gafilsin. Dalalettesin diyor Allah Teala. Hidayette değilsin diyor.
hüsrandasın diyor. Allah'a ulaşmayı dilemezsen bütün amellerin boşa gider diyor. Daha insanlar Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam beş şarttan ibaret değildir. Altıncı ve yedinci şartları vardır. Birisi zikir, ikincisi de Allah'a ulaşmayı dileme. Kişi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelidir. Dilemezse kurtuluş söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmiyorlar. Çünkü din unutulmuş. Ve de tabiatıyla bu açıdan sonsuz bir kargaşa içinde huzursuz bir millet oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde bir tek emir vardır, insanların mutlu olması. Bütün emirler bunu sağlamak için, bu hedefi gerçekleştirmek için dizayn edilmiştir. Namaz kılan kişi namaz kılarken mutludur. Oruç tutan kişi onu yaptığı zaman gerçek anlamda oruç tutuyorsa, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oruç tutuyorsa Allah ona açlık hissini hissettirmez. Açlık hissi duymaz kişi ve orucunu en güzel şekilde tutar açlık hissetmeden. Böyle insanlar için oruç tutmak sadece bir zevktir. Kişi zekatını verir. Bilir ki onu verirse bir huzur ve mutluluk duyacaktır başka bir insana parasal yardım yapabildi diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep Allah için olun. Hep Allah için yaşayın. İşte mutluluğun faktörlerine baktığımız zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her açıdan huzursuz ve sıkıntılılar. İç dünyalarında nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kavga sebebiyle huzursuzlar. Dış dünyalarında başka insanlarla devamlı anlaşmazlıklar içinde oldukları için mutsuzlar. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın ne emirlerini ne de nehilerini Allah'ın emrettiği standartlara uygulayamadıkları için huzursuzdurlar. Gördük ki Allah Teala İslam'ın beş şartının ötesinde zikri de farz kılmış, insanlar zikri uygulamıyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemekse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Asırlar önce bu da unutulmuş insanlar tarafından. Tabii böyle olunca ne oluyor? İnsanların bütün amelleri başa gidiyor. Bu dünyada mutsuz oldukları gibi Allah'ın cennetine de girmeleri ihtimali sıfırlanıyor. İnsanlar Allah'ın böyle bir talebinin olduğundan dahi haberdar değiller sevgili kardeşlerim. İşte
böyle bir dizayn bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini emrettiği halde insanlar hem iç dünyalarında mutsuzdur, hem dış dünyalarında mutsuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn söz konusu. Zamanımızda kimse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir emrin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğundan haberdar bile değildir. Biz bunu söylüyoruz. Nur TV söylüyor. Kur'an hükümlerini sizlere bildirmekle vazifeliyiz. İşte Kur'an bu söylediklerimizi emreder. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilememizi ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar İslam'ın 5 şartıyla mutlu olacaklarını ve cennete gireceklerini zannederler. Ne dünya üzerinde mutlu olabilirler, ne de cennete girmeleri mümkündür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için amelleri boşa gidecektir. Öyleyse mutluluğunuzun temelinde bir dilek var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. O dileği gerçekleştirenler mutluluğa ilk adımı atmışlardır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın ruhlarını kendisine yani Allah'a ulaştıracağı güne kadar mutlak bir saadet denizinin içinde yüzerler. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini koparır, yok eder ve bu insanlar huzur içinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 6-7 aylık bir devre içerisinde bu olay tamamlanır ama bu süre içinde o insanlar mutludurlar. Dünya mutluluğunu da Allah ile ilişkiler mutluluğunda iç dünyalarındaki mutluluğu da yaşarlar. Çünkü Allah Teala'ya ruhlarını ulaştırmak üzere yola çıkan bu insanlar Allah Teala'nın şeytanla ilişkisini onların ilişkisini kestiği için bu insanlar huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah Teala hepinizden mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun anahtarını teslim etmiş size. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, mutluluğu nasıl yaşadığınızı kendiniz görün. Ben yaşatacağım diyor size saadeti. Siz kendi kendinize saadeti elde edemezsiniz. Bize ulaşmayı dilerseniz biz size bize ulaşmak imkanını veririz ve mutlaka ruhunuzu kendimize ulaştırırız. Bunu garanti ederiz diyor Allah Teala. Dünya mutluluğunun yarısını ama üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle sağlanıyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca kavga bir anlamda bitmiştir. Ama nefsinizin afetleri var olduğu sürece nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman huzursuzluğunuzun %50'den fazlası Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Çünkü afetlerinizin hepsinin %51'i yok edilmiştir. Öyleyse mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insan olduğunuz bile bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek geri kalanı
sizin zikrinizi arttırmanıza, Allah'a yaklaşma taleplerinizin devamına bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu devamı hangi boyutlarda uygulamaya koyabilirseniz o kadar mutlu ve huzurlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunu hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizi mutlu kılmak. Çünkü siz insansınız. Allah'ın katındaki en değerli mahluksunuz. Ve mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefidir. Bütün Kur'an insanın mutluluğuna yönelik hakikatleri ihtiva etmektedir. Kur'an'ı öğrenin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenmenin yolu Nur TV'yi devamlı dinlemektir. Ve de orada hangi ayetten bahsediliyorsa mutlaka Kur'an'ı açıp o ayeti gözden geçirmek ve notlar almaktır. O zaman Allah-u Teala'nın bize öğrettiği, hepinizi mutlu kılacak olan bu zamanın hidayet müessesesini hepiniz öğreneceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizde kalarak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha me-as-salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Neden gönül gönüle? Çünkü hep Allah'tan bahsediyoruz. Allah ise gönüllerde yaşar. Her şey gönlünüzce olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim. Neden? Bize Kur'an'ın ve bütün mukaddes kitapların sırlarını öğrettiği için. Dinler arasında aslında bir farklılığın mevcut olmadığını, Hristiyanlığın da, Museviliğin de, İslam'ın da aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir dinin hiçbir devirde mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini. Tek Allah. Sonra bu vahdet akidesi. Sonra tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhu, fizik vücudu, yani vehçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din adı verilen nesne bu kadar sevgili kardeşlerim. Üç ayrı cepheden olaya baktığınız zaman bütünlersiniz. Bunların tabiatıyla en önemlisi, üçüncüsü ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetekumul azabe buyuruyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve enibu, münib ol, yönel, ulaşmayı dile, ila rabbiki, Rabbine, Rabbine ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Rabbine, yani Allah'a ulaştırmayı dile. Ve eslimu ve ona teslim ol. Min den kabli evvel. Den evvel. Neden evvel? En yetiye kümül azabe. Sizlerin en yetiye gelmeden önce küm size el azab. Azap gelmeden önce. Diyor ki Allah-u Teala, hey insanoğlu, duyduk duymadık demeyin ha. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın. En iyi ulaştırmayı dileyin. Daha doğru bir ifade, minip olmak var. Yönelmek, ulaştırmayı dilemek. En iyi ila rabbiküm, Rabbinize yönelin. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve eslimu lehu, ve ona teslim olun. Ne teslimi? Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir,
Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. 2. Nefsinizi teslim edeceksiniz. 3. İradenizi teslim edeceksiniz. 4. 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşur. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve zorundasınız tabiri hep yanlış gibi gelir bize. Zorunda değil, mutluluğundasınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala garanti etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yünif. Allah'ı Allah yeştebi seçer, ileyhi ona kendisine, men kişiyi, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü, dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını seçer. Kimi seçmez? Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını engellemeye çalışan birisi. Peki neden yapıyor bu insanlar bunu? Onları demişler ki ruh vücudundan ayrılırsa ölürsün ha. Böyle demişler. Bu saflarda inanmışlar. Bilmiyorlar ki ruhları bedenlerinde olduğunu zannettikleri ruhları dediği an vücudu terk eder. Onların ruhları bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez.